Öyleyse eğer oradaki hüdallah kelimesi Allah'a ulaşmaktır şeklindeyse zaten mesele yok. Hidayet Allah'a ulaşmaktır oluyor. Allah'ın ulaştırmasıdır deniyorsa gene problem yok. Çünkü bu sefer ikinci bir ayet-i kerimeyi devreye soktuğumuz zaman Allah'ın kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları kendisine ulaştırdığı kesinleşiyor. Amin olmanın da mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu kesinleşiyor. Dilediği takdirde kişi amini olur. Yani kurtuluşa ulaşan bir mümin amini olur. Bakara 120'de de bir defa daha tarif veriyor Allah Teala. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Veya muhakkak ki Allah'ın ulaştırması işte o hidayettir. Gene ikinci ayetle birleştirdiğimiz zaman bu sefer de Maide suresinin 27. ayet-i kerimesini kullanalım. Allah dilediğini dalalette bırakır ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların hepsini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Öyleyse insanlar ikiye ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Kim dilemiyorsa o Allah'a inandığı zaman ameli olur. Ama onun Allah'a inanması kendisini cehennemden kurtaramaz. Ve görülüyor ki hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ama hidayet nedir diye sorduğumuz zaman aldığımız cevap bütün Kur'an meallerinde doğru yoldur şeklinde. Kur'an'dan kopan bir diğer kavram da dalalet kavramıdır. Dalalet konusunda kesin bir tarifte verilmemiştir. Hidayette olmayan dalalettedir deyip işin içinden çıkılmıştır. Ama sevgili kardeşlerim, dalalet hidayette olmama vasfıdır. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece o kişi dalalettedir. Gördük ki Rad 27'de sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar dalalettedir ve Allah Teala onları dalalette bırakır. Ama onlardan o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır yani hidayete erdirir. Dalalet kavramı hidayette olmamak vasfının ifadesidir. Dalalette olanların hepsi diğer bütün vasıfları bir tarafa ama kesinlikle Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Gördük ki Rum 31'de sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibidir. Bu takva sahipleri de hidayette olanlardır. Dalalet meselesine baktığımız zaman Rad 27 kesin bir hüküm veriyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette değillerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dalalettedirler. Öyleyse dalalet Allah'a ulaşmayı dilemeyen ister Allah'a inansın ister inanmasın herkesi muhtevasına alır. Ve dalalet müessesesi Kur'an'da unutulmuş kavramlardan birisidir. Doğru yolda olmamak diye tarif edilir. Kişinin karanlıklarda olması diye tarif edilir. Ama gerçek anlam ne zaman kişi dalalettedir, ne zaman hidayettedir müessesesine aydınlık getirilmiyor. Hidayetin tersi bir kavram. Hidayet ve dalalet birbirinin tersi olan kavram. Hidayet varsa dalalet yoktur. Dalalet varsa hidayet yoktur. Öyleyse hidayet hangi noktada başlar? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Ama bir insan
Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren hidayettedir. Dilemediği takdirde dalalette kalır. İşte Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde diyor ki: Kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ederse onlar hidayette değildirler diyor. Onlar hüsrandadırlar ve onlar hidayette değillerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hidayette değillerdir. Hidayette olmayan herkes dalalettedir. Öyleyse iki ayet-i kerime bize ispat ediyor ki dalalette olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dalaletin başka tarifleri geçerli değildir. Dalalet müessesesi hidayetin aksidir. Hidayet doğru yoldur deyince doğru yolun dışında olanlar dalalettedir manası çıkıyor. Ama doğru yolun tarifi verilmiyor. İslam'ın 5 şartını yerine getiren kendisinin doğru yolda olduğunu zannediyor. Hele Allah'a inanıyorsa mutlak kurtuluşa ulaşacağını düşünüyor ama ulaşması mümkün değildir. Üçüncü kavram sırat-ı müstakim kavramı. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ama Kur'an-ı Kerim müfessirlerinin tefsirlerine ya da verdikleri meallere baktığımız zaman gördüğümüz şey yürekler acısı. Sırat-ı müstakim doğru yoldur diyorlar. Sırat yoldur. Müstakim istikamet üzere olan. Allah Teala Hicr suresinde 23. ayet-i kerimede diyor ki sırat-ı ileyye müstakim. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. İnsan ruhunun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşana kadar üzerinden geçeceği yolun adıdır sırat-ı müstakim. Mürşidine ulaşan kişi ulaştığı anda ruhu vücudundan ayrılır. Ruh artık sırat-ı müstakim üzerindedir. Ana dergaha ulaşır. Birinci sırat-ı müstakim, birinci sebil, sırat-ı müstakimin birinci sebili yatay. Oradan 7 kat gökleri aşar. Dikey sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakim adını alır. 7. katta sağa doğru yatay bir yol izleyip 7 alem geçer. 3. sebil, yatay sırat-ı müstakim. Ve sitret-i mintadan Allah'a ulaştıran 4. sebil, 4. sırat-ı müstakim. 4 tane sebilden oluşan bir sırat-ı müstakim söz konusu Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse sırat-ı müstakim doğru yoldur denilince yanlışlık mı yapılıyor? Hayır, sırat-ı müstakim gerçekten doğru yoldur. Ama doğru yolun ne olduğu konusunda hiç kimse bir açıklamada bulunamıyor. Bu sebeple İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi kurtaramayacağı halde İslam'ın 5 tane şartını yerine getirenler kendilerini sırat-ı müstakim üzerinde zannediyorlar. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin ruhu vücudunu terk edip sırat-ı müstakime ulaşamaz. Bu vücudun insan ruhu tarafından terk edilmesi ve sırat-ı müstakime ulaşmak zaten mürşide tabi olmakla gerçekleşen bir olgudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim kavramı yok edilmiştir. Doğru yolla ne olduğu belirsiz bir izlenim bırakılmış ve üzeri örtülmüştür. Açık ve kesin olarak sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Takva sahibi olmak. Kim İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorsa onlar takva sahibidir diyorlar. Takva sahipliğini bu standart içinde kabul ediyorlar. Oysa ki Allah Teala Rum 31 diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i kerimenin sonrasında müşriklerden olma diyor. Müşriklerde, böylece müşriklerden olma diyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müşriklerden olmaz. Müşrikleri tarif ediyor. 72-73 fırkanın 72'sinde bulunan Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler. Sadece
Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Onun dışında hiç kimse takva sahibi değildir. Halbuki İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes takva sahibidir deniyor. Sevgili kardeşlerim, bir kavram kargaşası bütün boyutlarla etrafı sarmış durumda. Takva sahibi olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektirir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse takva sahibi olamaz. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Takva sahibi olmayanların gideceği yer cehennemdir. Öyleyse takva sahibi olabilmek için mutlaka Allah'ın zatına ruhumuzu ulaştırmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Beşinci konumuz teslim. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah tarafından teslim alınır. Bu teslimin birincisidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu teslim alır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onların teslim olduklarını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalbindeki ekinneti alıyor. O kişiyi gören, işiten ve idrak eden birisi oluyor. Çünkü kalbine ihbat koyuyor Allah Teala. Bunu gerçekleştirdiği zaman o kişi idrak eden bir insan, Allah'a teslim olmuş bir insan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için Allah Teala onun Allah'a teslim olduğunu söylüyor. Ama bu aslında Allah tarafından teslim alınmaktır. Allah onu, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kontrolü altına alıyor. Çünkü Allah'ın verilmiş sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Şura 13'e göre Allah'ın seçtikleri insanlar %90'dan fazlası, Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yani Allah'a yönelirse, o zaman Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Allah'ın garantisi sebebiyle Allah kontrolü ele alıyor. Kişi üçüncü basamakta bu sebeple Allah Teala tarafından teslim alınıyor. Ama bu ruhun Allah'a ulaşmasını ihata etmeyen sadece bir talep üzerine teslimdir. 14. basamakta kişi mürşidine ulaşıyor, mürşidine teslim alıyor. Mürşid o kişiyi Allah adına teslim alıyor. 21. basamakta kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor, ruh Allah'a teslim oluyor. İşte kişinin yapması lazım gelen asıl teslim budur. Ruhunu 21. basamakta Allah'a ulaştırmak ve ruhunu Allah'a teslim etmek, burası da 22. basamak. Ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olmuştur. Allah Teala şöyle diyor: Zalike yevmül hakkı fe men şa'ittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün, yani mürşide tabi olunduğu gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meap olur, sığınak olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a ulaşmış, Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın zatı ruha sığınak olmuştur. Bu ana teslimlerin birincisidir. Normal standartlarda ruh 7 tane gök katını aşmıştır, 7 tane alem geçmiştir, Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olmuştur. 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir şeyi işlemeyen bir vücuda sahip oluruz, fizik vücuda. O noktada fizik vücudumuz da Allah'a teslim olmuştur. 26. basamakta
Nefsimizdeki bütün afetler yok olur. 7 tane vasıf kazanırız. Ve nefsimiz de Allah'a teslim olur. 27. basamakta ise irademiz Allah'a teslim olur. Böylece teslim meselesi ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimiyle gerçekleşir. Fizik vücudumuzun tesliminde, ruhumuzun tesliminde nefsimizin kalbindeki nurlar %51'i aşar. Fizik vücudumuzun tesliminde %81'i aşar. Nefsimizin tesliminde %100'e ulaşır ve 7 tane yerlerin melekûtu gösterilir. Nefsimiz 7 kademede müzeyyen olur. Nefsimizin tesliminde irşada ulaşırız. Nefsimiz 14 kademe müzeyyen olur. Burada bir teslim söz konusu değil. Ama 5 kademe daha müzeyyen olan nefsimiz, 19 kademe müzeyyen olan nefsimiz salah makamında irademizin Allah'a teslim olmasıyla sonuca ulaşır. Böylece Kur'an-ı Kerim 4 tane ana teslim içerir. İslam ya da kainatın yegane dini, ister İslam dini adına, ister Hazreti İbrahim'in Hanif dini deyin, ister bütün peygamberlerin dini deyin, din 7 safhadan oluşur, 4 tane teslim içerir. Allah'laşmayı dilemek 1. safha, mürşide ulaşıp tabi olmak 2. safha, ruhu Allah'laştırıp teslim olmak 3. safha, 1. teslim. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek 4. safha, 2. teslim. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. safha, 3. teslim. İrşada ulaşmak 6. safha. İrşada ulaşmak 6. safha. Burada teslim yok. İradeyi Allah'a teslim etmek 7. safha, 4. teslim. Böylece sevgili kardeşlerim, din 7 safhadan ve 4 tane teslimden oluşur. Ama kişi diyor ki İslam'ın 5 şartından ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve İslam Allah'a teslim demektir. Madem ki İslam'ın 5 şartı vardır, ben de İslam'ın 5 şartının hepsini yerine getiriyorum, öyleyse ben Allah'a teslim olanlardanım diyor. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde 28. basamakta son teslim gerçekleşir. İradenin teslimi ve teslimler tamamlanır. Bu teslimlerin hiçbirisi artık tatbikatta değildir. Tamamen unutulmuştur. Eğer Allah Teala bize bu hakikatleri öğretmemiş olsaydı, biz de sizlere hiçbir şey öğretemeyecektik sevgili kardeşlerim. 6. konu zikir ve ehli zikir Kur'an'dan kopan kavramlar arasındadır. Zikir deyince hatırlamak manası geliyor ve namaz bir zikirdir diyorlar. Kur'an-ı Kerim tilaveti bir zikirdir ve Allah'ı hatırlamak da bir zikirdir. Oysa ki zikrin esası Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edip ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Zikir, nefs tezkiyesi diye bir olayı vücuda getirir. Bununla insan ruhu Allah'a ulaşır. Öyleyse kişinin Allah, Allah, Allah diye zikretmesi belli bir seviyedeyse kişi onun kalbine Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat nurlarının girmesini ifade eder. Fazıllar nefsin kalbinde birikerek o kişiyi nefs tezkiyesi denilen bir kalp temizliğine ulaştırır. Nefs tezkiyesi yolun yarısıdır, kalbin yarısı temizlenir. Tasfiyesi ise nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı noktadır. Bu ancak zikir adı verilen bir ibadet olur.
İşte Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Zikir nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbinde her %7 nur birikiminde Allah'a doğru yola çıkan ruh bir gök katı aşabilir. Nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında kesin bir ilişki vardır. Her %7 fazıl birikiminde insan ruhu bir gök katı aşar, aşar, aşar ve 7 defa teslim %49 fazıl birikimini ifade eder. İlk teslimden evvel alınan %2 rahmet nuru ile beraber bu nurların toplamı %51'e ulaşır. %51 nurda ruh Allah'a ulaşır zikir sebebiyle. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa o kişinin adı ehli zikirdir. Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli ulul elbab adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Ulul elbabın tarifi, ulul elbab kullarım ki diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. İşte onlar ehli zikirdir. Yedinci kavram zühd. Zühd bir şeye değer vermemek anlamını taşıyor. Zahit olmak, onun zıttına değer vermek anlamını taşıyor. Negatif zühd Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde geçiyor. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple Yusuf'u birkaç dirheme sattılar diyor Allah-u Teala. Ama pozitif zühd bir kişinin 24 saatlik her gününün 12 saatten fazlasını zikirle geçirebilirse o noktadaki halidir. Ne zaman bir insan günde 12 saatten daha fazla zikrederse ve her gün bunu gerçekleştirebilirse o kişi zahit olmuştur sevgili kardeşlerim. Öyleyse zühd müessesesi zikrinizin mutlak olarak günün yarısını geçmesini ifade eder. Ama zahidi dünyadan eline eteğini çekmiş kimse olarak telakki ederler. Dünyadan eline eteğini çekmeden de bir insan değil zahid, daimi zikrin sahibi olabilir. Allah Teala'nın da bir lokma bir hırka diye elini eteğini dünyadan çek diye bir emri söz konusu değil. Allah'ın emri daimi zikre ulaşmak. Herkes için kapılar açık. Sekizinci konumuz ihlas. İhlas halis olmak demektir. Nefsin kalbinin halis tutulması üzerimize farz kılınmış Allah-u Teala tarafından. Diyor ki Allah-u Teala ve ma umiru illa liyabudullahe muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde, onun dininde nefslerinin kalbini halis kılmış olmakla emrolundular. Ve hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor Allah-u Teala. Bütün sahabenin ihlasa ulaştığını görüyoruz. Bakara suresi 139 deyin ki diyor Allah Teala nahnu lehu muhlasin. Muhakkak ki biz ona karşı Allah'a karşı ihlas sahibi olanlarız. Bütün sahabe ihlasa ulaşmış. İhlas bir kişinin nefsinin kalbinin daimi zikir sebebiyle mutlaka %100 Allah'ın nurlarının dolmasıyla ulaşılan bir yerdir. Bu muhlis olmaktır. Halis olmaktır. Ve bir kişinin muhlis olabilmesi için daimi zikre ulaştığı 26. basamakta 7 mertebe yerlerin melekutuyla şereflenmiş olması gerekir.
Allah ona 7 kat cehennemi gösterir. Sonra da zemin katı gösterir. Bundan sonra kişi gibi göğün birinci katı kendisine gösterilmeye başladığı andan itibaren ihlas makamındadır. 7. katta Sitretül Müntehayı gördüğü anda ihlas makamı da sona erer. Kişi burada irşada ulaşır. Nefsinin kalbi halis olur. Bütün sahabe irşada ulaşmışlardı. Muhlis de olmuşlardı. Yoksa hadi gelin bakalım muhlisler olarak bir la ilahe illallah diyelim. Hadi gelin muhlisler olarak bir namaz kılalım. İhlasla bir namaz kılalım. İhlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Böyle bir ifadede ihlas kelimesi kimseyi muhlis yapmaz. Muhlis nefsinin kalbini bütün afetlerden kurtararak üstelik de 14 mertebe kalbi müzeyyen olan bir kişi olması lazım. Kişinin muhlis olabilmesi için. Hala camilerimizde hep söylenir. Hadi gelin ihlasla bir namaz kılalım. Hadi gelin ihlasla la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyelim. Yani bunu derken kalpten söylerlerse bunu ihlasla söylenmiş kabul ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey ne kadar unutulmuş, öyle değil mi? Ulul Elbab kelimesi bir mana ifade eder Kur'an-ı Kerim'de. Ulul Elbab, lüplerin sahipleri demektir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim okuyorlar diye kendilerini Ulul Elbab zannediyorlar. Gene Kur'an-ı Kerim okudukları zaman kendilerini Kur'an-ı Kerim'de bir zikir olduğu için ehli zikir zannedenler gibi. Ulul Elbab bir makamdır. Nefsin Allah'a teslim edildiği 26. basamağı ifade eder. 28 basamaklık İslam merdiveninde 26. basamak Ulul Elbab basamağıdır. Ulul Elbab olan kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Ulul Elbab'ın tarifine bakıyoruz. Âl-i İmrân 190 ve 191. Allah Teala diyor ki o Ulul Elbab kullarım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunubihim. Kimdir ulul elbab? Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenler. Yani daimi zikrin sahipleri. Lüplerin sahipleri. Ama biraz dini bilgisi olan kişi kendisini ulul elbab kabul ediyor. Sevgili kardeşlerim, ulul elbab 7 tane vasfın sahibidir. 1. Daimi zikrin sahibidir. 2. Daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. 3. Kalp gözü açılmıştır. 4. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın gösterdiği şeyleri görür, söylediği şeyleri işitir. 5. Allah ile her zaman konuşmak imkanına sahip olduğu için ehli tezekkür adını alır. 6. Daimi zikirde olduğu için her an hayır kazanmaktadır. Ehli hayır adını alır. Ehli hayır olmak, ehli tezekkür olmak onun 5. ve 6. vasıflarıdır. 7. vasıfı da ehli hikmet olmaktır. Hüküm ehli olmaktır. Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman o ayetin 28 basamaktan hangisine olduğunu derhal tespit eder. Yetmez. Bu kişi hakemlik veya hakimlik yaptığı zaman Allah Teala'dan mutlaka sorarak, Allah ile tezekkür ederek karar aşamasına geleceği için bütün verdiği hükümlerde ilahi bir anlam vardır. Hiçbir zaman yanlışlık olmaz. 10. Tezkiye. Tezkiyeyi temizlenmek istikametinde alıyorlar. Kıyamet günü Allah onları tezkiye etmez ayeti kerimesine dayandırıyorlar. Yani Allah onları kıyamet günü temize çıkarmaz manasına alınıyor. Oysa ki nefs tezkiyesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Bütün insanlar nefslerini tezkiye etmekle mükelleftirler.
bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 14. basamakta mürşidine ulaşacaktır. Ancak bu noktadan sonra nefs tezkiyesi başlar. Kişi Allah, Allah, Allah, Allah diye zikreder. O kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki nur gelir. Bu nurlar kalbe ulaşır. O kişinin göğsünü Allah-u Teala yardığı için o yarıktan giren rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları kalbe ulaşırlar. Kalbin içine girerler. Ve kalbe Allah-u Teala'nın o kişi tabi olduğu anda yazdığı iman kelimesi sebebiyle kalbe giren rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesinin etrafında kalpte toplanmaya başlarlar. Bu kalbin nurlar tarafından işgali demektir. İşgal, nefsin temizlenmesi, tezkiyesi böyle başlar. Ve bu kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %7 fazıl olarak arttıkça ruh 7 tane gök katını birer birer aşar. %49 fazılda ruh Allah'a ulaşır. 7. gök katından 7. gök katını tamamen aşarak sitedin müntahadan Allah'a ulaşır. Burada nefsin kalbinde %49 fazıl birikmiştir. O kişinin mürşidine ulaşmadan evvel kalbine sızabilen %2 rahmet nuruyla beraber bu nurlar %51'i bulur. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Ne zaman bir insanın kalbinde %2 rahmet, %49 da fazıl birikirse o kişinin ruhu Allah'a mutlak olarak ulaşır. Ermiş evliya standartlarına ulaşır. Nefsi de tezkiye olur. Fatır suresi 18. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse bu kendisi için gerçekleşmiş olur. Onun için bir hayırdır. Bu hayrı gerçekleştirmiş olur kişi ve ruhu Allah'a ulaşır diyor. Nefs tezkiyesi nefsimizin %51 nurla kaplanmasıdır. Nefs tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin %100 nurla kaplanmasıdır. Nefsin müzeyyen olması ise, nefsin kalbinin müzeyyen olması ise bunun üzerine 19 mertebe nefsin tezyin edilmesidir. Yerlerin melekutunun, göklerin melekutunun mutlaka görülmesini ve kişinin salah nuruyla şereflenmesini de ihtiva eder. 11.'si zaten tasfiyeydi. Tasfiyeyi de böylece verdik. Tezkiyenin sonunda 11. konu, İslam'dan kopanların 11.'si tasfiye geliyor. Nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmaması, afetlerin %100'ünün kapı dışarı edilmesi, nefsin kalbinde %98 fazıl, %2 de rahmet birikimiyle o kişinin kalbinin pırıl pırıl olması hali. Tasfiyenin ötesi tezyindir. Bu da 19 mertebe devam eder. 12. konu Resul kavramı. Kur'an'dan kopan kavramlardan bir tanesi de budur. Resul ve Nebi birbirine karıştırılan iki tane konudur. Resul ve Nebi kelimesinin manaları birbirinden farklıdır. Lügat manası Resul'ün gönderilen elçi manasına gelmesidir. Nebi ise haber veren demek. Lügat manaları bu. Ama fonksiyonlarına ve salahiyetlerine ve sahip oldukları yetki alanına bakarsak çok farklı bir manzarayla karşılaşıyoruz. Resuller deyince iki türlü resul var. Bir, kavim resulleri, bütün kavimlerde olan resuller. Bir de devrin imamı olan resul. Öyleyse resuller
ikiane grup oluşturuyor.

Hazreti Musa'ya Tevrat verilmiştir. Hazreti İsa'ya İncil verilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de Kur'an verilmiştir. Hepsi şeriat kitabıdır. Ve nübüvvet müessesesi fetret devirlerini muhtevasını alır. Hazreti Musa'dan sonra yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa görev almıştır. Hazreti İsa'dan 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görev almıştır. 1400 senedir dünya peygambersizdir. Kıyamete kadar da peygamber olmayacaktır. 1400 senedir yoktu peygamber. Bugün de yok. Yarın da olmayacak. Hiç olmayacak. Son nebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'di. Öyleyse Resullere baktığımız zaman iki grup Resul görüyoruz. Bir, kavim Resulleri. Müminin Suresi 110. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Ve bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler diyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala yine diyor, biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Öyleyse bütün kavimler mutlaka her devirde bir Resulü ihtiva eder. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Ama bakıyoruz ki bütün insanlar cennetle cehennem arasında bir yerde bulunacaklar. Ya cennette bulunacaklar ya cehennemde. Ama önce bütün insanlar cehenneme ulaşacaklar ve cehenneme ulaşan insanlar kafirler ve müminler olarak iki grup oluşturacak. Kafirler cehenneme girdikleri zaman mutlaka o sualle karşılaşacaklar. Size Allah'ın Resulleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Ayetleri okuyup size bugün buraya geleceğinizi söylemediler mi? Görüyoruz ki sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onların da söyledikleri cevap evet geldi ama biz onlara inanmadık. Müminlerin üzerine azap hak oldu diyorlar. Öyleyse Resul kavramı manasını tamamen kaybetmiştir ve Resul konusu Allah Teala'nın emrinin tamamen dışında bir şekil almıştır. İnsanlar Resul olmadan nebi olunmaz diyorlar. Bütün nebiler Resuldür diyorlar, doğru, ama bütün Resuller de nebidir diyorlar, yanlış. 13. konu mürşit. Mürşit, irşada ulaştırmaya vesile olan kişinin adıdır. Mürşit denildiği zaman bir aydınlatıcı manasına kullanıyorlar ve irşat heyetleri çıkardıklarını söylüyorlar her tarafa. Aslında kendileri mürşit değiller. Nasıl irşat heyeti olacaklar? Mürşit, eli öpüldüğü zaman Allah-u Teala'nın o kişi üzerinde tecelli ettiği kişidir. Yani mürşide tabi olunduğu zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Mürşit başkalarını irşada ulaştıran kişidir. Kendisi irşad olmamış olan kişi mürşit standartlarının sahibi olamaz. Amel-i salihat nefsi ıslah edici amellerdir. Halbuki derecat kazandıran bütün amellere amel-i salihat diyorlar. Namaz kılmak da amel-i salihat.

Teala oruç tutmakta, zekat vermekte. Hayır, öyle değil. Amel-i salihat bir insanın derecat kazandığı amelleri ifade eder. Yani nefs tezkiyesini ifade eder. Derecat kazanırken nefsinin de tezkiye olması söz konusuysa o bir amel-i salihattır. Mürşide ulaştıktan sonraki zikir amel-i salihattır. Ama herhangi bir insanın yaptığı zikir amel-i salihat değildir. O kişinin nefsinin kalbinde salaha ulaştıracak olan bir fonksiyon eda edilmediği için. 15. konu 1. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde ebrar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinin sahipleridir ve bir kelimesi, ebrar kelimesi onun çoğuludur. Onların makamları göğün 7. katındadır diyor Allah Teala. Fücarın ise yerin yer tabakalarının 7. katındadır. Yani 7. kat cehennemin bulunduğu yerdedir. Bir müessesesi bu bapta bir ebrarı ifade ediyor. Ebrar, cennete gidecek olan insanlar. Ebrar deyince İslam'ın 5 şartını yerine getiren herkes ebrardır deniyor. Birinin sahipleridir deniyor. Abd ve abid kelimeler arasındaki farklılık unutulmuş. Abd, kul demek. Abid ise ibadet eden demek. Allah Teala abid olmayı, bizi abid olalım diye yaratmamış. İbadet edelim diye yaratmamış. Bizi ibadetleri yaparak abd olalım diye Allah'a 7 kademedeki kulluğumuzu gerçekleştirelim diye Allah'a kul olmak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz anda tahakkuk eder. 1. kulluk. Mürşide ulaştık. Tabiiyet 2. kulluk. Ruhumuzu Allah'a ulaştırdık. 3. kulluk. 3. seviye kulluk. Fizik vücudumuzu teslim 4. Nefsimizi teslim 5. İrşada ulaşmak, ihlas sahibi olmak. Yani 6, irademizi Allah'a teslim etmek, 7, Kur'an-ı Kerim'de 7 kademe Allah'a kul olmak var. Ama nerede abd kelimesini görürlerse onu abid olarak değerlendiriyorlar. Yani Allah'a ibadet eden kişi diyorlar. Ve de abd kelimesi kul anlamına geliyor. Kul anlamına da alıyorlar. Ama kulluğun ne olduğundan kimse haberdar değil. 7 kademe kulluğunu bugün dünya üzerinde kimse sayamaz. Onlar bilmiyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim 7 kademe kulluğu ayrı ayrı anlatıyor. 7 tane takva, 7 tane amel olmak, 7 kademe kulluk. Bu abid ve abd kavramlarını birbirinden ayırmalıyı temel olarak mutlak gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. 17. mefhum İrfan, arif olmak, Allah'ın 5 duyunun dışındaki bir şeylerle kişiye hediye vermesi demektir. Kimin Allah Teala kalp gözünü açarsa o kişi arif olmuştur. Kimin Allah Teala kalp kulağını açarsa o kişi de arif olmuştur. Ama arif olmak, irfanın sahibi olmak demek. Bu daimi zikre ulaşmadan gerçekleşirse kişide eksikler vardır. Ya kalp gözü açılmıştır, ya kalp kulağı açılmıştır. Ama kalbindeki bütün afetler yok olmamıştır. Onun için o kişi ulul elbab değildir. Sadece ariftir. İrfan da bu ilmin adıdır. İrfan sahibi olan kişi, irfanla emreden kişi mürşittir. Arif olan kişi
kendisi daha daimi zikre bile henüz ulaşmadan arif adını alır. Mürşitse, yani irfanla emreden kişi ise evvela daimi zikre ulaşacaktır. Ulu'l-elbab makamı, sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Nefsini teslim ettikten sonra ancak o zaman mürşit olabilecektir. İrfanla emretmek, irfan insanların zannettiği gibi ilmin belli bir kesimine sahip olan herkes irfan sahibi olur deniyor. Bir defa irfan sahibi olan kişi arif olan kişidir. Mutlaka kalp gözünün veya kalp kulağının açık olması gerekir. Ama her arif, her irfan sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmadığı için nefsini teslim etmemiştir Allah Teala'ya. 18. konu hikmet. Kim daimi zikrin sahibi olursa sadece onlar hikmetin sahipleridir. Ve demin Ulu'l-Elbab makamını anlatırken hikmet sahiplerini anlatmış olduk. Daimi zikrin sahipleri. Sadece onlar hikmetin sahipleridir. 19. konu ise tövbe ve mağfirettir. 3 çeşit tövbe var. Bir kişinin kendi kendine günah işledikçe Allah-u Teala'dan tövbede bulunması, tövbe ederek günahlarının affını talep etmesi. İkinci tövbe mürşidin önünde yapılan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin 14. basamakta nefsinin kalbinde %2 birikimle mürşidine ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesidir. Bu tövbe o kişinin o güne kadarki bütün günahlarını örter. Ve sevaba çevirir. Daha doğru bir ifadeyle günahları zaten Allah'a ulaşmayı dilediği anda örtülmüştür. Ondan sonra işlediği günahlar da burada örtülür ve günahları Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevrilir. Bu ikinci tövbedir. Bir de daimi zikre ulaştıktan sonra kişinin tövbe-i nasuha Allah-u Teala tarafından davet edilmesi söz konusudur. Bu tövbe-i nasuh ihlas makamının bittiğini, salah makamına geçildiğini ifade eder. Mağfiret ise bir kişinin günahlarının sevaba çevrilme müessesesidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduğu zaman günahları söylediğimiz gibi sevaba çevrilir. Bu mağfirettir. Nisa 64'te Allah-u Teala buyuruyor ki eğer o nefslerine zulmedenler Habibim sana gelselerdi günahlarının affedilmesini isteselerdi sen de onların günahlarının affını isteseydin Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin. Yani sahabenin günahları kendi talepleri üzerine affedilecekti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affedilecekti. Yani demin söylediğimiz günahların sevaba çevrilmesi işlemi tahakkuk edecekti. Bu işlem Allah'la sahabe arasındaki işlem olarak günahların affedilmesi manasını tazammın eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe arasındaki ilişki açısından ise şefaat adını alır. Öyleyse Allah-u Teala'nın ikinci defa günahları affetmesi yani sevaba çevirmesi şefaat adı verilen bir müesseseyle gerçekleşir. İşte sevgili kardeşlerim şu noktaya kadar anlattığımız 19 tane kavram İslam'dan kopmuş durumda. Bunların hepsi unutulmuş. Artık adları bile öğretilmiyor. Üniversitelerimizdeki özel derslerde, tasavvuf derslerinde
Bunlardan bir nebze sadece bahsedilir. Ama insanlar bu kavramların yaşanması lazım gelen Kur'an kavramları olduğu konusunda hiç aydınlatılmazlar. Çünkü bunların farziyeti bilinmemektedir. Kur'an'dan 19 tane kavram kopmuş durumdadır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada çok kısa bir zaman parçası içinde 19 tane kavramı ayrı ayrı açıklamak söz konusuydu. Bu bakımdan konuların detaylarına girmek elbette mümkün değildi. Ama her biri için ayrı bir sahada söz konusu olabilir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetini tamamlamış bulunuyoruz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâta'l müstakîm. Sırâta'l lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür olsun ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraberiz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlerle beraber olmak Allah-u Teala'nın bir lütfu keremi. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk bizim için sizlere hitap edebilmek, sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatabilmek, sizleri davet edebilmek Allah'ın güzelliklerine. Davet bizden ama karar merceği sizsiniz. Herkes kendi iradesinden sorumlu. İşte bu akşamki sohbetimiz irşat müessesesi, irşat. Nedir irşat? Hidayete erdirme prosedürü. Hidayete erdirme fenomeni. Hidayete ermek bir fenomendir. Kişinin devamlı istihaleler, yani değişiklikler geçirmesi gerekir. 28 basamaklık bir dizayn içerisinde kişi önce Allah'a ulaşmayı diler. Birinci safha. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olur. İkinci safha. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Üçüncü safha. Dördüncü safhada bu kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Beşinci safhada nefsini Allah'a teslim edecektir. Altıncı safhada irşada ulaşacaktır. Yedinci safhada bu kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İşte böylece yedi safhalık bir dizayn. İrşad nerede başlar? Üçüncü basamakta başlar. Nereye kadar devam eder? Sekizinci basamağın dördüncü mertebesine kadar devam eder. Mürşidin irşadı sekizinci basamağın dördüncü mertebesinde biter. Beşinci mertebe değil, kademe demek daha doğru. 8. 28. basamağın veya velayetin 7. makamı olan salah makamının 4. kademesinde irşat müessesesi, mürşidin irşat müessesesi sona erer. Bundan sonraki irşad Allah'ın irşadıdır. Ve İhlas Salah makamının birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü basamaklarındaki
irşat da aslında hikmetin ötesidir. Ve devrin imamına ait bir irşat müessesesi ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakalım. Acaba irşatla hidayet arasında ne gibi bir ilişki var? İrşada ulaşmak 28. basamağın 4. mertebesindedir. Ama ondan evvel kişi daima irşad edilendir. İrşada ulaştığı zaman artık irşad etmek için Allah'ın iradesine bağlanması kalmıştır bu kişinin. Çünkü hikmetin ötesinde eğitim görmüştür. Behr-i İmam'ın eğitimini almıştır. Ve irşada ulaşan kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazır noktaya gelmiştir. Burası dördüncü hidayete geçiş noktasıdır. Öyleyse irşada ulaşan kişi daha evvel üç tane hidayete ermiştir. Ruhunu, beçini, nefsini Allah'a teslim etmiştir. İrşada ulaşması dördüncü hidayeti gerçekleştirmek üzeredir. Öyleyse irşada ulaşmakla hidayet arasında farklı bir seyir söz konusu. İrşada ulaşan kişi üç tane hidayeti aşarak irşada ulaşıyor. Dördüncü hidayeti irşada ulaşan kişinin irşada ulaştıktan sonraki hidayetidir. Öyleyse İrşad, hidayete erdirmenin vasıflarını muhtevasına alır. Hidayete erdirmenin standartlarını. Öyleyse mürşit, hidayetçinin adıdır. Kademe kademe hidayetçiler var. Hidayete erdirmeye vesile olanlar, devrin imamı hariç bütün irşat makamı, bütün kavimlerdeki resuller de dahil olmak üzere hidayete erdirmeye vesiledirler. Hidayete erdirense devrin imamıdır. Bütün bunların ötesinde asıl hidayete erdiren sadece Allah'tır. Çünkü Allah Teala eğer o kişinin kalbine rahmetini, fazlını, salavatını göndermese, Allah Teala o kişinin kalbinin mührünü açıp içindeki küfür kelimesini alıp içine imanı yazmasa, o kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Hidayete erdiren, bütün bu sistemleri kuran ve
kendisine ait olan kapılar kapalıyken onları açan ve o kişiye rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı o kişinin kalbine gönderendir. Allah Teala o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmese gene işlemez sistem. Göğsünden kalbine nur yolunu açmasa sistem gene işlemez. Öyleyse devrin imamının hidayete erdiren vasfı nereden kaynaklanıyor? İki açıdan kaynaklanıyor. Birincisi, başlangıç kademesinde hidayetin, fiziki hidayetin başlangıç noktasında devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelmedikçe Allah o kişinin kalbine imanı yazmıyor. Öyleyse devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, yerleşmesi o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması için temel şarttır. Eğer devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşmasaydı, ona Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi, sana Allah'tan aldığım emri tebliğ ediyorum, ben bununla vazifelendirildim, sen vücudu terk et, Allah'a geri dönme zamanın, Allah'a mülaki olma zamanın artık geldi demesi üzerine ruh vücuttan ayrılabilir. Ayrılamasaydı ne olacaktı? Ayrılamasaydı hidayete ermek söz konusu olmayacaktı. Çünkü ruhun hidayeti, ruhun Allah'a ulaşmasıyla tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda demek ki Allah-u Teala devrin imamını hidayete erdirmekle vazifeli kılıyor. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde size Allah'ın ayetlerini tilavet etmekle vazifelidir diyor. Bir. İkincisi, sizin nefsinizi tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Tezkiye etmeye vesile olmakla vazifelidir demiyor. Tezkiye etmekle vazifelidir diyor. Öyleyse devrin imamı, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nefs tezkiyesini yaptırandır. Öyleyse onun dışında kalanlar hidayete vesile olanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki "Vebtegu ileyhil vesilete." Ona ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan isteyin emri Allah-u Teala'nın bir açıklaması, demek ki hidayete erdirmeye vesile olanlar var. En küçük mürşitten bütün kavimlerdeki resullere kadar herkes hidayete erdirmeye vesile olandır. Ama devrin imamı vesile olan değildir, hidayete erdirendir. Asıl hidayete erdiren elbette Allah'tır. Ama görüyorsunuz ki Allah'ın vazifeli kıldığı devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gidip ona tebligatını yapmasa Allah'ın emriyle o kişinin ruhunun vücuttan ayrılması mümkün değil. Böylece o kişi için bir sonuç çıkıyor ortaya. Kişi devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için ruhu vücudundan ayrılıyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Gene aynı zamanda devrin imamının ruhu başının üzerine geldiği için o kişinin kalbine Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince iman yazılıyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Nasıl bir ifade kullanmış?
onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla yedidilirler, desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Öyleyse insanların kalplerinin içine Allah'ın imanı yazması gene o ruhun o insanların başının üzerine yerleşmesiyle söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meseleye baktığımız zaman irşat makamı hidayetçidir. Allah Teala birçok ayette hidayetçi kelimesini kullanıyor. Bazı ayetlerde mürşit kelimesini kullanıyor. Bazı ayetlerde irşat kelimesini kullanıyor. İrşat görevin adıdır. Mürşit bu görevi, irşat görevini gerçekleştirendir. Hidayetçi gene irşat görevini gerçekleştirendir. İrşat hidayete erdirme öğretisinin adıdır. Sadece öğreti değil, öğretisinin ve tatbikatının. Öğretmenle irşat makamı arasındaki fark burada ortaya çıkar. Öğretmen öğretir. İrşat makamı sadece öğretmez, ulaştırır. Allah'a ulaştırır, kişiyi hidayete erdirir. Fizik vücudun Allah'a teslim etmesinde methaldardır. Daha ötede de söz sahibidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşat üçüncü basamaktan 28. basamağın dördüncü kademesine kadar süren bir fenomendir. Ve İrşat müessesesi Allah-u Teala'nın vazifelileri tarafından, görevlendirdikleri tarafından gerçekleştirilen bir dizayndır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse hidayetle irşat bir görevi ihata ediyor. Bu görev hidayetçinin ve mürşidin insanların Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini teslim etmelerini sağlıyor. İradenin teslimi safhasında sadece devrin imamı var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, basamaklar itibariyle muhtevaya bakalım. Ne zaman irşat makamı devrede? Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. İrşat makamı devrede. Ama o kişiye sadece kıraat edebiliyor. Yani kişinin gözlerinde hicab-ı mestire var, kulaklarında vakra var, kalbinde ikinet var. İrşat makamının söylediklerini, hidayet makamının söylediklerini işitmiyor. Söylediklerinin manasına varamıyor. Bakıyor, alelade bir adam görüyor karşısında. İrşat makamı olarak değerlendiremiyor onu. Sonra bu istikamette kişinin gayreti var.
Bu dizayn içerisinde irşat makamının kıraati nereye kadar geliyor? Yani sadece söz bazında bir öğreti, davet, kıraat daveti ifade eder. İrşat makamının birinci görevi kıraattır. Hidayet makamının birinci görevi kıraattır. Yani kulakları kapalı, gözleri kapalı, kalbi kapalı olan bir insanın bu hedeflere ulaşabilmesi, gözlerinin Allah-u Teala tarafından açılması, kulaklarının Allah-u Teala tarafından açılması, kalbinin Allah-u Teala tarafından açılması için kişilere davet, irşat makamının birinci görevi, birinci ve ikinci basamaklarda geçerlidir. İnsanlar olayları yaşar, olayları değerlendirir, irşat makamının söylediklerine kulak açabilenler henüz onu işitmezler ama arkasında bir şeyler olduğunu sezinlerler. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan bir şeyler kımıldadığını hissederler işlerinde. İşte onlar kıraati dinleyenlerdir. Evet, hala gözleri kapalıdır, kulakları kapalıdır, kalpleri kapalıdır ama bir şeyler sezmişler. Bu sezginin merkezindeki fikri anlayanlar Allah'a ulaşma dileğini irşat makamının kendilerine söylediği insanlardan kurtuluş için bunun şart olduğunu anlayanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemenin temelinde kıraat var. Kalp gözü, kalp kulağı baş gözü, baş kulağı kapalı olan insanlar, kalplerinde ikinet olan insanlar, oradan bir şeyler sezinleyebilirlerse Allah-u Teala'nın yolunda bir değerleri söz konusu olur. Allah'ın yoluna girerler Allah'a ulaşmayı dileyerek. İşte irşat makamının asıl fonksiyonu bundan sonra başlayacaktır. Çünkü o insan artık işitiyor. Davete icabet edenler sadece işitenlerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse davet nedir? İrşat makamının daveti, hidayetçinin daveti, hidayetçiye tabi olmaktır. Öyleyse tabiyet gerçekleştiği zaman olay tamamlanacaktır. Tabiyetin tahakkuku ise mutlaka tabiyet konusunda o kişiye davette bulunmayı, tebliği gerektirir. Öyleyse irşat makamı, hidayet makamı, tebliğ makamıdır. Asli görevi tebliğ etmektir. İnsanlar kendi iradelerini kullanacaklardır. Tebliğe ya uyacaklardır ya da uymayacaklardır. Herkes kendi davranışından mesuldür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cennettir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ise gideceği yer Allah'ın cennetidir. Öyleyse burası bir yol ayrımı. Bir yol cehenneme götürüyor. Kişinin içinde hala bulunduğu yol cehenneme götürüyor. Ama kim o yoldan hidayet yoluna girerse, dalalet yolundan ayrılıp hidayet yoluna girerse, o zaman o kişi kurtuluşa ulaşır. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedir. Hiç kimse bunun dışında değildir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İşte insanların hidayete adım atması, hidayetçilerin
Allah'a davetiyle şekillenir. Hidayetçiler Allah'a davet edeceklerdir. Bu davetin neticesinde insanlardan bir kısmı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Ancak diledikten sonra tilavet başlar. Yani onların manevi gelişmelerini temin edecek olan dersler, neler yapılması gerektiği o kişilere sırasıyla birer birer anlatılacak ve yaşatılacaktır. Öğretmenlerin sınıflarında aynı seviyedeki insanlar vardır genel standartlarda. Ama irşat makamının karşısında her sınıf, her seviyeden insan vardır. İrşat makamının karşısında Allah'ın yoluna girmemiş olanlar da vardır. 28 basamağın her birinde olanlar da vardır. Öyleyse irşat makamı, yani hidayet makamı, insanları hidayete erdiren Allah'ın bir rehberidir. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir. Hidayetçi o rehberin, Kur'an-ı Kerim rehberinin, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir nurdur. Kur'an-ı Kerim'in hidayet rehberinin nuru içerisinde görev yapabilir. O nur, aydınlatıcı faktör, kişilerin nefsinin kalbini adım adım aydınlatacaktır. Öyleyse hidayet o kişiye tebliğ olarak ulaştığı zaman o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde irşat müessesesi faal olarak çalışmaya başlar. Kişi artık hidayet üzeredir. Hidayetin dışında olmak başka şey, hidayetin içinde olmak başka şey, hidayet üzere olmak başka şey. Hidayet üzere olmak, hidayetin dışından kurtulmak ve hidayet içine doğru 10 tane ihsanlık bir yolculuk üzerinde göreve devam etmektir. 10 ihsan kişiyi uzak dalaletten, dalaletten, yakın dalaletten geçirerek hidayete ulaştıracaktır. Hidayete erdirmeyecektir. 10 ihsan kişiyi hidayetin içine alacaktır. Artık orada o kişi hidayetin içinde olacaktır. Allah-u Teala'nın yaptığı işlevlere baktığımız zaman kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ona Allah-u Teala'nın 10 tane ihsanda bulunduğunu görüyoruz. 7. ihsanı o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmaktı. 8. ihsanı kişinin nefsi, kişinin nefsine rahmetin sızmasıydı. 9. ihsanı o kişinin %2 rahmet sızmasıyla nefs tezkiyesinin sahibi olmasıyla. 10. ihsanı ise

kişiye mürşidini, irşat makamını, tabi olacağı yeri göstermekti. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar bir yerlerden bilgi edinirler, kitaptan öğrenirler, televizyondan öğrenirler, bilgisayardan öğrenirler ve öğrendiklerinin ışığı altında mürşit arayışına girerler. İrşada ermek için, hidayete ermek için ve yapmaları icap eden şey gösterilmiştir. Vesteinu bis sabrı ve salatı. İnneha lekebiretün illa alel haşeyn. Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla mürşidinizi Allah'ın size göstermesini isteyeceğiniz sistem olan istihaneyi, yani Allah'ın size mürşidinizi göstermesini sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. İşte kişi huşuya ulaşıyor ve Allah'tan mürşidini istiyor. Hidayetçiyi istiyor Allah-u Teala'dan. Allah'ta sözü var, mutlaka gösterecek. Çünkü huşu sahiplerine zor değildir diyor. Eğer kişinin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleşmişse o kişi huşu sahibidir. Kalbi Allah'a döndüğü anda da huşu sahibiydi kişi. Ve kişi mürşidini, irşat makamını görür. 13. basamak, ona ulaşıp tabi olduğu anda tebliğ neticeye ulaşmıştır. Tabiiyet gerçekleşmiştir. Yalnız 10 tane ihsan alabilen, Allah'a ulaşmayı dileyenlerde oluşan bir sonuç söz konusudur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bu olaylardan hiçbirisi olmamıştır. O zaman bir insana demişler ki sen git bir tane mürşit bul kendine, mürşit olmayanlar cehenneme gider. O da gitmiş kendisine bir tane mürşit bulmuş ve tabi olmuş. Allah'a ulaşmayı dilememişse bu tabiiyet bir değer kazanmıyor. Yani kişi Allah'a ulaşma dileğinin ışığı altında, Allah'ın gösterdiği yol üzerinden ona mürşidini göstermesini temin edecek olan bir standarda ulaştığı zaman Allah ona mürşidini gösterir. Mürşidini gösterdiği zaman da ulaştığı mürşid ona mutlaka faydalı olur. Mürşide ulaşıp tabi olduğu anda devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Birinci nimeti Allah-u Teala'nın. Burası irşat müessesesinin başlangıç noktası. Tabiiyet burada tahakkuk ediyor. Kişi mürşidine, kişi hidayetçiye tabi oluyor.

Hidayetçi Allah'ın hidayetçisidir. Mürşid kişilerin mürşididir. Öyleyse hidayetçi dediğimiz zaman Allah'tan aldığı emirle hidayete erdirmekle vazifeli olan kişiyi, yani kişinin Allah-u Teala ile olan ilişkilerinin ağırlık kazandığı bir kişiyi tarif ediyoruz. İnsanlara hidayetçin kim diye sormazlar. Mürşidin kim diye sorarlar. İnsanlar mürşitlerini söylerken benim hidayetçim falancıdır demez. Mürşidim der. Hidayet Allah'ın verdiği bir görevdir. Hidayetçinin Allah'la ilişkisini gösterir. İrşad görevi de Allah'ın verdiği bir görevdir. Ama irşad müessesesi kişiye dönüktür. Hidayet müessesesi Allah'a dönüktür. Mürşit aynı zamanda hidayetçidir. Mürşit Allah'ın hidayetçisidir. Allah'ın hidayetle görevlendirdiği kişidir. Öyleyse insanlara senin hidayetçin kim diye sorulmaz. Böyle bir sualin cevabı da yoktur. Ama bütün hidayetçiler Allah'ın hidayete insanları erdirmekle vazifeli kıldığı kişilerdir. Hidayet kelimesi Allah ile ilişkinin bir simgesidir. Hidayete ermekle irşada ermek bu sebeple aynı şey değildir. Kişinin ruhunu Allah'laştırdığı 21. basamakta ilk hidayeti tahakkuk eder. 25. basamakta ikinci hidayeti, 27. basamakta üçüncü hidayeti, 28. basamağın 5. mertebesinde dördüncü hidayeti tahakkuk eder. Birincisinde ruhunu, ikincisinde fizik vücudunu, üçüncüsünde nefsini, dördüncüsünde iradesini Allah'a teslim etmiştir kişi. Öyleyse ancak dördüncü hidayetin oluşumundan bir evvelki kademede kişi irşada ulaşır. Hidayet dört safhada tahakkuk eder. İrşad dördüncü safhanın hemen başlamasından evvel tamamlanır. Öyleyse hidayet müessesesi ruhun ve için nefsin Allah'a teslim olmasıdır. İrşad müessesesinde insan bu sualleri, bu hedefleri yaşarken ruhunu irşad etmiş, fizik vücudunu irşad etmiş, nefsini irşad etmiş olmaz. Böyle bir şey söz konusu değil. Kişi irşad olur. Ama ruhu Allah'a teslim olur. Veçi Allah'a teslim olur. Nefsi Allah'a teslim olur. İradesi Allah'a teslim olur. Öyleyse irşad müessesesi kişinin bu teslimleri yapacak aydınlığa sahip olmasını mümkün kılar. Ama hidayet müessesesi teslimlerin ta kendisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, İrşadla hidayetin kademeleri birbirinden farklılık gösterir. Bir kişi bir defa irşada
erer, irşada ulaşır. Orası 28. basamağın 4. mertebesidir. 4. kademesidir. Ama o kişi daha evvel ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhunu hidayete erdirmiştir. Fizik vücudunu hidayete erdirmiştir. Nefsini hidayete erdirmiştir. Ve ondan 4 kademe ötede irşada ulaşmıştır. İrşada ulaştığı an iradesi hala kendisindedir. İradesini Allah'a henüz teslim etmemiştir. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a teslim ederek birinci hidayete erer. Ruhu hidayete erer. Ruhunu hidayete erdiren kişidir o. Ruhunu Allah'a teslim etmekle hidayete eren kişidir. Allah-u Teala innel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ruhun Allah'a ulaşmasının adı hidayettir. Ama bu aynı işlemin adı irşat değildir. İrşat, hidayeti sağlayan eğitimin alınması işlemidir. İrşat, maddi ve manevi eğitimi muhtevası içine alır. Bu eğitim, fizik standartlarında bir eğitimdir. Bu eğitim, fiziğin ötesinde bir eğitimdir. İrşad, bu eğitimin adıdır. Hidayet ise eğitimin neticesidir. Kişiyi ulaştırdığı teslimlerdir. Her hidayetçi mürşittir. Hidayete vesile olanlar irşada vesile olanlardır. Öyleyse ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim ettiğiniz zaman birinci hidayetinize ulaştınız. 21. basamaktasınız. Öyleyse irşat müessesesi öyle bir eğitimi simgeler ki, başka bir ifadeyle muhtevasına alır ki, o eğitim hidayetleri

Dördüncüsü otomatik olarak gerçekleştiği için yemin, misak, ahd almamıştır bizden veya ona benzer başka bir yemin almamıştır. Ama vasiyetiyle ve Allah'ın ahdiyle onu da üzerimize Allah farz kılmıştır. İşte irşat makamı insanların ruhlarını, beşlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim edebilmelerini sağlayan eğitimi onlara veren kişidir. Öyleyse irşat 28 basamaklık bir eğitim dizaynıdır. Önce maddi standartlarda kişiyi eğitir, sonra kişi fiziğin ötesine geçer. Kim ulu'l-elbab makamına gelmiş, daimi zikrin sahibi olmuşsa, o kişinin mutlaka kalp kulağı, kalp yüzü açılmıştır. Kişi hikmet sahibi olmuştur. Artık eğitimin fizik plandan fizik ötesi plana ulaşmış olması söz konusudur. Burada eğitim, irşat makamının eğitiminin ötesine taşar. Allah'ın eğitimi de burada artık başlar. Çünkü kişi daimi zikre ulaşıp da hikmet ehli olduğu zaman Allah-u Teala'dan sormaya başlayacaktır. Mütezekkir olduğu zaman. Ve Allah-u Teala onu artık direkt olarak aydınlatmaya başlayacaktır. O da çevresine Allah'tan aldıklarını söylemeye başlayacaktır. Eğer bu yetki Allah-u Teala tarafından ona verilmişse. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi böyle bir dizaynda insanoğlunun genel hüviyetine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse irşat sadece o insanların üzerine bina edilebilir. Dünya iliminin öğrenilmesi irşatla ilişkili değildir. İrşad kişiye manevi ilmi öğreten bir meşalenin adıdır. Eğitim dizaynının adıdır. Onun için fizik standartları talim eden, öğreten kişiler muallim adıyla anılırlar. Ama irşadı öğreten kişiler mürşit adıyla anılırlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, irşadın vasıflarına baktığımız zaman irşadın gerçekleşebilmesi için irşadı yapacak olan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmış, teslim etmiş olmuş olması lazım. Dört vasıfla da ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini mutlaka Allah'a teslim etmiş olması lazım. Eğer Allah'ın tayin ettiği bir mürşitse, bütün sahabe Allah'ın teslim ettiği teslim kıldığı, teslime ehil kıldığı mürşitlerdi. Yani Allah'a iradelerini teslim etmiş olanlardı. Tabiinin sahabeye tabi olduğu Kur'an'da Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi. Birinci özellik, kendilerini Allah'a iradeleri de dahil olmak üzere teslim etmeleri. Allah'a teslim olmuş olmaları lazım. Bir, iki, bütün irşat müessesesi Allah'a daveti içerir.

İkinci özellik. Üçüncü özellik. Seyyiate, hasenatla mukabele etme özelliği. Öyleyse irşat konusunda rol alan mürşit vasfına Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kılınır cümlesiyle tayin ettiği insanlar başka insanlara bu ilmi öğretebilecek olan insanlardır. Ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde mutlaka Allah'a teslim etmiş olmaları lazım. Allah Teala tarafından irşat makamına tayin edileceklerse. Öyleyse Allah Teala Kehf suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse onlar için bir veli mürşit, evliya mürşit yoktur diyor. Öyleyse mürşidin bir özelliği mutlaka evliya alması. Evliya almanın birinci mertebesi ruhun teslimi. Buradaki evliyalık 4 mertebe öteye ulaşıyor. Nefsin de Allah'a tesliminin ötesinde iradenin de Allah'a teslim edilmiş olması. Eğer kişi iradesini Allah'a teslim etmiş olmasa irşat makamının Allah Teala tarafından tayin edilen bir irşat makamının sahibi olamaz. Neden? Çünkü o takdirde Allah'ın iradesine bağlı değilse kişinin iradesi, kişisel taleplerini de kişi yerine getirir, tatbik sahasına koyar. O zaman kişisel irade aklımıza gelmeyen noktalarda Allah'ın iradesine ters düşebilir. Bu tarzda bir insan Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir insan olamaz. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bütün insanlar, bütün mürşitler Allah'tan sorarak görev yapanlardır. Öyleyse muhtevayı herkesin yerliğine oturtması lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir müesseseye baktığımız zaman Allah Teala'nın irşada ermeye davet ettiğini görüyoruz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ucibu davetet dahi izadani fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yaşudun. Beni davet ettikleri zaman diyor Allah Teala davet edenin duasına icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet ettikleri takdirde ve amen oldukları takdirde bu geçerlidir diyor. Küfür seviyesinde ise böyle bir şey mümkün değil diyor Allah Teala. Böyle olurlarsa onlar eğer amen olurlarsa umulur ki irşada ererler. Ya da asıl ifade biz herkesin davetine icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Kim amen olur da amen olursa o noktadan itibaren onların davetine icabet ederiz. Ama hedefimiz de onların irşada ulaşmasıdır demiş oluyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir dizi içerisinde Allah'ın bir müessesesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.
irşada ulaşmak Allah'ın bir güzelliğidir. İrşada ulaşanlar irşat makamına getirilmek üzere hazır hale gelmişlerdir. Çünkü onlar iradelerini teslim etme konusunda Allah-u Teala'ya talepte bulundukları an Allah-u Teala talebi mutlaka kabul edecektir. Onları o seviyeye getirmiştir Allah-u Teala. İrşat makamının insanlara sekinet ulaştırması gerekir. Feyz ulaştırması gerekir. Feyz de, sekinet de irşat makamının başının üzerinde bulunması lazım gelen salah nuru vasıtasıyla ulaşır. Ne sekinet ne de feyz mürşidin vücuduna ulaşmaz. Başının üzerindeki salah nuruna ulaşır. Oradan herkesin kalbine dağılır. Allah'ın tayin ettiği irşat makamının bütün sahiplerinde mutlaka salah nuru mevcuttur. Yani hepsi irşada mutlaka ermişlerdir. Salah nurunu almışlardır. Ve Allah'ın sonradan örttüğü günahları da sevaba çevrilmiştir. Ondan sonra irşada ulaşırlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların irşad olmasının kademeleri, 7 tane safayı başka insanlara yaşatabilecek olan, bir özelliğin sahibi olan devrin imamının muhtevası içinde gerçekleşir. 7. safa irşada ulaştırma keyfiyeti devrin imamına has bir hedeftir. Hikmetin ötesi o noktada tahakkuk edecektir. Kişi irşada ehil bir hüviyet kazanacaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, görüyorsunuz ki irşad hidayeti oluşturan fizik ötesi ve fizik öğretimin standartlarıdır. Ve yalnız öğretinin değil, yaşatmanın da standardını ifade eder. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi irşada ulaştırmasını, sonra da otomatik olarak iradenizi Allah'a, Allah'ın bağlamasını ve böylece Allah'ın irşat makamına tayin ettiği kişilerden olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir İslam tasavvuf, İslam nedir, tasavvuf nedir ve kavramlar konusunun yeni bir bölümünde bir aradayız. Konumuz nefs. Sevgili kardeşlerim, bir insan üç vücuttan oluşur. Ruh, fizik vücut ve nefs. Her ne kadar birçok kişi sadece iki vücut vardır, ruh ve fizik vücut, veç derlerse de Kur'an-ı Kerim'e hiç uymayan bir iddiada bulunmuş olurlar. Kur'an-ı Kerim en açık standartlarda İnsanın üç ayrı cesetten oluştuğunu ifade eder. Fizik vücut, nefs ve ruh. Öyleyse nefs nedir? Nefs, geceleri rüyayı yaşadığımız vücudumuzun adıdır. Nefsimizin elektron devir sayısıyla fizik vücudumuzun elektron devir sayısı birbirinden farklıdır. Gerçek uykuya dalan kişi uykuya daldıktan sonra sistem otomatik olarak çalışır. Nefsin devir sayısı artar. Ruhun, fizik vücudun devir sayısı düşer. Ve ikisinin beraber olduğu noktada nefs fizik vücuttan ayrılır. Adına rüya denilen bir sistemi yaşamaya başlar. Nefs sonsuz hızın sahibidir. Ama bu sonsuz hız da bütün mahluk olan sonsuz sahipleri gibi bir başka boyuta daha ihtiyaç gösterir. Bu boyut zamandır. Yani nefs bir yerden bir yere gidebilmek için mutlaka zamandan bir parçayı kullanmak mecburiyetindedir bir yaratık olarak. Kullanmamak sadece Allah'a mahsustur. Allah zamandan hiçbir parçayı kullanmaz. Zamanı sıfırlayacak sonsuz hızın sahibidir. Sadece O yaratan. Allah'a göre geçmiş veya gelecek söz konusu değildir. An her şeyi ifade eder. Yaşanmakta olunan an. Sevgili kardeşlerim, Allah öyle bir sonsuz hızla hareket eder ki bu hız zamanı sıfır kılar. Sadece Allah'a ait olan bir özellik. Sizlerin düşünceniz de sonsuz hızın sahibidir.
ama zamandan bir parçayı mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu sebeple beş boyutlusunuz. Yükseklik, genişlik ve derinlik olan üç boyutunuzun ötesinde zaman ve hız dördüncü ve beşinci boyutlarınızdır. İşte düşünceniz sonsuz hızı kullanabilmek imkanının sahibidir. Düşündüğünüz noktada düşünceniz oraya aynı anda ulaşır. Bir anda ulaşır. Diyelim ki düşünmek için bir saniyeye ihtiyacınız oldu. Bir yeri düşündünüz ama o yer sizin bulduğunuz yerden çok uzak. Mesela ayda olmayı düşündünüz. Düşünmek için sarf ettiğiniz bir saniyelik bir zaman zarfında düşünceniz oraya ulaşmıştır. Öyleyse uzaklık ne olursa olsun zamandan aynı parçayı almak suretiyle düşünce hareket halinde olur. İşte bu düşünce, bu hız zamanı sıfırlayamaz. Hiçbir mahluk zamanı sıfırlayabilen bir hızın sahibi değildir. Akıl da netice itibariyle bir mahluktur. Onun mahsulü olan düşünce aynı statüye tabidir. Bir mahluk statüsü. Nefsiniz de aynı statüye sahiptir. Sonsuz hızla hareket edebilir. Ama bu hıza ulaşabilmek için düşünme asıldır. Onun için ulaşamayacağınız hiçbir yer yoktur. Hiçbir samanyolu yoktur. Samanyolunda hiçbir gezegen veya güneş sistemi mevcut değildir ki nefsiniz oraya ulaşamasın. Öyleyse her şey sizin için yaratılmış. İşte o vücudunuz geceleri uyuduğunuz zaman rüya görmeye başladığınız anda rüyayı o vücudunuzun, nefsinizin gözleriyle görerek yaşarsınız. Nasıl şu anda ben size fizik vücudumun içinden baş gözlerimle bakıyorsam nefsiniz de bütün çevresine baş gözleriyle bakar rüyanızda ve aklınız o sırada fizik vücudunuza kumanda etmez, nefsinize kumanda eder. Her gece bu olayı mutlaka yaşarsınız. Ve nefsiniz vücudunuzdan çıkar ve dilediği yere gitmek serbestisinin sahibi olarak her yere ulaşabilir. Sadece zahiri alemin içinde bir yerler değil, berzah alemine de ulaşabilir. Yani sizden evvel, siz hayattasınız, evvelce ölmüş bulunanların hepsi şu anda nefsleriyle berzah aleminde yaşamakta devam ediyorlar. Öyleyse sizler de oraya her an ulaşabilmek imkanının sahibisiniz. Gece uyuduktan sonra ne zaman rüyanızda şartlar fizikse, bir kalemi elinize alabiliyorsanız, masaya dokunabiliyorsanız orası mutlaka berzah alemidir. Oradaki hayata baktığınız zaman buradan farklı olmadığını göreceksiniz. İşte iki tane hayat yaşarsınız. Birisi fizik vücudunuzun hayatıdır. Sabah uyandığınız andan başlar, uyuduğunuz noktaya kadar devam eder. Ondan sonra aklınız fizik vücudunuza fizik vücudunuza kumanda etmez. Uyuduğunuz andan itibaren aklınız nefsinize kumanda eder. Fizik vücudunuzun aklınızın kumandasına ihtiyacı kalmamıştır. Otomatik sistemler fizik vücudunuzu çalıştırır. Ve nefsiniz elektron devir sayılarının ayarlandığı noktada fizik vücudunuzdan ayrılır. Berzah alemine gidecekse mutlaka bir kara delikten öbür tarafa geçmek mecburiyetindedir. Aslında öbür taraf dediğim gene bu alemin koordinatlarındadır. Ama başka bir alemdesiniz.
nasıl altı tane alem iç içeyse berzah alemi de bunlardan biridir. Siz berzah aleminin tanıtıcı vasfı her şeyin fizik oluşudur nefsinize göre. O nefsinizin alemidir. Sevgili kardeşlerim, nefsiniz öyle bir varlıktır ki muhtevasında sadece afetler vardır. Nefsinizin kalbi kapkaranlıktır. Ve nefsinizin kalbinde sadece afetler, 19 tane afet vardır. Ruhunuz sadece hasletlerden oluşur. Ruhun bütün hasletlerinin negatif karşılıkları nefsinizdedir. İnsanlar, insan iki vücuttan ibarettir. Birisi fizik vücuttur, öteki de ruh veya nefs adı verilen ikinci varlıktır. Eğer hasletler hakimse ruh adını alır, afetler hakimse nefs adını alır diye asırlardan beri devam ede gelen bir yanlış bütün insanlar tarafından, insanların çoğu tarafından, az çok din bilgisine sahip olan büyük çoğunluk tarafından kabul edilmiştir ve yanlıştır. Ruh ayrı bir hüviyet taşır, nefs ayrı bir hüviyet taşır. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir, Allah'a geri dönecektir. Nefsiniz Allah-u Teala tarafından yaratılan nefsiniz Allah'tan gelmemiştir. Allah'a geri dönmesi de söz konusu değildir. Sizinle beraber vardır. Öldüğünüz zaman berzah alemine gidecektir. Ruhunuz dilediği an vücudunuzdan ayrılmak yetkisinin sahibidir. Nefsiniz dilediği an vücudunuzdan ayrılamaz. Ancak siz uyuduğunuz zaman bir, bayıldığınız zaman iki, öldüğünüz zaman üç. Bu üç şart içinde nefsiniz vücudunuzdan ayrılacaktır. Siz isteseniz de istemeseniz de ayrılacaktır. Öyleyse nefsinizle ruhunuzun en büyük farklılığı nefsinizin afetlerle donatılmış olmasıdır. Sadece afetler vardır muhtevasında, tam 19 tane afet. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala nefsi bir ahseni takvim içinde yarattığını söylüyor. En güzele dönüşebilecek olan bir özellikle ama bir zaman parçasında ulaşabilecek olan bir takvim içinde ahsene, en güzele ulaşabilecek olan bir hüviyette yaratıldığını söylüyor. Ruhun üfürülmesine karşılık nefsiniz sevva edilmiştir, dizayn edilmiştir. Şems suresinin 3. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha Şems 8 kat eflaha men zekaha Şems 9 Şems 7, 8, 9 da Allah Teala diyor ki o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene Allah nefsimizi yaratmış ve sevva etmiş, sevva etmek suretiyle husule getirmiş, yaratmış, şekillendirmiş. Ona diyor Allah Teala takvası da
fücuru da ilham edilir. Hem Allah'ın takvası hem şeytanın fücuru. Kim onu nefsi tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefsiniz son derece önemli bir varlıktır. Dünya mutluluğunuz için mutlaka tezkiye ve tasfiye olunması lazım gelen bir özellik taşır. İnsanlar neden mutsuzdur diye kuduyu incelemeye girdiğimiz zaman şu büyük hakikati görürüz ki mutsuzluğun kökeninde kavga vardır. Kaos vardır. Savaş vardır. Nerede kaos varsa, kargaşa, belirsizlik, zulüm, orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır. Nerede sulh ve sükun oluşmuşsa, orada mutluluk söz konusudur. Öyleyse bileceksiniz ki içinizde bir kavga var. Ruhunuzun hasletleriyle nefsinizin afetleri arasında. Peki neden bu kavga? Çünkü yaşıyorsunuz, hayattasınız ve düşüneceksiniz, bir şeyler yapacaksınız. Yaşamak için çalışmaya mecbursunuz. Başka insanlarla beraber olmak üzere yaratılmışsınız ve bir toplumun içinde dünyaya geldiniz. Öyleyse etrafınızda her zaman başka insanlar var olacaktır. Onlarla beraberseniz geçim, onlarla iyi geçinmek mecburiyetindesiniz. İşte nefsinizin afetleri buna şiddetle karşı çıkar. Nefsinizin egosu, nefsinizin afetleriyle temsil olunur. Nefsiniz 19 tane afetten oluşur. Nefsimiz bizim kötülükleri ve huzursuzlukları yaşamamıza sebep olan varlığımızdır. Vücudumuzdur. Huzursuzluğu hep nefsimiz yüzünden yaşarız. Huzuru da ruhumuzun hasletleri sebebiyle. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz. Biz insanlar nefsimizle ruhumuz arasındaki devamlı kavga sebebiyle mutsuzuz. Biz insanlar nefsimizin başka insanlara kötü davranması, nefsimizin tesiri altında başka insanlara kötü davranmamız sebebiyle mutsuzuz. Allah'ın emirlerini yapmamak, yasak ettiği fiilleri işlemek sebebiyle gene arkasında nefsimiz var, mutsuzuz. Ruhumuzla kavga eden nefsimiz afetleri sebebiyle, başkalarına kötü muamele eden nefsimiz gene afetleri sebebiyle, Allah'ın emirlerine karşı gelen yasaklarını işleyen nefsimiz gene kötü afetleri sebebiyle ve nefsimiz biz hayata getirildiğimiz zaman afetlerden başka hiçbir şeye sahip değil. 19 tane afet. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret.
Başkası bize bir kötülük ettiği zaman ondan intikam almak sevdasına düşeriz. Başkası bize kötü davrandığı zaman bundan huzursuz oluruz. Arkadan nefsimizdeki intikam afeti harekete geçer. Ve bizi intikam almaya sevk eder, yöneltir. Ama ya o kişi çok güçlüyse, intikamımızı alamıyorsak, nefs açısından düşünüyoruz meseleyi, o zaman intikam hissi kine düşünür, dönüşür. Kin, alınamamış intikam demektir. Birisine karşı kin beslemenizin mutlaka sebebi vardır. O kişi size sizin ondan intikam almanızı gerektiren bir şeyler yapmıştır. Bu duyguyu, intikam alma duygusunu yaşayıp da bunu tatmin edemeyen bir insan, nefsinin afetlerine tabii yenik bir insandan bahsediyoruz. Afetleri başlangıçta kontrol altına almak, disipline etmek bir büyük problemdir. Bunu yapamayan kişi alınamamış intikam olan kin sahibi olur. Bir takım insanlara karşı o insan kin besler. İntikamını alabilseydi kin oluşmayacaktı. Alınamamış intikam kine dönüşür. Allah Teala kin konusunda Kur'an-ı Kerim'e ayetler koymuş. Mesela Maide suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki: bir kavme, bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe götürmesin, sürüklemesin. Maide suresinin 62. ayet-i kerimesinde: onlardan çoğunun günaha, haksızlığa ve haram yemeye koşuştuklarını görürsün. Yaptıkları ne kötüdür, diyor Allah-u Teala. Burada bir de haksızlığa koşanlar, başkalarından intikam almak sevdasına düşenler, başkalarına özellikle kin duydukları için kötülük yapanlardır. Maide 14'te Allah-u Teala diyor ki: biz kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlığı ve olanca kuvvetiyle kini ve nefreti yapıştırdık, diyor. Ali İmran 118'de Allah-u Teala diyor ki: size olan kin ve buğuzları dillerinden dökülüyor. Halbuki senelerde sakladıkları buğuz, nefret daha büyüktür, diyor Allah-u Teala. Görülüyor ki insanların içerisinde kin denilen bir duygu var. Haşr suresinin 10. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor, ya da biz Allah-u Teala'ya müracaat ediyoruz. Kalbimizde müminler için, müminlere karşı kin bırakma. Öyleyse bir insan kime düşmanlık yapmak istiyorsa, kalbinden bu geliyorsa, kime bir zarar vermek istiyorsa, özel bir kasıtla o kişiye zarar vermek istiyorsa, o kişiye karşı kin duyuyor demektir. Nefsimizin birinci afeti kin ve nefret. Bu görünüyor ki nefret, kişiyi sevmemek, kişiden hoşlanmamak ve sevginin tersi bir duyguyla o kişiye karşı bir şeyler hissetmek. Nefret, hoşlanmamanın da ötesinde düşmanlık etmek ihtiyacını da beraberinde getiren bir müessese. Nefsimizin ikinci afeti küfür.
Küfür, Allah'ın ayetlerini inkar manasına geliyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala, onlar ki Rablerinin ayetlerini ve ona, Allah'a mülaki olmayı, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı, ruhlarını Allah'a ulaştırmayı örttüler, küfrettiler. O zaman amelleri boşa gitti, diyor Allah Teala. İbrahim 34'te Allah Teala diyor ki innel insane le zalumun keffar, zalimdir ve inkar edendir, kafirdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, küfür müessesesi kişinin kalbinde bu kelimenin varlığıyla geçerlidir. Bütün insanların kalplerinde başlangıçta küfür kelimesi vardır ve böyle olan kalplerin hepsi mühürlüdür. Böyle olan kişilerin hepsinin kalpleri mühürlüdür. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala diyor ki Habibim, sen o kafirlere söylesen de söylemesen de netice değişmez. Onlar mümin olmazlar ve küfrün işaretlerini veriyor. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların kulaklarındaki işitme hassası, sem'i hassası, o da mühürlüdür. Onların gözlerindeki basar, görme hassası, onun da üzeri gışavet adlı bir perdeyle örtülüdür, diyor. Ali İmran suresinin 176. ayet-i kerimesinde Allah Teala, küfürde yarışanlar seni üzmesin, diyor. Şüphesiz Allah'a bir zarar veremezler. Allah ahirette onlara bir pay vermemek istiyor. Onlara büyük azap vardır, diyor Allah Teala. Dehr 24'te onlardan kafir ve günahkar olanlara itaat etme, buyuruyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle baktığımız zaman küfür kelimesinin kalpte o kişi irşat makamına 10 tane insanla ulaşıp da tabi olduğu ana kadar o kişinin kalbinde küfür kelimesinin kaldığını görüyoruz. Küfür kelimesi o kişinin kalbinde. Ne zaman ki bir insan 10 tane insanla irşat makamına ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir, o zaman Allah Teala onların kalplerinin mührünü açar, kalpteki küfür kelimesini alır ve yerine iman kelimesini yazar. O zaman kişi küfürden kurtulabilir. Öyleyse küfür bir muhteva olarak bütün insanların müşterek vasfıdır doğumlarından itibaren. İnanmak küfrü yok etmez. Küfrün bir insandan yok olabilmesi, kalbindeki bu kelimenin alınması ve yerine imanın yazılmasıyla mümkündür. Onlar ki, diyor Allah Teala, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler, ağızlarıyla mümindirler ama kalpleri mümin olmamıştır, kalpleri küfürdedir, diyor. Öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman güzelliğin bu istikamete tahakkuk edeceğini görüyoruz.

Ve üçüncü afet yalan, tekzip, yalanlama. Yalan birisinin hakikati değiştirmek üzere işlediği bir suçu örtmek üzere hakikati değiştirmesi halidir. Hakikatin dışında söylenen sözler yalandır. Ama iki tür yalanın var olması söz konusudur. Birincisi, suç işleyen bir insanın suçunu örtmek için hakikati değiştirmesi halidir. Gerçek yalan budur. Gerçek yalanın özelliği kişiye derecat kaybettirmesidir. Ama başka insanların nahak yere üzülmelerine mani olmak için, insanların kalplerin arasını birleştirmek için, kişinin bir hakikati insanlara zarar vermek üzere değil, fayda sağlamak üzere değiştirmesi, derecat kaybetmesine sebebiyet vermez. Onun adı yalan değildir. Yalanın özelliği derecat kaybettirmesidir. Öyleyse bir insanın gerek işlediği bir suçu örtmek üzere, gerek başkalarına zarar vermek üzere hakikatleri değiştirmesi, her ikisinde de yalan unsuru vardır. Allah Teala diyor ki Zuhruf suresinin 25. ayet-i kerimesinde, bunun üzerine biz onlardan öç aldık. Yalancıların sonunun nasıl olduğuna bir bak diyor. Yalan kelimesi Arapçada tekzip kelimesidir. Bu kelimenin geçtiği her ayet yalanı ifade eder. Allah Teala Araf suresinin 147. ayet-i kerimesinde vellezine kezebu bi ayatina ve lika'ilahireti habitat amaluhum buyuruyor. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar. Ve Allah'a mülaki olmayı, ahirette yani Allah'ın zatına mülaki olmayı yalanlarlar. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Habitat amalühüm diyor. Bu ya tekzip etmek, yalan söylemek oluyor. Allah'ın ayetlerini yalanlamak. Allah Teala Nisa 102'de diyor ki kim yanılırsa veya suç işler de sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz ona bühtan etmiş olur, iftira etmiş olur ve günah işlemiş olur diyor. Safiki'de de ey iman edenler, ey amin olanlar, yapmadığın şeyin için yaptığınızı söylersiniz. Yapmadığın şeyi yaptık demeniz Allah katında büyük gazaba sebebiyet verir diyor. Yani burada kasıt olacak kişi kasıtlı olarak yapmadığı bir şeyi yapmış gibi gösterecek. Buradan kendisine bir menfaat temin edecek. Tabii kendi düşüncesine göre bir menfaat. Burada yalan vardır. Nefsin dördüncü ayet-i kerimesi zulüm. Zulüm kelimesi Arapçada da zulüm olarak görünüyor. Başkalarına karşı yapılan bütün haksız davranışlar zulümdür. Her zulmün karşısında kişi derecat kaybeder.
ve aslında böyle olduğu için de kendisine de zulmetmiş olur. Bir insanın derecat kaybettiği bütün olaylar kendisine zulmettiği olaylardır. Ve nefsler zulümde bir hüviyetin sahibidirler. Ahzab 72'de Allah-u Teala buyuruyor ki muhakkak ki biz emaneti yere, dağlara ve göklere teklif ettik. Ama onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi. Çünkü o zalim ve cahildir diyor Allah-u Teala. İbrahim 34'te de muhakkak ki insan zalim ve nankördür diyor Allah-u Teala. Nefsin beşinci afeti haset ve düşmanlık. İnsanların birbirinin yaptığını çekememesi ve birbirine zarar vermek istemesi hali düşmanlığı ifade eder. Düşmanlıkta insan o tarafa bir zarar vermek arzusundadır. Haset ve düşmanlık beraberce ifade ediliyor. Hasette kişinin başka birinin yaptığı güzel şeyleri çekememesi ve onun sahip olduğu şeylere sahip olmak istemesi, üstelik de o haset ettiği kişinin sahip olduklarının onda olmamasını dilemesi halidir kişinin. Yani falanca kişi güzel bir şeylerin sahibi ise kişinin Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi ona verme, ona verdiğin o güzel şeyleri ondan al, bana ver" tarzında bir ifadesi o kişiye karşı haset duyulduğunu kesin olarak ifade eder. Onun için hasetle gıptayı birbirine karıştırmayın sakın. "Ya Rabbi ona verdiğin güzellikleri bana da ver" demek Allah'ın katında bir kıymetli bir şeydir. Herkes başkasının sahip olduğu güzelliklerden kendisine de verilmesini ister ama bazıları "ona verme ya da ondakileri al, bana ver" tarzında bir ifade kullanır. İşte bunun adı hasettir. Ve Mümtehine 4'te Allah Teala diyor ki sizin de aramızda bir tek Allah'a iman edinceye kadar ebediyen adavet, şiddetli bir nefret aşikar olmuştur. Bedi olmuştur. Apaçık olmuştur. Nisa 4'te de yoksa Allah'ın bol nimetinden verdiği kimseleri mi çekemiyorlar, haset ediyorlar? Nefsin altıncı afeti cehalet. Cehalet bilmemek anlamına gelir. Bilinmesi lazım gelen şeyleri bilmeme hali cehaleti temsil eder. Kimdir cahil? Bilmeyendir, ilimsiz olandır. Öyleyse cehalet ilimsizlik demektir. Öğrenilmesi lazım gelen şeylerin öğrenilmemesi halidir. Allah Teala cehaleti Ahzab 72'de söylüyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar emaneti kabulden kaçındılar. Yüklenmekten kaçındılar. Ama insana onu
onu insan yüklendi diyor Allah Teala. Sonra diyor ki çünkü insan zalim ve cahildir. Yani burada Allah Teala insanın cahiliyet vasfını ve zulüm vasfını verdiği zaman bir şey söylemek istiyor Allah Teala. Yani ruh adı verilen emaneti fizik vücut yalnız başına almadı diyor. Bu iki vasıf nefsin afetleri olduğu için fizik vücut ve nefs beraberliği emaneti beraberce aldılar.

Cehalet her açıdan bir şeyle ifade eder. İnsanlar cehaletleri sebebiyle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşacağını inkar ediyorlar. Arkasında sadece cehalet var. Faydasız ilmin sahibi olan insanlar da cahiller arasında kabul ediliyor. Allah-u Teala Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, o hevalarını, nefslerin afetlerini kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onlara, onları ilim üzere dalaletten bıraktı. Buradaki ilim faydasız ilimdir, cehaleti temsil eder. O ilimlerin sebebiyle dalalette kalıyor insanlar. Yani cehaletleri sebebiyle. İşte insanların ateş bize sadece sayılı günlerde dokunur. Birkaç gün sonra geçer. Yani günahlarımızın cezasını çekip sonra da cehenneme gideriz diyen kişi bir cehaletin içindedir. Allah-u Teala hiç böyle söylemiyor. Bakınız ne diyor? De ki, Allah katından bir ahd mi edindiniz? Bakara 80. Allah eğer böyleyse kendi ahdinden asla dönmez. Allah'ın ahdinde hilaf olmaz. Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Yani Allah'ın sözlerine ters olan bir hususu mu gerçekleştiriyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. Yedinci afeti nefsimizin cimrilik. İsra suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, Rabbimizin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, tükenir korkusuyla infak etmezdiniz. Zaten insan pek cimridir diyor Allah-u Teala. Cömertlik, insanın elindeki her şeyi başkalarına dağıtma konusunda bir huzursuzluk duymaksızın elindekileri etrafa verebilmesi halidir. Cimrilik de insanın pek çok şeye sahip olmasına rağmen onları başkalarının faydasına özellikle kullanmaması halidir. Kendisi için de kullanmaz, başkaları için de kullanmaz ve faydalı alanlarda

kızgınlık hali, başkalarına bir zarar verebilecek bir duruma girmesi halidir. Allah Teala diyor ki Ali İmran 118'de sıkıntıya düşmenizi isterler diyor. Onların öfkesi ağızlarından taşmaktadır. Kalplerinin gizlediği ise daha büyüktür. İdrak ediyorsanız ayetleri açıklık diyor. Yani sahabeye karşı insanlar, dışarıdakiler öfke duyuyorlardı. Onların Allah'ın yolunda olmaları diğerlerini kıskandırıyordu. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey müminler, yani sahabeye tabi, siz öyle kimselersiniz ki onlar sizi sevmedikleri halde siz onları seversiniz ve siz kitabın bütününe iman edersiniz. Onlar sizinle karşılaştıkları zaman iman ettik derler ama tenhada kendi başlarına kaldıkları zaman size olan öfkelerinden dolayı parmak uçlarını ısırırlar. De ki öfkenizden ölün. Hiç şüphesiz Allah sinelerde olanı bilir." Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkilerde nefsiniz birçok afeti taşıyor. Bu afetlerden bir tanesi de isyan, emirlere itaatsizlik etmek, baş kaldırmak manasına kullanılıyor ve itaat ve isyan birbirinin tersi olan iki tane faktör. İsyanda Allah ne emretmişse onları yerine getirmemek var, yasak-ı tevhileri de işlemek var. Her ikisi de isyan müessesesinin içine giriyor. Nefsimizin afetlerinden önemli bir afet, bir insanı mahva götürebilecek olan bir afet. Meryem 44'te diyor ki: "Babacığım, şeytana tabi olma. Çünkü şeytan Rahman'a asi olmuştur." Müzemmil 15 ve 16'da Allah Teala diyor ki: "Muhakkak ki biz size şahitlik edecek bir Resul gönderdiğimiz gibi Firavun'a da Resul göndermiştik. Ama Firavun Resul'e asi olmuştu." Hücurat 7'de de Allah Teala diyor ki: "Bilin ki içinizde Allah'ın Resulü var. Eğer o Resul sizin söylediklerinize itaat etmiş olsaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi ve kalplerinizi bu imanla tezyin etti, müzeyyen kıldı. Ve size küfrü, fıskı, isyanı kerih gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır," diyor Allah Teala sahabe için. Öyleyse isyan müessesesi önemli bir konu olarak geliyor. Ve Allah'ın en çok önem verdiği kavramlardan birisi, çünkü Allah Kur'an-ı Kerim boyunca hep emirlerini gönderiyor. Bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın emirleri söz konusu. İsyan eden direkt olarak Allah'a karşı gelmiş olur. 10. afet-i nefsimizin sabırsızlık. Sabır, sıkıntılara karşı zamanı kullanmak, üzülmemeye çalışarak dayanma gayretinin adıdır. Sıkıntılara göğüs germe halidir. Sabrın var olabilmesi için sadece sıkıntının var olması yetmez, zamanın da devreye girmesi

lazım. Yani sabır zaman içerisinde zamanın geçmesine rağmen belli zaman aralıklarının içerisinde sıkıntılara karşı dayanma, tahammül edebilmenin adıdır. Ne kadar uzun zaman kişi tahammül edebilirse o kadar sabırlıdır. Öyleyse Allah Teala buyuruyor ki Enbiya 37'de insan aceleci olarak yaratılmıştır. Size ayetlerimi göstereceğim. Benden acele istemeyin. Meryem 84. Öyleyse onların acele yok olmalarını isteme. Biz onların günlerini sayıyoruz diyor Allah Teala. Yani Allah'a göre belli bir zaman ölçüsü var. Her şeyi o zaman içerisinde tahakkuk safhasına koyuyor Allah Teala. Onun için de o zaman Allah'ın tayin ettiği o zaman gelene kadar insanların dayanması lazım. Sabır göstermesi lazım, sabretmesi lazım. Ayrıca sabır müessesesi müzeyyen olmayı da içine alan bir kurum. Sabrın sahibi olmak dediğimiz zaman bir hakkın takvaya mutlaka ulaşmış birini kastediyoruz. Öyleyse Allah Teala Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukunun. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye. Sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Söz konusu olan devrin imamıdır. Öyleyse bir hakkın takvanın mutlaka sahibidir. Çünkü Allah-u Teala'nın ayetleri dizaynında yakin hasıl etmek konusunda ilmel yakinin, aynel yakinin ve hakkul yakinin sahibidir. Öyleyse böyle bir yakın kademeleri dizisi içerisinde değerlendirmemiz lazım olayı. Allah-u Teala sabrın sahibi diyorsa orada bir hakkın takva mutlaka devreye giriyor. Öyleyse bu konu yani sabır müzeyyen olmanın unsurlarından aynı zamanda bir tanesi. Sabrın sahibi olan insan 12 kademelik müzeyyen olmayı bitirebilmiş bir insandır. İrşada memur ve mezun kılınmış bir insandır. İrşada ulaşan kişinin kalbinin müzeyyen olduğunu görüyoruz. Sabrın sahibi olanın da aynı hüviyette olması lazım. Öyleyse müzeyyen olmanın unsurlarından bir tanesi de sabrın sahibi olmaktır. 11. afet, gurur afeti, kibir afeti. Bir insanın kendisini başkalarından üstün görmesi, büyüklük taslaması haline kibir denir, gurur denir. Allah Teala Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde diyor ki: Se'asrufu an ayeti ellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiler rüşdi la yettehuzuhu sebilâ ve in yerev sebiler gayye yettehuzuhu sebilâ zâlike biyennehüm kezebu bi ayatina ve kânü anha gafilin. Allah Teala diyor ki o insanları ayetlerimizin manasına varmaktan çevireceğim ki diyor.
ayetlerimizin gerçek anlamına ulaşmaktan çevireceğim ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle, gururla dolaşmaktadırlar. Onlar Allah'ın bütün ayetlerini görseler inanmazlar. İrşad yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların ayetlerimizi inkar etmeleri, ayetlerimizi tekzip etmeleri, yalanlamaları ve ayetlerimizden gafil olmalarıdır. Araf 40'ta Allah Teala diyor ki: "İnnel lezine kezebu bi ayatina ve istekberu anha la tufettahu lehum ebvabus semai ve la yetulunel cennete hatta yelicel cemalu fi semmil hiyat." Ve kezalike necil mücrimin. Ayetlerimizi yalan kabul edenler ve onlara inanmaya tenezzül etmeyenlere ve onlarla kibirlenenlere göğün kapıları açılmaz. Ve halat yine deliğinden geçmedikçe bunlar cennete giremezler. Biz günahkarları işte böyle cezalandırırız diyor Allah-u Teala. 12. nefsin 12. afeti hırs ve şehvet. Hırs da, şehvet de nefsin önemli iki afetidir. İnsanın şehveti onun Allah'ın yasak saydığı fiilleri işleme konusunda tahallük sahibi olduğunu gösterir. Kim Allah'ın yasaklarına riayet etmiyorsa o münkeri işleyen şehvetine düşkün bir insandır. Şehvete düşkün bir insandır. Nefsin afetlerinin bir genel çerçeve içerisinde muhtevasına baktığımız zaman Allah'ın emirlerine hepsinin aykırı olduğunu, yasaklarını da mutlaka yapmak istediklerini görüyoruz. Şehvetin de genel adı zaten budur. Hırs ise bir insanı sahip olması lazım gelenin çok daha ötesine zorlayan bir duygudur. Nefsin afetlerinden biridir. Ölçü tanımaz. Kâr etmek isteyen bir insan helal hızlarını aşıp da haram paraları kazanmaya başladığı andan itibaren o kişiye hırsı hakim olmuş demektir. Şehvet, cinsiyet açısından da insanları büyük yanlışlar işlemeye yönelten bir nevi bir nefs afetidir. Tekabül 16'da Allah-u Teala diyor ki kim nefsinin şehvetinden korunursa işte onlar felaha erenlerdir. Burada nefsinin şehvetinde, nefsinin afetlerinden istikametinde, kalın çerçeve içerisinde kullanılmış. 13. afet, nankörlük. Diyor ki Allah-u Teala nankörlük konusunda Allah'ın veya başka insanların sizlere yaptıkları iyiliklere Allah'ın verdiği nimetlere, manevi ve maddi her şeye karşı insanın duygusuz kalması, Allah'a şükretme gereğini duymaması, kendisini Allah ona hayat verdi, insan olarak getirdi,
dünyaya getirdi ve üstün kıldı diye Allah-u Teala şükretmesi gerekirken şükretmeme hali, Allah'ın nimetlerinin bilincinde olmama ve kıymetini bilmeme halidir. Hud suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki tarafımızdan insana bir rahmet tattırdıktan sonra onu geri alsak o pek yeis içinde ümitsiz olur ve nankör olur diyor Allah-u Teala. Hac 66'da da Allah-u Teala nankörlükten şöyle bahsediyor. Önce size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, daha sonra da sizi yine diriltecek olan O'dur. İnsan hakikaten nankördür. Zuhruf 15'te İsra 67'de de Allah-u Teala gene insanın nankör olduğunu söylüyor. Muhakkak insan apaçık bir nankördür diyor Zuhruf 15'te. İsra 67'de de insan nankördür diyor. Öyleyse nankörlük müessesesi bir insanın Allah'ın verdiklerinin kıymetini bilmemesi, Allah'a bu istikamette şükretmemesi ve kişinin Allah'ın verdiklerinin kadrini bilmemesi halidir. 14. afet, dedikodu, gıybet, iftira üçle devrededir. İnsanları çekiştirmek, başkaları hakkında birilerine bir şeyler anlatmak, bunun adı dedikodudur. Ama ne zaman böyle bir şeyi yaptığımız zaman, başkası hakkında bir şey anlattığımız zaman, o anlattığımız şey, onun bilmemeyi, onun anlattığımız kişinin, kendisinden bahsettiğimiz kişinin başkalarının bilmemesini, öğrenmemesini istediği bir şeyse, gizlemek istediği bir şeyse ve biz de onu açığa vuruyorsak, yani onu açığa vurmamızdan o kişi üzüntü duyacaksa, ona bir keder vereceksek, onu üzeceksek o konuyu açıklamakla bunun adı gıybet olur. Burada günah müessesesi başlar. Aslında Allah-u Teala sadece kendisinden bahsedilmesini ister. Ama biz insanlar da hep başkalarından bahsederiz. Oysa ki söz konusu olan Allah olmalıdır. Her şeyi en güzel standartlarda Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebilirsiniz. Allah-u Teala başkalarından bahsetmenizi istemiyor. Örnek olacak şeyleri söylemenizde fayda olabilir. Başkalarını da aynı hedefe yöneltmek istikametinde. Ama bu sefer de nefslerinde afetler taşıyanlar o kişiyi kıskanacaklardır. Daha ötesi var mı gıybetin ötesi? Yani o kişinin üzülmesinin ötesi daha ötesi de var. Eğer biz bir başka kişiye, bir kişiye onun işlemediği bir suçu izafe edip de o suçu işlemiş gibi gösterirsek bunun adı iftira olur. Kişiyi işlemediği bir suçtan dolayı başkalarına suçlu gibi göstermek. Bunların hepsi nefsin afetlerindendir. Allah-u Teala diyor ki, وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَعْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا
E yuhibbu ehadüküm en yekule lahme ehihi meyten fekiriftumu. Gizli olan şeyleri merak edip araştırmayın diyor Allah Teala. Tecessüs merak demek. Merak edip araştırmayın. Dedikodu yapmayın. Birbirinize dedikodu yapmayın. Biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Dedikodu yapmak bir kişinin ölü kardeşinin etini yemesi halidir. İşte tiksindiniz diyor Allah Teala. Ölü kardeşinin etini yemek. Hücurat 12 idi bu. Vela kalem 10-11-12'de Allah Teala diyor ki yemin eden, ayıp araştıran, değersiz laf taşıyan, nası hayırdan alıkoyan, hukuka tecavüz eyleyen, günaha dalan kimselere itaat etme. Onlar sana bir şeyler söylese de sakın onlara itaat etme diyor Allah Teala. Nisa 112'de diyor ki Emen yeksip hatiyeten ev ismen sümme yermi bihi beriyen fakat ihtemele buhtanen ismen mübina. Her kim bir suç işlerse veya bir günah kazanır sonra onu günahsıza atarsa, günahsızın üstüne atarsa, bir iftirada bulunmuş ve apaçık bir günah işlemiş olur. İftira kelimesi bühtan olarak anlatılıyor Arapçada. İftira kelimesini de Araplar kullanıyor ama yalan yerine kullanıyorlar. Ve 15. afeti nefsimizin zan. Hücurat 12'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminu tebnibu kesiran minezzan inne bade zanne ism. Ey iman edenler zannın çoğundan sakının. Şüphesiz bazı zanlar suizan günahtır. Saat 27'de Allah Teala diyor ki bu göğü, yeri ve aralarındakileri boşuna yaratmadık. Bu kafirlerin zannıdır diyor. Veyl olsun o kafir olanlara ki onlar ateşlidirler. Yunus 66 onların çoğu zanna tabi oluyor. Onlar Yunus 66 onlar ancak o zanna tabi olurlar. Ancak tahmin ederler. Yunus 36 onların çoğu zanna tabi oluyor. Şüphesiz zan hiçbir zaman haktan bir şey değildir. Yani hakkın yerini tutamaz. Enam 116 Allah Teala buyuruyor. Yeryüzünde olanın ekserisine itaat edersen onlar seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zandan başka bir şeye tabi olmazlar. Sadece zanna tabi olurlar. Onlar tahminde bulunurlar diyor Allah Teala. Zan bir insanın başkalarının yapmadığı bir şeyi yaptığını düşünmesi, bunu kabul etmesi halidir. Bir insan gerçek olmayan şeyleri de gerçekmiş gibi düşündüğü zaman zanna
tabi olmuş olur. Birisinin bir suç işlediğini düşünüyor kişi. İki tane alternatif var. Bu kişi o suçu o kişinin işlediğini görmemiş. Ama mutlaka o işlemiştir diye düşünüyor. O kişi böyle bir suçu işlese de bu bir zandır. İşlemese de bu bir zandır. Zanda bulunmak Allah Teala'nın yasak ettiği bir fiildir. Öyle işlediğini, öyle yaptığını tahmin etmek, öyle yaptı diye düşünmek, görmeden bir fiili hakkında bu fiil gerçekleşmiştir diye hüküm vermek zannı ifade eder. On altıncı afet, iptila. Allah'ın yasak ettiği şeyler konusundaki kişinin düşünce sistemi, yasak ettiği şeylere karşı tutkunluk hali, yasak ettiği şeylerin, Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, alışkanlık feda edilmesi ve öyle bir alışkanlık feda etmesi ki kişinin bu alışkanlıktan her şeye rağmen vazgeçememesi hali. İşte bu iptila. Allah Teala Maide 90'da diyor ki: ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlara tapmak, geleceğin tayininde falaklarını kullanmak, bunlar şeytanın pisliklerindendir, rijslerindendir. Öyleyse ondan sakının. Umulur ki felaha erersiniz. Her biri bir iptiladır burada anlatılanların. Şarap, ona vazgeçemeyeceğiniz bir şekilde tutkun olduğunuz gün iptilaya girdiniz. Kumar, o da bir iptiladır. Fal bakmak, fal oklarına tapmak, fal oklarına tabi olmak. Bunların her biri ayrı ayrı iptilalar. On yedinci afet, vefasızlık.

verilen bir söz mutlaka yerine getirilmelidir. Vaat edilen şey mutlaka gerçekleştirilmelidir. Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahd mutlaka yerine getirilmelidir. Eğer getirilmezse bu vefasızlıktır. Yani ahde vefa etmemektir. Verilen sözü yerine getirmemektir. Bu vefa, ruhun hasleti, vefasızlık nefsin afetidir. Nefs söz verir, afetleri sebebiyle yerine getirmez. Getirmemekte o kişiye utanç vermez. Bu durumda vefasızlık söz konusudur. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde, Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Ahde vefa edin. Allah Teala biliyorsunuz ki bizlerden yemin, misak ve ahd almış. Ayrıca yani ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim edeceğimize dair yemin, misak ve ahd aldıktan başka vasiyetinde irademizin de Allah'a teslimini istiyor. Ahdallahi de Allah'ın ahdinde ruhumuzun da ve içimizin de nefsimizin de irademizin de Allah'a teslimi söz konusu ve bunları yerine getirmediğimiz, ifa etmediğimiz sürece biz ahdimize vefa etmeyen birisi oluyoruz. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor Allah Teala. Ve bi ahdillahi efu zalikum vassaküm bihi leallekum tezekkürün. Allah'ın ahdini ifa edin. Bu size Allah-u Teala'nın vasiyet ettiği bir şeydir. Sizi bağladığı, taahhüt altına koyduğu, size vasiyet ettiği husustur. Umulur ki tezekkür edersiniz diyor Allah-u Teala. Nisa 155'te febi ma'naktihim misakuhum diyor. Onların misaklerini bozmaları sebebiyle. Misakin bozulması ahde vefa etmemek. Rad 20'de ellezine yufune bi ahdillah diyor Allah Teala. Onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini ifa ederler. Yerine getirirler. Ahdlerine, Allah'ın ahdini yerine getirerek kendi ahdlerine vefa etmiş olurlar. Bakara 27'de Allah Teala diyor ki ellezine yenkudune ahdallahi, onlar Allah'a olan ahdlerini bozarlar. Nakz ederler. İşte bu min badi misakihi, misaklerinden sonra Allah'a misak vermelerine rağmen Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın ahdine vefa etmezler. Öyleyse Allah-u Teala ahde vefaya şart koşar. Mutlaka ahdimizi, Allah'ın ahdini yerine getirmemizi, ruhumuzda, veçimizde, nefsimizde, irademizde Allah'a teslim etmemizi emreder ve vasiyet eder. 18. afeti nefsimizin mürayilik. Mürayilik kişinin göründüğü gibi olmamasıdır. Davranışlarıyla iç dünyasındaki taleplerin eşit olmamasıdır. Bir şeyler gizlemesi,
samimi olmaması halidir kişinin. Kendisini olduğundan başka türlü göstermesi, olduğu gibi değil de başkalarının kendisini görmek istediği gibi göstermesidir. Aslında başkalarının kendisini görmek istediği gibi değildir ama böyle göstermeye çalışırsa, öyle davranmaya çalışırsa, öyle davranırsa bu mürayiliktir, ikiyüzlülüktür ve Allah Teala nefsin afetlerinden bir tanesini de mürayilik olarak değerlendiriyor. Bakara 264'te Allah Teala diyor ki: "Ey iman edenler, ey ameni olanlar, nasa insanlara gösteriş olsun diye malını harcayan, Allah'a ahiret gününe inanmayan kimseler gibi sadakalarınızı başa kalkmak, eziyet vermek ile hükümsüz kılmayın." Yani mürayilik, riya, kendisini olduğundan başka türlü göstermenin adıdır. Kişinin samimi olmaması halidir. Nisa 142'de diyor ki: "Onlar namaza kalkacak olsalar ağır davranırlar. Nasa gösteriş, mürayilik yaparlar ve Allah'ı çok az zikrederler." diyor. Allah Teala bu sebeple ya göründüğün gibi ol ya da olduğun gibi görün diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e. Hepimize verilmiş olan bir işaret bu. Hep nasılsak öyle olmalıyız. Kendimizi olduğumuz gibi göstermeliyiz. Böyle olan kişiler Allah'ın katında değerli olurlar. 19. afet, fitne fesat. İşte fitne ve fesat, her ikisinde de insanların arasında anlaşmazlık çıkarmak söz konusudur. Allah Teala bütün insanların bir hedefe yürümesini ister. Allah'ın yolunda birlik ve beraberliği emreder. Kim insanları kamplara bölmek istiyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, işte o kişi fitnenin sahibidir. Kim insanları Allah'ın yolundan ayırmak istiyorsa, insanların Allah'ın yoluna girmesine mani olmaya çalışıyorsa, o da yeryüzünde fesat çıkaran biridir. Ra'd suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Onlar Allah'a misak verdikten sonra Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar." Ve diyor ki Allah Teala, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Anlıyoruz ki bu insanlar kendileri Allah'ın yolunda değiller, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar ama başkalarının da Allah'a ulaşmasına mani oluyorlar. Kesin mi bu? İki sebepten kesin. Bir, fesat çıkarıyorlar diyor Allah Teala. Mutlaka başkalarının devreye girmesi, Allah'ın yolundan ayrılması söz konusu, fesadına ulaşabilmesi için. İkincisi de zaten Allah Teala diyor ki ayet-i kerimede, onlar Allah'ın lanetine muhataptırlar diyor. Sadece başkalarını dalalete düşürenler
başkalarının dalalette kalmasına sebebiyet verenler, onlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'ın lanetine muhatap olanlar da onlardır. Yani kim başka birini dalalete düşürmüşse onun günahlarından bir kısmı o kişiyi dalalette düşürene veya dalalette bırakana da verilir. Kaybettiği dereceler diğeri tarafından da dalalete düşüren veya dalalette bırakan tarafından da kaybedilir. Bir kısmı onun üzerine de yazılır. Öyleyse Allah Teala burada Rad 25'te laneti devreye koyduğuna göre olay kesindir. O kişi Allah'ın lanetine muhataptır. Başkalarına da, başkalarını da Allah'ın yolundan uzaklaştırdığı için. Bakara 60'ta Allah Teala diyor ki yeryüzünde fesat çıkararak haddi aşmayınız. Fitne için buyuruyor Allah Teala vel fitneti eşeddü minel katl. Fitne katilden şiddetlidir. Niçin? Çünkü bir insan katlettiği zaman katleden adam ölür ama kendisi katledildiği için derecat kaybetmez, cehenneme gitmez. Katleden kişi için, haksız yere adam öldüren için cehennem söz konusudur diyor Allah Teala. Fitne ise başka insanları Allah'ın yolundan ayıran kişi ise hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Kendisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Allah'ın yoluna girmeyi dilemiyor. Ve yetmez, başka insanları da Allah'ın yolundan saptırıyor veya Allah'ın yoluna girmekten men ediyor. Bir, hidayete erdikten sonra insanları saptırmak var. İki, Allah'ın yoluna girmekten men etmek var. Her ikisi de fitneye sebep olmaktır. Her ikisi de fesada sebep olmaktır. Kim başka insanların hidayete ermesine mani oluyorsa onlar büyük ölçüde derecat kaybedenlerdir. Başkalarının da vebalini yüklenirler. Bu Allah Teala tarafından onların üzerine lanetin verilmesidir. Allah Teala Enfal 73'te diyor ki kafirler birbirlerinin dostlarıdır. Siz de bunu yapmazsanız, yani birbirinize dost olmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir fesat hasıl olur. Fitne lügat manası itibariyle imtihan demek. Fesatta bir nevi kargaşa, tayir müessesesi, yani yapının bozulması. Fesatlı mal tayir edilmiş maldır. Vasıflarının zedelenmiş olması halidir malın. Kim başka insanların hidayetine mani oluyorsa o kişi bir fesatçıdır. Yeryüzünde fesat çıkaran bir insandır. Aynı zamanda o kişiye zalim diyor Allah Teala ve böyle insanların aynı zamanda mutlaka kafir olduğunu da söylüyor Allah Teala. Nisa 167, 168, 169 bunları söylüyor. 167'den bahsetmek sadece yeter. İnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi kattâlu dalâlen bâidâ. Onlar kafirlerdir. Muhakkak ki onlar kafirdirler ve onlar Allah'ın yolundan men ederler. Onlar uzak bir dalalet içindedirler diyor Allah Teala. İşte bu insanları Allah Teala fesada sebebiyet verenler olarak vasıflandırıyor.
gördük ki nefsimizde tam 19 tane afet var. Bu afetlerin muhtevası içerisinde bir insan Allah'ın güzelliklerini yaşamaktan hep şeytan tarafından men edilir. Neden ve nasıl? Bir defa Allah'ın birinci kanunu şu bu konuda. Şeytan sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Ruhunuzun hasletlerine şeytanın hiçbir tesiri mümkün değildir. Nefsinizin afetlerine tesir etmesi de üzerinde bir sultanlık olduğu için değil, onlara tesir yetkisinin sahibi olduğu için değil, teklifte bulunur. Kişiye Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterir, Allah'ın emrettiği fiilleri de çirkin gösterir ve yalanlarıyla insanları Allah'ın emrettiği güzel şeyleri işlemekten, ibadet etmekten alıkoymaya çalışır ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri de o kişiye işletmeye çalışır. Böylece şeytan birçok cepheden insanların işleyeceği güzel amellere mani olur, mani olmaya çalışır ve bir taraftan da onları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işletmeye çalışır. Şeytanın elinde sizlere herhangi bir şeyi zorla yaptırabilecek olan hiçbir kuvvet mevcut değildir. Nefsin afetlerini yalanlarıyla azdırmaya çalışır sadece. Ama bu onları azdırmak yetkisinin bulunduğuna işaret etmez. Şeytanın insan üzerinde hiçbir sultası, hiçbir emretme kabiliyeti yoktur. Ama insanları kandırarak bütün hataları işlemesine sebebiyet veren hep iblistir. Öyleyse sadece kandırıcılık vasfını kullanmak suretiyle iblis bütün insanlar için korkunç bir işlev yapar. Onları, insanları cehenneme gönderen telkinleriyle, yalanlarıyla, davetleriyle iblistir. Öyleyse nefsimiz afetlerle doludur. Bu afetler Allah'ın emirlerine itaat etmemeyi, yasak ettiği fiilleri ise işlemeyi isterler. Nefsimizin bütün afetleri, demin saydığımız 19 tane afet, Allah neyi emretmişse onları asla yapmak istemezler. Her biri kendi cephesinden. Allah neyi yasak etmişse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse nefs bu afetler sebebiyle devamlı hata işlemeye dönüktür. Şeytan da yalanlarıyla ve iki cepheli davranışlarıyla bu afetlere tesir etmeye çalışır. Tesir edecek insanları günaha devamlı olarak itmeye çalışır. Devamlı günah işleyen insanlar, birbirine düşman kılmak istediği insanlar
vücuda getirmeye çalışır. Ve istediği tek şey vardır, bütün insanlar birbirine düşman olmalı. Ve böylece hepsi mutlaka cehenneme gitmeli. İblis kendisi cehennemin en alt katına gidecektir. Ve cehenneme gideceği için bütün insanları da kendisiyle beraber cehenneme götürmek ister. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kulvara eşit şartlar altında giren insan, ruhunun 19 hasletiyle, nefsinin 19 afetiyle bir denge üzerine dünyada şuur sahibi olur. Ve bu insan ruhundaki hasletlere rağmen mutsuzdur. Çünkü Allah'ın emirlerinin işlenmediği, yasaklarınınsa hepsinin işlendiği bir ortamda bir akıl şuurlanırsa, şuur kazanırsa, o toplumdaki bu Allah'ın emirlerinin çiğnenmesi o akıl içinde normal bir dizayn ifade eder. Ve nefsin afetlerinin taleplerini yerine getirir. Şeytan nefsin afetlerini azdırdıkça daha ağır, insanı daha çok günaha sokan talepler tahakkuk eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın nefse verdiği afetleri iblis devamlı kullanır. Ve insanları devamlı mutsuz insanlar olarak yaşatmaya çalışır. Nefsimizin afetleriyle hareket ettiğimiz takdirde neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri Allah'ın emirlerinin karşısındadır. Allah'ın emirlerini asla gerçekleştirmek istemezler. Onları işlediğimiz zaman devamlı derecat kaybederiz. Ve onları işlediğimiz zaman huzursuz oluruz. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlersek, arkadan mutlaka Allah bize azap verir. Şeytan da, affedersiniz, ruhumuz da nefsimizi huzursuz kılar. Öyleyse yaptığımız bir günahın bedelini hem biz öderiz hem de nefsimiz öder. Neden nefsimiz öder? Çünkü bunu yapan, akla negatif talebi ulaştıran nefsimizdir. Şeytanın telkiniyle azmıştır. Ama azmasa da, şeytan tesir etmese de nefsin bütün afetleri zaten Allah'ın emirlerine karşı olarak dizayn edilmiştir. Yasak ettiği her fiili işlemeye dönük olarak vücuda getirilmiştir. Öyleyse nefsimizin zaten yapısı bu. Şeytanın fonksiyonu ne? Onu azdırmaya çalışmak ve başarabilirse azdırmak. Yalanlarla insanın nefsini kullanmak. Ve bunu çok ustaca yapar. Bunu yaparken sizin iç sesinizi taklit eder ve zannedersiniz ki o kötülüğü, günahı siz istediğinizde işlediniz. Oysa ki şeytan çoktan devreye girmiştir. Nefsinizi o günahı işlemeye istekli kılmıştır. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemeye, herhangi bir fiili işlemeye istekli kılmıştır ve o günahı işlemişsinizdir. Yani şeytanın davetine
yeşil ışık yakmışsınızdır, çanak tutmuşsunuzdur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek suretiyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Nefsinizin afetleri hayatınızı devamlı mutsuz bir hale getirecek olan bir bütünlüktür. Bir şer bütünlüğüdür. Bütün afetler şeytanla hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde işbirliği yapmaya hazırdır. İnsanların mutsuzluğu bu sebeple oluşur. Mutsuzluğun arkasında sadece nefsiniz vardır. İnsanlar neden mutsuzdurlar? Mutsuzluk üç ayrı cepheden tahakkuk eder. İç dünyanızda mutsuzluk, dış dünyanızda, başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuzluk, Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuzluk. Peki nasıl tahakkuk eder? İç dünyanızdaki mutsuzluğun arkasında nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga vardır. Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isterler. Şeytan da onları azdırarak buna çanak tutar. Körükler nefsinizin afetlerini. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği bir fiili, hiçbir fiili işlememek ister. Ve nefsiniz de, ruhunuz da akla devamlı talepler gönderir. Nefsiniz bu taleplerde aklınızın şuur kazandığı ortam aslında manevi bir ortam olmadığı için çoğu zaman nefsinizin afetlerine, büyük çoğunlukla nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakar. Böylece ya Allah'ın bir emrini gerçekleştirmezsiniz, yerine getirmezsiniz ya da yasak ettiği bir fiili işlersiniz. Ama evvela nefsinizle ruhunuz arasında devamlı bir kavganın var olduğunu unutmayın. Kavga varsa bunun manası kişi mutsuzdur. Nerede kavga varsa, anlaşmazlık varsa, savaş varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Aslında ruhunuzun ordularıyla nefsinizin orduları devamlı bir savaş halindedir. Kah biri, kah diğeri galip gelecektir. Ama çok büyük bir ihtimalle nefsinizin afetleri galip gelecektir. İnsanların huzursuzluğunun arkasında bu vardır. Çevrenizdeki davranış biçimleri aklınızın şuur kazandığı bir ortamı ifade ettiği için orada büyük bir huzursuzluk duyacaksınız. Kavga varsa iç dünyanızda orada huzursuzluk vardır. Sadece kavga mı? Hayır. Kavga huzursuzluğun başlıca sebebidir ve devamlı bir sebebidir. Ama işlediğiniz bütün negatif faktörler, yani Allah'ın emrini yerine getirmemek şeklindeki davranışınız veya Allah'ın emrini pozitif faktörlerin gerçekleşmemesi, Allah'ın emrini yerine getirmemeniz hali, her ikisinde de Allah size azap verir. Ruhunuzda nefsinize huzursuzluk verir. Bu sebeple devamlı huzursuzluğu yaşarsınız iç dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuzluğu yaşarsınız. Madde bir. Nerede kavga varsa, savaş varsa,
orada huzursuzluk vardır, sıkıntı vardır, belirsizlik vardır. Bu yüzden huzursuzsunuz, yetmez. Bir de nefsiniz ve şeytan nefsinizin afetlerine kumanda etmekle, tesir etmek suretiyle kumanda edemez. Tesir etmek suretiyle onları ne zaman yanlış şeyler yaptırsa arkasından Allah size azap edecektir. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verecektir. O zaman mutsuz olacaksınız, huzursuz olacaksınız. Sebep nefsinizin afetleridir. Mutsuzluğunuzun arkasında başka bir şey yok. Nefsinizin afetleri var. Peki ya dış dünyanızda, iç dünyanızdaki huzursuzluğun arkasında bu var. Ya dış dünyanızda, dış dünyanızda da başka insanlara kötü davranmanızı şeytan devamlı telkin eder. Onlar da zaten yanlışlar yaparlar. Sizin gerek onların yaptığı yanlışlara verdiğiniz cevap negatif olacağı cihetle sizi üzer. Gerek onlar size bir şey yapmadan siz onlara bir kötülükte bulunabilirsiniz. Bu da sizi üzer. Her yapılan yanlış davranışın arkasından Allah Teala mutlaka kişiye azap verir. Öyleyse bir kişi etrafında bulunan başkalarının kalbini kırdığı zaman bundan büyük huzursuzluk duyacaktır. Tabiatıyla bununla bir

bununla da kalmayacaktır. O kişi sizden intikam aldığı için siz de ondan intikam almak sevdasına düşeceksiniz. Eğer intikamınızı alabilirseniz yeniden huzursuz olacaksınız. Yeni bir günah işlediğiniz için. Ve Allah size azap verecek, ruhunuzla nefsinize huzursuzluk verecektir. Eğer bunu başaramazsanız, intikamınızı alamazsanız, alınamamış intikam kine dönüşecektir. Ve bu sefer de bu sebeple huzursuz olacaksınız. Çünkü burada bir stres oluşacaktır. Alınamamış intikam kine dönüşecek ve üzerinize stres vücuda getirecektir. Bu stres de sizi devamlı huzursuz kılacaktır. Öyleyse görüyorsunuz ki huzursuzluğun arkasında hep nefsinizin afetleri var. Ve öbür taraftan dış dünyanızda bu sebeple huzursuz olursunuz. Devamlı bir huzursuzluğu yaşarsınız. Şeytan ve nefsinizin afetleri beraberce sizi devamlı bir huzursuzluğa iterler. Allah'ın emirleri konusunda da aynı huzursuzluğu yaşayacaksınız. Nehileri konusunda da, yasakları konusunda da. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Şeytanın da onları azdırmasıyla mutlaka Allah'ın emirlerine karşı çıkacaklardır, yerine getirmeyeceklerdir. Getirmemek için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. Emirler yerine getirilmeyince Allah'ın üzerimize verdiği bir azap müessesesi var. Bunu yaşarız. Allah'ın yasaklarını işlediğimiz zaman ki nefsimiz de şeytan da bize devamlı Allah'ın yasaklarını işletmeye çalışır. Bu istikamette yeniden bir huzursuzluğu yaşamamız söz konusu olur. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlediğimiz zaman Allah azap verir, ruhumuza, nefsimize huzursuzluk verir. Gene huzursuz ve sıkıntılı bir insan oluruz. Arkasında hep nefsimizin afetleri, hem şeytanın tesirine açık olarak nefsimizin afetleri, hem de yapıları itibariyle Allah'ın emirlerine karşı gelmeleri, yasakları ise mutlaka işlemek istemeleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse mutsuzluğumuzun muhtevasına baktığımız zaman bunun arkasındaki tek faktörün nefsimiz olduğunu görüyoruz. Nefsimizin afetleri olduğunu görüyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir defa daha bir sohbeti inşallah burada tamamlamış oluyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırması dualarımızla ve niyazlarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurundayız. O, sizler ve biz el ele, gönül gönüle hepimiz bir aradayız. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Acaba siz de öyle mi görüyorsunuz? Aynı gözlüklerle mi bakıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah hepinizi kesin olarak bilin ki sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için yarattı. Öyleyse soruyoruz, mutlu musunuz? Bilseniz, o zaman Allah ile olan alışverişinizi onun emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmiyorsunuz demektir. Bu ise yanlış bir olgu. Öyleyse evvela şunu bilin. Allah Teala hepinizi sever. Sizin onu sevdiğinizin belki bin katı sever. Çok sever. Ve Allah Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak için ve yaşadığınız mutluluk boyunca da Allah'a hep hamd etmeniz, şükretmeniz için. Zaten mutlu olduğunuz zaman size bu mutluluğu veren Allah'a şükretmek, hamd etmek sizin içinizden gelecek. Siz hep Allah'a hamd eden ve şükreden bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu değilseniz, o zaman Allah'ın kanunlarını ya bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemektedirler. Belki şu anda bizi ilk defa dinleyenler vardır aranızda. Onlardan başlayan bir dizayn içerisinde soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyenler için yabancı bir konudan bahsettik. Allah'a ulaşmakta nenin nesiymiş diye kişi düşünecek şimdi. Allah Allah, Allah'a ulaşmak ne demek yani? Yani Allah ulaşılabilir bir varlık mı? Elbette. Tek yaratıcı, altı alem yaratan, altı kainat yaratan, üç asıl, üçte karşıtı. İşte o Allah. Hepinizi yaratan. Ve sadece insan olarak sizi sadece mutlu olasınız diye yaratan, işte o Allah. İşte o Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir talebi yoktur. Bunu ilk defa duyanlar, hadi canım sen de diyecekler. Allah Teala namaz kılmamızı emretmiyor mu? Emrediyor. Oruç tutmamızı emrediyor. Zikir yapmamızı, bunda biz soruyoruz, emrediyor mu? Birçoklarına göre hayır, emretmiyor. Yanılıyorsunuz. Emrediyor. Hem zikri emrediyor, hem günün yarısından daha fazla zikri emrediyor, hem de daimi zikri emrediyor. Oruç tutmayı emrediyorsa, namaz kılmayı emrediyorsa, zikir yapmayı emrediyorsa, hacca gitmeyi emrediyorsa Allah Teala, öyleyse bize bir sürü emri var. Hayır yok. Dilerseniz yapacağınız, dilemezseniz yapmayacağınız ama yaptığınız takdirde mutlaka sizi hayra ulaştıracak olan Allah'ın
talepleri var sizden. Sizin için var. Allah'a sizler, sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sağlayamazsınız. Allah'a hiçbir şekilde, siz Allah'a direkt olarak yardım etmek istediğiniz zaman ona yardım edemezsiniz. Allah'a ne bir faydanız ne bir zararınız dokunamaz. Ama sizin birbirinizle olan ilişkilerinizde Allah'a faydalı olabilirsiniz. İkisinin arasında ne fark var ki diyeceksiniz. Birçoğunuz öyle diyecek. Çok fark var. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasına bir fayda sağlarsanız, ona bir iyilikte bulunursanız, onun mutlu olmasını sağlayacak olan bir güzel davranışta, bir gönül almada bulunursanız, bir güzel söz söylerseniz, o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Allah'a da böylece yardım etmiş olursunuz. Başkalarına verebildiğiniz en küçük bir huzur, mutluluk, başkasına sağladığınız bir memnuniyet, Allah'a karşı yapılmış bir iyiliktir. Öyleyse Allah'a direkt olarak bir iyilik, bir kötülük yapamazsınız ama başka insanlara yaptığınız her güzel davranış Allah'a bir iyiliktir. Ne zaman başka insanların kalbini kırıyorsunuz, kırıyorsanız, ne zaman nefsinizin esiri oluyorsanız, nefsinizin afetlerinin ve benim diyorsanız ve insanlara fayda değil zarar veriyorsanız, o zaman dolaylı olarak Allah'a zarar verirsiniz, dolaylı olarak fayda sağlarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, Allah'a kendinize fayda sağladığınız için Allah'a da fayda sağlarsınız. Aslında Allah'a ulaşan şey sizin yaptığınız güzelliklerdir. Allah için siz mutlaka saadete ulaşması lazım gelen birisiniz. Allah isteseydi hepinizi mutlak saadete ulaştırırdı. Ama o zaman da hayatın tadı kalmazdı. İşte Allah Teala'nın melek adını verdiği mahlukları, nefsleri yok. Nefsleriyle bir kavga içinde, bir mücadele içinde değiller. Nefslerin afetlerini yok edip de faziletleri nefslerin afetlerinin yerine yerleştirmek diye bir mecburiyetleri yok. Mutlulukları da ona bağlı değil. Cehennemde de vazifeli kılmış meleklerini, cennette de vazifeli kılmış. Cennettekiler de şikayetsiz, cehennemdekiler de. Cennettekiler de mutlu, cehennemdekiler de. Çünkü oraya göre yaratılmışlar. Kendi alemlerinde, kendi vatanlarında yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk İslam'ın 5 şartını yerine getirmekten geçmiyor. Onlar sadece mutluluğunuzun bir vasıtası. Hayatınız boyunca İslam'ın 5 tane şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bütün gönlünüzce 80 sene yaşasınız. 65 senede sorumlu olduğunuz süreç 15 yaşın üzerinde başlar. 65 senede İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsanız ama Allah'a ulaşmayı dilemeseniz, böyle bir talebiniz olmasa, çoğunuz kurtulacağınızı zannedersiniz. Çünkü
size göre kim İslam'ın 5 tane şartını yaparsa, İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartı vardır. Ben bu 5 şartın hepsini yapıyorum. Öyleyse ben Allah'a teslimim. Gideceğim yerde mutlaka cennettir. Bakalım Allah Teala beni hangi cennetine alacak diye düşünüyorsanız çok aldanırsınız sevgili kardeşlerim. İblis bütün Kur'an-ı Kerim'i insanlara unutturmuş. Bu 5 tane şartı temel adettirmiş. Dikkat edin. Hepsi araçtır. Vasıtadır. Hiçbirisi amaç değildir, gaye değildir. Gaye Allah'a aksiyonlarınız açısından, efaliniz açısından, fiilleriniz açısından gaye Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim etmektir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir. Nefsinizi Allah'a teslim etmektir. İradenizi Allah'a teslim etmektir. Böylece daha çok, daha çok, daha çok ve en çok mutlu olmaktır. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz bir mutluluk var mıdır dünya hayatında? Vardır. Ulaşanlar bilirler ki vardır. Ne zaman ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, özellikle bu sonuncusu, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sonsuz bir mutluluğun içindesiniz. Ama sonsuz bir dünya saadeti daha evvelden başlamaz mı? Evet, daha evvelden başlar. Daha fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ulaştığınız daimi zikir noktasında siz dünya saadetinin bütününü elde edersiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin bütününü elde eder. Ama bunun en üstün idraki, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman oluşur. Öyleyse sizden ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Niçin istiyor? Farz kılmış üzerinize. Çünkü sizin mutluluğunuz buna bağlı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk açısından meselemize baktığımız zaman madde bir, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ne cennet saadetine ne dünya saadetine hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Ve ne yazık ki gideceğiniz yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse dikkat edin. İblis sizi, şeytan sizi hep aldatır. Der ki sen aldırma onun söylediklerine. Sen İslam'ın 5 tane şartını yaptın mı? Tamamdır. Ama Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kurtuluşunuz yoktur diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Bunu hatırlatmaktan muradımız ne? Sizi mutluluğun kapısından, eşiğinden içeriye çekebilmek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zor bir şey mi söylediğim? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir dinek cennete girmeyi istiyor musunuz? Hepiniz istiyorsunuz. İstemeyen bir insan düşünemiyorum. Peki dersem ki size bir sır versem, sadece bir dilekle Allah'ın cennetine, birinci kat cennete mutlaka girebilirsiniz. Sadece
sadece bir tek dilekle Allah'ın evliyası olabilirsiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısının da sahibi olabilirsiniz desem, bana inanır mısınız? Beni ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için varız. Eğer insanlar bu kadar mutsuzsa, ahlak bu kadar bozulduysa, hep asık suratlı insanlar dolaşıyorsa ortalıkta, her tarafta haklar çiğneniyorsa, arkasında sadece Allah'ın güzelliklerini unutmak var. Unutulmuş her şey. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı bütün güzellikler unutulmuş. Onlar 7. kat cennetin ve dünya saadetinin en üst noktasının şahikasının sahibi oldular. 14 asır evvel sahabe adını verdiklerimiz. Peki siz sahip olmak istemez misiniz? Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safhadan oluşuyor. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. O zaman saadeti unutun. Saadet sizin için geçerli değil. Hiçbir şekilde ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Şimdiye kadar kendi aklınızın emrettiği istikamette yaşadınız. Asıl ifadesiyle şeytanın nefsinizin afetlerine size hiç çaktırmadan hakimiyet kurduğu bir zemin üzerinde yaşadınız. Ve bugüne kadar yaşadınız. Bu söylediklerimi hiç işitmeden yaşadınız. Mutlu musunuz? Evvela kendini mutlu sananlardan birisi misiniz? Şöyle bakar insan kendisine, ya ben geçimimi temin edecek kadar para kazanıyorum hamdolsun. Öyleyse ben mutluyumdur herhalde diye düşünürsünüz. Mutluluğun bir tarifi var mı size göre sevgili kardeşlerim? Acaba mutluluk nedir? Cennet mutluluğu için bir şey söylemeye gerek yok. Cennet mutluluğu herkesin malumudur. Öyleyse bu dünyada mutluluk ne mene bir şeydir. Şartları var. Birinci şart, mutluluğun var yok şartı. Varsa var, yoksa yok şartı. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavgaların bitmesi halidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz bir memnuniyet hali, çevre şartlarının sizi hiç rahatsız etmediği bir alemde yaşama. İkinci şart, mutluluk hem iç aleminizde devamlı olacak, nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum. Hem dış aleminizde oluşacak, çevredeki insanlarla sizin aranızda bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Üçüncüsü de Allah'ın emirleri ve nehirleri istikametinde Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uyum. Mutluluğun üç şartı. Bir, mutluluk devamlı olacak, kesintisiz olacak. İki, üç aleminizde birden gerçekleşecek. Üç, mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak.
İç dünyanızda kavgayı bitirmiş olacaksınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. 14 asır evvel bütün sahabe öyleydiler. Dünya mutluluğunu bütünüyle yaşadılar. 7 safhalık bir İslam basamakları dizisi içerisinde 28 basamaktan oluşuyor. 7 tane de safhadan oluşuyor. Cennet mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Dünya mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Çok basit bir panoraması var bunun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci safhadasınız. Ondan evvel kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın cennetine girmeniz kesinlikle söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehenneme girmeniz mümkün değil. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine ulaştıracak. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti mi? Öyle bir şey henüz yok bu kişide. Başkalarından dünya saadeti açısında bir fark taşımıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah verdiği sözü tutacak, mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka o benim cennetime girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'tan 10 tane ihsan alacaksınız. Bu ihsanlardan 8 tanesi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve arkasından son ikisi gerçekleşir ve 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 10 tane ihsanı aldığı süreç içerisinde ölürse ne olur? Allah vermiş olduğu sözü yerine getiremez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İki tane vaadidir Allah Teala'nın. Birinciyi gerçekleştiremez çünkü kişinin hayatı müsaade etmedi Allah'a ulaşmasına. Allah'a ulaşmak zamanı da içeren bir veteredir. Yani boyutlardan bir tanesi Allah'a ulaşabilmek boyutu zamanı gerektirir. Zaman yetmedi. Kişi Allah'a ulaşamadan, daha mürşidine ulaşamadan, Allah'a doğru yola çıkamadan kişi öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gireceği cennet birinci kat cennettir. Dünya saadeti de hiç değişmemiştir kişinin. Başkaları nasıl yaşıyorsa o da öyle bir hayatın içinde yuvarlanıp gitmiştir. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla bir insan Allah'ın mutlaka kendisine göstereceği mürşide tabi olduktan sonra mutlaka o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse cennet saadetleri birbirini takip ediyor. Bu kişi Allah'ın aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı. Nedir bu ihsanlar? Allah Teala sizin üzerinize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda onu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikinleti alır, yerine ihbat koyar Allah Teala, kalbinize ulaşır, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar. Huşuya ulaşırsınız. Allah size mürşidinizi gösterir. İşte 10 tane ihsanı Allah Teala'nın. O mürşide ulaştığınız zaman gene siz bir adım atacaksınız. Önce siz bir adım atmıştınız. Ne yapmıştınız? Allah'ın emri üzerine
Mutlaka bana ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. Bu emir üzerine Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldu o zaman? Dilediğiniz için 10 tane ihsanı aldınız. Bu ihsanları alırken ölürseniz, mürşidinize ulaşamadan ölürseniz birinci kat cennet sizin. Hiç endişeniz olmasın ki Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacaktır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlak olarak girer. Ama eğer bana ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa üçüncü kat cennetime girer. Peki 10 tane ihsanı aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ne oldu? İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve 10 tane nimet aldınız o gün. Bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın yolundayken ölürseniz ikinci kat cennet sizin olur. Ama buradaki ölüm sizin 7 seviyeden herhangi bir tanesinde olmanız halindedir. Nefsi emare kademesinde, nefsinizin kalbinde sadece %7 sizi mutluluğa ulaştıracak faktör oluşmuştur. Nefsi levame kademesinde ikinci bir %7, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimi sizi sonsuz bir huzursuzluktan, sıkıntı içinde bir hayattan %50 dünya mutluluğuna, %51 dünya mutluluğuna ulaştıracaktır. Huşuda kazandığınız %2 rahmet, 7 defa %7 fazilet birikimiyle nefsinizin kalbi %51 oranında şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Böyle bir noktada herhangi bir insandan eskiden hiç farkı olmayan siz, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamaya başladınız. Neydi saadet? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiydi. Bitti mi? Hayır. Ama %51 oranında azaldı. Azaldıysa iç dünyanızdaki sülh ve sükun %51 oluştu. Dış dünyanızdaki sülh ve sükun da aynı oranda oluştu. Artık davranış biçimlerinizin %50'den fazlası güzelliğe dönük, iyiliğe dönük. Allah'ın emirlerinin %50'den fazlasını gerçekleştiriyorsunuz. Yasak ettiği fiillerin %50'den fazlasını işlememeyi başarıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz kolay kolay. Öyleyse iç dünyanızda nefsiniz, ruhunuz arasındaki kavga %51 azalmıştır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan anlaşmazlıklarınız gene %51 azalmıştır. Dış dünyanızda da %51 oranında mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerde, emirlerin işlenmesinde de %50'den daha fazla başarılısınız. Ve bu hedefe ulaşırken eğer yolda rahmetli olursa, birisi ölürse, o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetini de yolun neresinde ölmüşse o kadar yaşamıştır. Nefsi emare kademesinde ölmüşse dünya hayatındaki mutluluğu %9 seviyesindedir. %2 rahmet birikimiyle %7 fazilet birikimi.
Ve böyle ikinci defa %7 nur birikiminde ölmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı defa %7 nur birikimlerinde ölmesi halinde kişinin dünya hayatındaki mutluluğu bu yüzde oranındadır. Ama bu kişi üçüncü kat değil, ikinci kat cennetin sahibidir. Ne zaman yedi tane gök katını aşar da ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, 21. basamak, o zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinin de %51'ine ulaşır. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dileyen birisine buraya kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben o kişiyi yaşatırsam mutlaka üçüncü kat cennetimin sahibi kılarım. Mutlaka dünya saadetinin yarısını da ona kazandırırım. Ve o kişi benim evliyam olur diyor. Benim dostum olur diyor, o kişi bana da dost olur diyor. İşte Allah'ın evliyaları dediğiniz zaman hep aklınıza olağanüstü birileri gelir. O mu? Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? Evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır. Hacı Ahmet Yesevi mi? Evliyadır. Yunus mu? Evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri mi? Evliyadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri mi? Evliyadır. Ha, insanlar diyorlar ki ha eskiden evliyalar varmış ama bu zamanda evliya mı olunurmuş? Onlara deyin ki olunurmuş. Hem de bedavadan olunurmuş. Kim Allah'a, Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere ulaşmayı dilerse, o kişi bu istikamette hedefine yönelir. Ve bu hedefe mutlaka ulaşır o kişi. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi dostu yapar. Evveli dost demek, evliya dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak geçmiş. Öyleyse şimdi soruyoruz, evliya olmak ister misiniz? İsteriz ama olmak mümkün değil ki. İsterseniz olmanız mümkün. Hem de başka birinin dizaynı içerisinde değil. Sizin talebinizle. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda evliyalığı hak etmiş olursunuz. Ve sadece bunun zaman boyutu devreye girer ve Allah Teala sizi o hedefe ulaştırır. Kaç yılda, 10 yılda mı evliya oluruz, 20 yılda mı, 30 yılda mı? Sualler hep böyle geliyor. Hayır, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, nihayet 6 ayda ama daha fazla değil. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar Allah'ın söylediklerini hep unuturlar. Onlara dikkat etmezler. Başka insanların söyledikleri sözler vardır onların kafalarında. Demişler ki sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Bize mi Allah Teala cennetini verecek? Bir defa bu söz yalan. Sahabenin 10 tanesine değil, sahabenin tamamını Allah-u Teala cenneti nasip kılmış. Bakın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine ne diyor Allah-u Teala? Kim o ümmi, nebi, resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer
altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah-u Teala. Kimlermiş bunlar? Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olanlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olan herkes, herkes mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın sözü var, tabi olan diyor. Sahabe deyince onu hatırlayacaksınız. İşte Ali İmran 20, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Nereye gideceklermiş? Araf 157 ne diyor? Cennete gireceklermiş tabi olanların hepsi. Allah-u Teala o sabikun el evvelin var ya diyor secde, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Onların hepsi altlarından ırmaklar akan cennete gireceklerdir diyor, cennetlerime gireceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep yanınızda bilin. O sizden yana, o sizin mutluluğunuzdan yana mutlaka saadete ulaşmanızı ister. Ve sadece sizden istediği budur. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah-u Teala saadetinizi, cennet saadetinizi de, dünya saadetinizi de garanti ediyor. Allah'ın şartlarına uyum gösterdiğiniz takdirde. Ama daha kolay bir şey düşünebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın sizi evliya yapması söz konusu. Allah'ın size üçüncü kat cenneti nasip etmesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi mutlaka gerçekleştirmesi söz konusu. Bu şartlar içinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Arkası üçüncü kat cennet, evliya olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamak. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçecek. Öteki yarısını mutlu etmek için daha ötedeki safhalara tırmanmanız gerekecek. Ama bu noktaya kadar siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namaz kılmayı sevdirecek. Zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah size oruç tutmayı sevdirecek. Tabi olduğunuz gün çarşamba diyelim. Perşembe günü her perşembe tutacak olduğunuz orucu ilk defa tutacaksınız. Bakacaksınız ki bu seferki orucunuzda acıkmıyorsunuz. Bu seferki orucunuzda susamıyorsunuz. Bu nasıl bir oruç ki daha evvel de oruç tutmuşsunuzdur Ramazanlarda. Açlık ve susuzluk sizi duman etmiştir. Ama tabiiyetinizden sonra 10 tane ihsanla tabiiyetinizden sonra oruç tuttuğunuz ilk perşembe, her perşembe oruç tutacaksınız. Bakacaksınız ki hayır, acıkmıyorsunuz. Susamıyorsunuz.
O zaman Allah'ın size yardım ettiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olacaksınız. Bu sizi coşturacak. Kendiniz yaşamışsınız. O güne kadar Ramazanlar boyunca tuttuğunuz oruçlarda her gün açlıktan kırılırken, hele içinizde sigara tiryakileri varsa sigara içememekten mahvolurken, o perşembe günü ne sigara gelmiştir kişinin aklına, ne de yemek ne de içmek. Allah Teala ona göre yapısını değiştirmiştir kişinin. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Kur'an-ı Kerim'deki ölümle hayat arasındaki, cennetle cehennem arasındaki en büyük manayı kişi bir dilekle açtı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemi o kişiye ebediyen kilitleyen bir dizayndır. Tabii o kişi yolundan sapmadıkça. Öyleyse kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilişkilere dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaştığınız yer 21. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah 28 basamaklık bir sürecin 21 basamağını, hayır 22 basamağını garanti ediyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Cennetlerden de 3. kat cennetin sahibi. Öyleyse cenneti istemez misiniz? Belki size cennete gitmenin çok zor bir şey olduğu söylendi. Ama Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Sizi o kadar çok seviyor ki herkesi cennetine almak istiyor. Ama ne var ki herkes kendi iradesiyle Allah'ın cennetine girmeyi hak etmek mecburiyetinde. Bu da son derece basit bir şey. Nasıl herkes Allah'ın cennetine girmeyi istiyorsa, istediği kesinse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kesinleştirdiği zaman bu dileği, o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Hiçbir etken onun cennete girmesine mani olamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinin ötesi var mı? Evet. Henüz 3. kat cennetin sahibi kişi. Bundan sonra bu kişi zikrini giderek arttıracaktır. Allah Teala ona bir altın taht verecektir indi ilahide. Sonra bu kişi zahit olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne zaman? Nefsinin kalbinde %81'den fazla aklanma olduğu zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut o noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete girer. Bu noktada mutlak bir huzur vardır. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Nefsinin kalbinde hala afetler var ama onları artık o kişi dikkate almıyor. Burası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yerdir. Ve bu noktada 4. kat cennet elde edilir. Dünya saadetinin de %90'ı burada elde edilir. Bundan sonra ise bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre zaten yaklaşmıştır zikri. Bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur?
daimi zikre ulaştığı zaman Allah Teala o kişiyi hikmet sahibi kılar. Bu dünya saadetinin %100 olduğu bir noktaya ulaştırır kişiyi. Burası o kişi için ulul elbab makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmet ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetlerin tamamı yok olmuştur. Yerini ruhunun hasletlerinin eşidi olan, aynı özelliklere sahip olan faziletler işgal etmiştir. Sonra bu işgalin standartlarında kişi mutluluğa ulaşmıştır. %100 nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolmuştur. Bu nokta tarif ettiğimiz mutluluğun tamamen yaşandığı noktadır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine faziletler gelmiştir. Ne olur gelmişse? Gelmişse afetlerin özelliği neydi? Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelmek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu sebeple nefsle ruh arasında devamlı bir çatışma vardı. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, nefs yapmak istemiyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, nefse işlemek istiyor. Ve akla giden talepler, vücudun yapacağı bütün işlevlerde akla, nefsten giden talep Allah'ın emirlerine mutlaka ters, yasaklarına da ters. Ruhtan gidense Allah'ın emirleri istikametinde, yasaklarında işlenmemesi istikametinde. Öyleyse iki kuvvet, iç dünyanızdaki nefs ve ruh devamlı birbirine çatışma halinde. Bir evrensel kavga. Çatışma varsa, kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur. İşte mutluluğun giderek azalması ve nihayet sıfırlanması, afetlerin sıfırlanması suretiyle mutluluğun %100'e ulaşması bu sebepledir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Bütün afetler gitmiştir. Zulmani kapı devamlı kapalı kalacağı için hayatınız boyunca, oradan şeytanın karanlıkları kalbinize hiçbir şekilde giremeyeceği için artık nefsinizin kalbi şeytanın bütün ivalarına kapalıdır. Şeytan afetler olmadığı için size hiçbir tesirde bulunamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne olmuştur? Allah neyi emretmişse nefsiniz de onun yapılmasını istiyor, ruhunuz da artık. Aralarındaki kavga emirler cephesinde bitmiştir. Allah neyi yapmamanızı istiyorsa ruhunuz da onu yapmamak istiyor, nefsiniz de. Yasaklar cephesinde de sülh ve sükun iç dünyanızda sağlanmıştır. Öyleyse siz devamlı bir mutluluğun sahibisiniz iç dünyanızda. Hem emirler cephesinde sülh ve sükunu sağladınız nefsinizle ruhunuz arasında, hem de yasaklar cephesinde. Peki dış dünyanızda? Dış dünyanızda da aynı şey oldu. Siz daimi zikrin sahibi olduğunuz için, nefsinize afet kalmadığı için hiç kimseye karşı kötü davranamazsınız. İnsanlara bir kötülük yapamazsınız. Onları mutsuz etmek için hiçbir şey yapmak içinizden asla gelmez. Sadece onları mutlu etmek için varsınızdır. Öyleyse hiç kimseye kötü davranmadığınız için hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Bu durumda hiç kimseye bir kötülük etmeniz mümkün olmadığı için siz mutlu bir insansınız. Eğer kalplerini kırsaydınız ne olacaktı? O zaman huzursuz olacaktınız. Çünkü Allah Teala sizi cezalandıracaktı. Yetmez.
O kişi sizden intikam almak isteyecekti ve fırsatını bulduğu an alacaktı. Birincide kişiye haksız davrandığınız için Allah-u Teala sizi cezalandırmıştı. Ruhunuzla nefsinize azap etmişti. Şimdi de başka birisi size sizin ona yaptığınız kötülüğe mukabele ederek bir kötülük yapınca nefsinize ağır geliyor. Bu da sizi üzüyor. Bunun üzerine siz de intikam almak gereğini duyuyorsunuz. İntikam aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuz oluyorsunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi, stres oluşuyor. Gene huzursuz oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse başlangıçta bütün bu cephelerden huzursuz olan sizler, daimi zikre ulaştığınız zaman bu cephelerin hepsinde artık mutlu bir insansınız. Başkalarına hiçbir kötülük yapmıyorsunuz ki onları üzdüğünüz için Allah Teala sizi azaplandırsın dünyada. Hiç kimse sizden intikam almak istemiyor. İntikam almak gereğini görmüyor. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan bir fiil sizden sadır olmamış. Hiçbir zaman siz kimseden intikam almayı düşünmüyorsunuz. Çünkü intikam almalarını temin edecek olan bir davranış biçimi size hiç yansımamış. Yansımışsa sizin umurunuzda bile değil. İş dünyanızda afetler olmadığı için intikam almak sizin için mümkün değil. Ve stres oluşması da mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman düşünemezsiniz başkasından intikam almayı. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde başlangıçta Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz, huzursuzdunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz, huzursuzdunuz. Niçin işliyordunuz? Nefsinizdeki afetler bunları yaptırıyordu size şeytanın telkinleriyle. Ama şimdi nefsinizin kalbinde afetler yok. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamazlık da edemiyorsunuz. Mutlaka belki de Allah'ın emrettiğinden daha fazlasını yapmak için elinizden gelen bütün gayretleri gösteriyorsunuz. Mutlaka bütün emirleri yerine getirdiğiniz gibi daha da ötesine geçmek geliyor içinizden. Ne oldu? Allah'ın emirleri cephesinde de mutlusunuz. Yasakları cephesinde de mutlusunuz. Hepsini yerine getirdiğiniz için iş dünyanız bir sülh ve sükun dünyası olmuş. İş dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirmişsiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde iblisle olan kavgayı bitirmişsiniz. Artık o size hiçbir zaman tesir edebilecek imkanın sahibi değil. Onu hiç artık dikkate almıyorsunuz. İblisi çok iyi tanımış durumdasınız. Hiçbir konuda size tesir etmesi artık mümkün değil. Ve bu şeytanın kesin yenilgisidir. Ne emirler cephesinde, ne yasaklar cephesinde size hiçbir tesirde bulunması artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Böylece dört başı mamur bir mutluluğu yaşarsınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerde mutlusunuz. Kesintisiz devamlı bir mutluluk ve kesintisiz ve devamlı bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında, sizinle dış dünyadaki insanlar arasında ve iblisin size yapabileceği bütün kötülükleri kökünden kesmeniz sebebiyle iblis de sizin aranızda mutsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir olay artık yaşanamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu noktadan sonra sizi nefsin teslimine götürecektir, irşada ulaştıracaktır ve nihayet iradenizi de Allah

İzleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gökler sizin için, yerler sizin için, denizler sizin için, her şey sizin için. Ve bu her şeyin muvaciyesinde mutluluk sizin için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennetin en üst seviyelerine hem de dünya saadetinin şahikasına, zirvesine, mutlak dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde beraber olduk. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere ve zikirden bahsetmek üzere ve Allah-u Teala'nın güzelliklerini anlatmak üzere. Bu akşamki konumuzun adı kıraat, tilavet ve kıssa. Allah-u Teala din konusunda daima bir öğretimi esas alır. Allah'ın öğrettiklerinin Allah'ın öğrettiği kişiler tarafından başkalarına öğretilmesi üç safa içerir. Kur'an-ı Kerim'deki esaslar bu konunun birincisine kıraat, ikincisine tilavet, üçüncüsüne kıssa diyor. 28 basamaklık bir dizayn söz konusu. Böyle bir dizaynın kıraat acaba neresindedir? Tilavet neresindedir? Kıssa neresindedir? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey kıraatle başlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretisinde başlangıçta insanların baş gözleri örtülü

Kulakları kapalı, kalpleri idraksiz. Böyle bir noktadaki insanlara öğretim metoduna Allah-u Teala kıraat adını vermiş. İsra suresinin 43 ve 44. ayetlerinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, o Allah'a mülaki olmaya, yani yevmil ahire inanmayanlarla senin aranda bir perde kılarız diyor. Hicabı mestura. Onların gözlerinde hicabı mestura vardır anlamına. Ne zaman diyor sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an'ı kıraat edersen, Kur'an'ı kıraat ettiğin zaman o ahirete, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestûre vardır diyor. Onların gözlerinde bir gizli perde vardır. Onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bir takım insanların arasındaki muhtevaya baktığımız zaman bu muhtevanın pek tatlı bir hüviyette olmadığını görüyoruz. İnsanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmiyorlar, nefret ediyorlar ondan ve gözlerinde hicab-ı mestûre var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Onun söylediklerini işitmiyorlar. Söylediklerinin manasına varmıyorlar. Ve söylediklerini idrak etmekten de acizler. Kim bu insanlar? Bu insanlar kendilerine kıraat edilenler. Yani başlangıç daveti kıraat. Kur'an-ı Kerim'in okunması ve gözlerinde hicab-ı mestûre, kulaklarında vakra, kalplerinde ekinnet olan, yani Allah'ın müdahalesine henüz ulaşamayan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilememiş olan insanlar.

Öyleyse kıraat müessesesi davettir. Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Davetin muhtevası kişilerin Allah'a ulaşmayı dilemelerini sağlamak. Dilerlerse ne olacak? Dilerlerse hepsi kurtuluşa ulaşacak. Bütün sahabeye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem baştan kıraat etmiş. Okumuş, onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmış. Allah'a ulaşmayı dilemelerini istemiş. Dilemeyenlerin kurtuluşa ulaşamayacaklarını ifade etmiş. Öyleyse kıraatin içine neler girer? Kıraatin içine Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri mutlaka girer. Diyor ki Allah Teala orada اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّوا بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki bize ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dilemezler diyor. Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Onlar sadece cehenneme giderler. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlara irşat makamının yapacağı ilk şey kıraattir. Kur'an ayetlerini okuyarak onların nerelerde yanlış olduklarını onlara anlatmak ve Allah'a ulaşmayı dilemeye insanları davet etmek. Kıraate ne girer başka? Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ne olacağını anlatmak girer. O ise Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kıraat ettiği şey onlar ki Allah'a mülaki olmayı dilerler. Ellezine yercune Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'a ulaşmayı dilerler. Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi birbirinin tamamen zıttıdır. Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve 8. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ne olacağı var. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ise dileyenlerin. Ve men kâne yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu le'at. Kim ki Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, Allah'a mülaki olmayı diler, Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Yani Allah o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sadece dileyenlerin Allah'a ulaşacaklarını, daha doğrusu Allah'ın onları kendisine ulaştıracağını
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediklerini kendisine seçer. Kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelmek ne demek? Kıraatin muhtevası içinde bu var işte. Allah'a yönelmek demek, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Üçüncü basamakta kul Allah'a ulaşmayı diler. 14. basamağa kadar bu dilek devam eder. Kişi Allah'a yönelmiştir. 14. basamakta Allah'a ulaşmak başlar. Öyleyse Allah'a yönelmek başka şey, Allah'a ulaşmak başka şey. Ve Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyip de amen olanların kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar ilk defa ameni olanlardır. Bunların dört temel özelliği vardır. Bir, Allah'a inanırlar. İki, ruhun ölmeden Allah'a ulaşmasının Kur'an'da yer aldığına inanırlar. Ruhun ölmeden, insan ölmeden Allah'a ulaşmasına inanırlar. İki, üçüncüsü, bunun üzerlerine 12 defa farz olduğuna inanırlar. Dördüncüsü, ve Allah'a ulaşmayı dilerler ve Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarından da, daha doğrusu Allah'ın onların ruhlarını kendisine ulaştıracağından emindirler. Yakin hasıl ederek kesin şekilde buna inanırlar. İşte bu insanlar kıraati aşanlar olacaktır. Allah Teala kıraat sırasında insanlara bunu söyler. Hud 29'da Hazreti Nuh kavmine dedi ki, diyor Allah Teala, ey kavmim, ben bu yanımda olan ameli olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovacak değilim. Çünkü onlar mutlaka hidayete ereceklerdir. Allah Teala onları mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Kıraatin içinde Allah Teala yer almasını dediği başka bir sureden daha bir sureden bahsediyor. Vel Asr. Vel Asr suresi şöyle başlıyor. Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. Yani hüsranda olanların gidecekleri yer cehennemdir. Onların, diyor Allah Teala, gidecekleri yer cehennemdir, diyor müminin 103'te. Kimdir hüsranlı olanlar? Günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu, diyor. İkinci ayet-i kerimesi. Ama amenu olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değillerdir. Yani onların gideceği yer cehennem değildir, cennettir, buyuruyor Allah Teala. İşte kıssada bunlar var. Kıssa Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel insanlara bir anlatım biçimi. Allah Teala'nın kullarını
seçmesi de kıssanın içinde yer alıyor. Demin Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde söylediğimiz seçme, kimleri seçer Allah-u Teala? Kendisine seçiyor. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini tekzip etmeyenleri seçer. Yalanlamayanları. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini inkar etmeyenleri. Kimleri seçer? Allah'ın ayetlerini gizlemeyenleri, ketmetmeyenleri. Allah'ın Resulleriyle, Allah'ın ayetleriyle alay etmeyenleri. Yeryüzünde fesat çıkarmayanları. Bunlar Allah'ın kalplerinde hayır gördüğü insanlardır. Bunlar Allah'ın kalplerinde hayır görmediği insanlardır. Bunlar seçilmezler. Bunların dışındakiler seçilirler. İşte birinci basamaktaki insanlar olayları yaşar ve yanlış değerlendirirler. İkinci basamaktaki insanlar olayları değerlendirenlerdir. Bu değerlendirenlerden bir kısmı seçilirler. Ve üçüncü basamakta olay başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği andan itibaren tilavet söz konusudur. İşte Kur'an-ı Kerim tilaveti bazen bu dilekten evvel de gerçekleşiyor. Ama gerçekleşeceği temel nokta burası. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse artık ona tilavet söz konusudur. O bir anda otomatik olarak Allah'ın birçok lütfuna birden muhatap olur. Kendisine tilavet yapıldığı sürece. Bir, Allah-u Teala onun Allah'a ulaşma talebini görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Kalbine bakmıştır. Her zaman kalbine bakar insanın. Görür, işitir ve bilir kalpte olanı. Arkasından Allah-u Teala o kişiye rahim esmasını tecelliye başlamıştır. Üçüncü basamak ve dördüncü basamak. Bu rahim esmasıyla olan tecelli Allah'ın o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almasına sebebiyet vermiştir. Kulaklarındaki vakrayı almasına sebebiyet vermiştir. Kalbindeki ekinneti almasına sebebiyet vermiştir. Ve kalbine ihbat koymasına sebebiyet vermiştir. Böyle bir müessese Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde en güzele ulaştırabilir kullarını. Allah-u Teala bunların her birini verdiğinde bu işlevler birkaç dakika sürer. Birkaç dakikada hepsi gerçekleşir. Her birinde Allah-u Teala kullarına dereceler verir. Ve kullarına verdiği derecelerle onları güzele ulaştırır. Nasıl bir güzellik bu? Kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla derecat sağlar o kişiye ki onun cennete girmesini nasip kılsın. Çünkü sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama cennetine girecek kişilerin sevaplarının günahlarından fazla olması lazım. Bunun için de Allah-u Teala onlara verdiği her ihsanın karşılığında bunların her biri bir ihsandır. Onların derecatını arttırır. Allah onların kalplerine ulaşır, kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Gene derecat arttırır.
Allah onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Gene derecatlarını artırır. Derecatını artırır o kişinin. Ve böylece kişi birkaç dakika içinde kaybettiği derecelerden daha fazla derecenin sahibi olur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala onu mutlaka cennetine alacaktır. Ama kişinin de Allah'ın cennetine girebilmesi için kazandığı derecelerin kaybettiklerinden fazla olması lazım. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin kaybettiği dereceler fazladır. İşte onları kazandığı dereceler fazla hale getirmek için aradaki farkı Allah Teala bu ard arda yaptığı insanlara da verdiği derecelerle kapatıyor ve kişinin kazancı kaybettiğinden daha öteye geçiyor. Sonra ne olur? O kişi zikir yapar ve nefsinin kalbine ulaşan rahmetle fazlan rahmet nurları o Allah Teala'nın göğsünü yararak göğsünden kalbine açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşır ve rahmet nurları kalbe sızar birazcık. Bu sızma %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi olur. Bu muhteva hep tilavet içerisinde anlatılıyor. Sonra kişiyi Allah Teala mürşidini gösterir. Mürşidini gösterir. Mürşid sevgisi verir. Namazın, zikrin, bütün ibadetlerin sevgisi Allah Teala tarafından o kişiye verilir. Kişi ibadetleri sever. Ve Allah ona mürşidini gösterir. 13. basamak, 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır. Ulaştığı noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlayacaktır. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in görevlerini anlatırken Bakara 151'de diyor ki tıpkı o insanlara verdiğimiz nimet gibi size de bir sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye sahabeye. Ne zaman başladı tilavet? 3. basamakta başladı. Nereye kadar devam etti? 14. basamağa kadar devam etti. Ondan sonra ne başladı? Size Allah'ın ayetlerini tilavet etsin diye dedikten sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Sonra size kitap öğretsin diye diyor. Sonra size hikmet öğretsin diye. Sonra da hikmetin ötesini öğretsin diye. Hikmetin ötesinde daha bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu minval üzere bir dizayn ve tilavet devam ediyor. Nefs tezkiyesi boyunca ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. Nefsin kalbinde %7 nur birikimi, ruh birinci gök katına yükseliyor. Nefsin kalbinde ikinci defa nur birikimi, %7, ruh ikinci kata ulaşıyor. Nefsin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü kata, böylece dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh 7. gök katına ulaşıyor, 7 tane alemi geçiyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Burada kişinin nefsinin tezkiye olması söz konusu ve tilavet devam ediyor. En geniş öğreti dilimi tilavettir. Tilavet nefsin tezkiyesini kapsadığı gibi daha sonraki
evrede o kişiye kitabın öğretilmesini de kapsıyor. Yani kişi hidayete ulaştıktan sonra, ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim ettikten sonra hidayete ermiştir. Bu ruhun Allah'a teslimiyle kişinin ulaştığı hidayet müessesesi onu Allah'ın evliyası yapar ve ruh Allah'ın zatında yok olur, Allah'a teslim olur. Burada Allah-u Teala'nın Kur'an'ın ruhunu öğretmesi söz konusudur. Kur'an'ın birinci ruhu, Kur'an'ın ikinci ruhu, Kur'an'ın üçüncü ruhu, Kur'an'ın dördüncü ruhu tilavetin muhtevasında devam eder. İlmel yakin tilavetin vuslata mütalik olan noktasında bitmiştir. Bu söylediğimiz yerler ilmel yakinin ötesidir ama gene tilavet muhtevası içerisinde yer alır. Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesine bakalım. Diyor ki Allah Teala ve yuallimukumul kitabe. Kitabın talim edilmesi. Öyleyse vuslattan sonra kitabın talim edilmesi söz konusu. Muallim, talim eden demek. Öyleyse tilavetin boyutu nereye kadar ulaşıyor? ...21. basamakta vuslatın tamamlanmasına kadar. Ondan sonra kitabın tilaveti değil, kitabın talimi öğretilmesi, talim edilmesi.

en büyük muallim, en büyük öğretici Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Eskiden öğretmenlere muallim denirdi. Talim eden, öğreten istikametinde. Öyleyse nefsin tezkiyesinin sonunda

öğretinin dizaynında tezkiye etmek de mevcut. Öyleyse bu kıraat, tilavet, kıssa müessesesinin içine talim de giriyor. Öğretmek. Sonra tezkiye de giriyor. Tezkiye etmek. Ve hikmetin de öğretilmesi, talim edilmesi söz konusu. Allah-u Teala Resulleri için de bu sırayı koymuş. Allah'ın ayetlerinin tilaveti, nefsi tezkiye etmek, kitap öğretmek, hikmet öğretmek, kitabı ve hikmeti talim etmek. Allah-u Teala hikmetin öğretilmesine de, hikmetin ötesinin öğretilmesine de talimun diyor gene. Yuallimüküm alem tekünü talimun. Size bilmediğiniz şeyleri talim eder, öğretir diyor. Lem tekünü talimun. Bilmemiş olduğunuz şeyleri, alim olmadığınız şeyleri. Lem talimun. Öyleyse muallim, talim eden, ilmi öğreten demek. Ve bu bapta tezkiye müessesesi ...21. basamakta tamamlanır. 22, 23, 24 ve 25. basamaklar talimi içeriyor. Ve bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın öğretisi gene Bakara 151'de talim olarak geçiyor. Yuallimüküm. Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah-u Teala. Yuallimükümül kitabe vel hikmete. Ali İmran 164'te de aynı şeyler geçiyor. Yuallimükümül kitabe vel hikmeh. Öyleyse Allah'ın öğretisi kıraatle başlıyor. Üçüncü basamağa kadar tilavetle devam ediyor. 14. basamağa kadar tezkiye ile devam ediyor. 14. basamaktan 21. basamağa kadar talimle devam ediyor. 21. basamaktan 22. basamağa kadar.
Burada Allah-u Teala'nın salah makamına geçişte kıssa kullandığını görüyoruz. Ayetlerin kıssa edilmesi ve bu kıssa üzerine kişilerin nefslerini ıslah etmeleri, yani salaha ulaşmaları. Öyleyse öğretim programı üzerinde yeni bir müessese ayetlerin kıssa edilmesi. Allah-u Teala buyuruyor, kime Resulümüz gelip de ayetlerimizi kıssa ederse, bunun üzerine tabi olup da kim ıslah olursa onlar felaha ererler diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıssa ıslahın işaretini taşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın dizaynında çeşitli öğretim metotlarının varlığını görüyoruz. Allah'ın Resullerine tabi olunur. Tabi olan dalaletten kurtulur, şakide olmaz. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tebliğ et diyor. Tebliğ senin görevin diyor, hesap benim görevim diyor Allah-u Teala. Öyleyse kıraatın içerisinde tebliğ var. Bu müesseseyi

Öğretim metotlarının birinci muhtevasında kıraati alakadar eden safhalarda tebliğ olayıyla karşı karşıyayız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı emirleri tebliğ ediyor. Tebliğ etmekle görevli. Bu tebliğin sonunda tebliği kabul edenler Allah'a ulaşmayı diliyorlar. O zaman tilavet söz konusu oluyor. Tebliğde ayetlerin kıraatinden çok, ayetlerin tilavetinden çok kıraat var. Tebliğden sonra öğretim metodu gelişiyor ve tilavet olayı tahakkuk ediyor. Sonra tezkiye olayı var. Tezkiyeden sonra talim. Kıraat, tebliğ, kıraat, tilavet, tezkiye, talim, kıssa. Allah Teala'nın bu dizaynı içerisinde kişinin hakkül yakin takvasına ulaşması için bir muhteva ifade etmesi lazım. Burada muhteva bir bütünlük kazanacak. Öyleyse Kur'an öğretisinin 7 safhayı içeren isimlerini de yerlerine oturtmamız lazım.

İrşat makamının öğretisi kişiyi en çok irşada ulaştırabilir. İrşattan sonra Allah'ın öğretisi, yani kişinin iradesinin Allah'ın iradesine bağlanması söz konusudur.

O zaman Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın diye emrini veriyor. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz onlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi oldukları için ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. Allah'ın onları imamlar kılması söz konusu, ayetlerin öğretilmesinde hakkul yakin kademesinin sahibi oldukları için.

Allah Teala buyuruyor, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Bir hakkın takvanın sahiplerinin Allah'a iradelerini de teslim edenler olduğunu görüyoruz.

Allah Teala'nın öğretisi. Bir taraftan insanları ile, bir taraftan daha üst kademelerde başka şeyleri ihata ediyor. Daha üst boyutta, daha üst boyutta, daha üst boyutta bir öğretim sistemi. Allah Teala kişinin kalp gözünü açınca hem Allah'ın öğretisi giriyor devreye, hem de devrin imamının öğretisi devam ediyor. Allah Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde senden evvel de kendilerine vahyettiğimiz rical gönderdik diyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli suallerinin cevabını verenler, irşat makamının sahipleri. Öyleyse orada Allah'la tezekkür var. Bu tezekkürün neticesinde öğreti geliyor. Öyleyse olay tebliğ ile başlıyor. Ve bu tebliğ kıraatle devam ediyor. Tebliğin ötesi kıraat. Sonra kıraatin ötesi tilavet. Tilavetin ötesi tezkiye. Tezkiyenin ötesi talim. Talimin ötesi kıssa. Kıssanın ötesi tezekkür. Yani Allah'tan aldıklarını öğretmek. Suallerin cevaplarını vermek. Tezekkür, kişinin Allah ile olan ilişkisi, ama ehli tezekkürün yaptığı iş, tezekkür adı verilen bir işlemle mümkün. Öğretileri tezekkür değil, öğrenileri tezekkür. Ama tezekkür ehli olan bu insanlar, Allah-u Teala'nın güzelliklerini öğretiyorlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın bütününü oluşturuyor konu. Her safa ayrı bir hüviyet gösteriyor. Ve kişiler nihayet tezekkürle öğretimin en üst boyutuna yükseliyorlar. Orada artık kendi iradelerinin ötesinde Allah'tan aldıklarını suallerin cevabı olarak ulaştırmak var. O sualleri soranlar da o sualleri devamlı aralarında müzakere edip devamlı sualleri geliştirenler, kafalarında Kur'an olgusu bütünleşenler. Öyleyse
öğretim metodu öğrenenlerin seviyesine göre ayrı ayrı kademeler oluşturuyor Kur'an-ı Kerim'de. Her birinin farklı bir ismini koymuş Allah-u Teala ve çeşitli ayetler bu konuların her birine ayrı ayrı ışık tutuyor. Öyleyse tebliğin, kıraatin, tilavetin, tezkiyenin, talimin, kıssanın ve tezekkürün oluşturduğu 7 safhalık bir öğretim dizaynı. İşte bu Allah'ın ilim öğretisidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saatin ne kadar hızlı geçtiğini bir türlü anlayamıyoruz. Allah ile olan ilişkilerinizde en güzele ulaşmak söz konusu. Bu güzeli bütün safhalarda yaşamaya çalışmanızı sağlık veririz. Sonucunda en güzele ulaşmasını dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salam.

An Yüce Rabbimizin hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah İnsanları yaratan tek yaratıcı, kainatı yaratan tek yaratıcı, öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın, Allah insanı bir tek sebebe dayalı olarak yaratmıştır. O sebep insanın mutluluğudur. Başka bir sebep yok.

yarattığı bütün mahlukat arasında Allah'ın en çok sevdiği mahluku insandır. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey. Onun için Allah-u Teala göklerdeki insanlar diyor, yerlerdeki insanlar diyor ve ikisinin arasındaki insanlar diyor. Allah'ın indinde, sevgili kardeşlerim, insan adı verilen bir mahlukun varlığını görüyoruz. Şu anda Hazreti İsa, şu anda ondan çok daha evvel orada olan Hazreti İdris, orada cennetteler. Hazreti İdris diyor ki Allah-u Teala'ya, Ya Rabbi ben orasını merak ediyorum, beni oraya al. Allah-u Teala alıyor. O da oraya cennete ulaştıktan sonra diyor ki, Ya Rabbi ben buradan çıkmak istemiyorum. Allah-u Teala da talebini kabul ediyor. İşte sonra Hazreti İsa'nın oraya alındığını görüyoruz. İkisi de hayattalar. Ama bir garip hayat sevgili kardeşlerim. Çünkü Allah Teala diyor ki, buradaki bir gün sizin aleminizde 1000 yıl gibidir diyor.

onların beraberliği, tekrar bu tarafa dönmelerini engellemez. Hazreti İsa'nın tekrar döneceği kesin. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, hepinizi mutlu olmaya davet etmekle vazifelendik. Allah'ın hepinizden istediği tek şey dünya mutluluğunu yaşamanız, ahirette de mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Allah Teala herkesin cennetine girmesini ister. Hedefi budur. Ama kanunları koymuş. Kim Allah'ın cennetine girerse bunu hak etmiş olması gerek. Kim cehenneme girerse onun da bunu hak etmiş olması gerek. Şimdi iki tane örneğe gelin beraberce bakalım. Bir insan var, Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş. Bir ay sonra ölmüş. Şimdi sual, bu kişi Allah'ın cennetine mi girer yoksa cehenneme mi girer? Allah'a ulaşmayı dilediği kesin mi? Evet, kesin. Kalben bu kişi mutlak olarak "Ya Rabbi" demiş, "ben sana ulaşmayı diliyorum. Sana vasıl olmayı diliyorum." Bu kalpten bir dilek diyor kişi. Gerçekten kalpten Allah'a mülaki olmayı dilemiş. İşte böyle bir durumda Allah'a mülaki olmayı dileyen bu kişi cennete girer muhakkak. Söyleyin bakalım neden? Sadece bir dilek, Allah'a mülaki olma talebi. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemek. İsterseniz bir adım daha evvele gidelim. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan ölseydi ne olurdu? Onu, o kişi kıyamet gününde cennete mi girerdi? Cehennemde mi kalırdı? Allah'a ulaşmayı dilememiş ama 80 yıllık ömrünün 65 yılını ibadetle geçirmiş. Bu kişi nereye gider? Hiç ibadet etmemiş, Allah'a mülaki olmayı dilemiş, ömrü de vefa etmemiş, bir ay sonra Allah'a mülaki olamadan da ölmüş kişi, ruhunu Allah'a ulaştıramadan ölmüş. Bu iki kişiden normal ölçülerin sahibi olan insanlar için ...65 yıl ibadet eden, İslam'ın 5 şartını yerine getiren kişi mutlaka cennete girer. Öyle zannedilir. Oysa ki öyle değil. Sevgili kardeşlerim, öyle değil. Bu kişinin gideceği yer ne yazık ki cennet değildir. Allah'a mülaki olmayı dilemediği için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, hiç kimse ibadetleriyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de. Ama Allah beni rahmetine garg etti. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Onun ötesinde bir şeylerin varlığını anlatıyor bize. Kur'an da aynı şeyi anlatıyor. Onun ötesinde bir şeyler var. Kurtuluşa medar olacak veya kurtuluşu mümkün kılmayacak. Şimdi

O bir ay ibadet Allah'a ulaşmayı dileyen ve ondan sonra sadece bir ay yaşayabilen, sonra da ölen birisi. Ruhunu da Allah-u Teala'ya ulaştıramadan ölmüş kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de ömrü Allah'a ulaşmaya vefa etmemiş. Ölmüş kişi ama Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Ne olur? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne olacağını söylüyor. Diyor ki: "Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ve size furkanlar versin." Sonra da günahlarınızı sevaba çevirsin, size mağfiret etsin. Allah Teala burada müminlerden bahsediyor. Ey inananlar diyor. Ya eyyühellezine aminu. Ey amin olanlar, iman edenler, Allah'a inananlar. Bu kişi Allah'a inanıyor ama henüz Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Dileyin ki diyor takva sahibi olasınız. Gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan takva sahibi olamaz mı? Olamaz. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu kesinleştiriyor. Diyor ki Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde: "Münibine ileyhi ve ittekuhu ve ekumussalat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a mülaki olmayı dile. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a yönel. Ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi ne görüyoruz? Eğer bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilemeseydi, şirkte kalacaktı. Bu bildiğiniz gibi gizli şirk. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen, Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen kişi şirktedir. Bu şirk elbette açık şirk değildir. Bu kişi puta falan tapmıyor. Bu kişinin hatası sadece Allah'a mülaki olmayı dilememesi. Allah'a mülaki olmayı dilememek kişiyi gizli şirkte bırakıyor. Ve kişi takva sahibi olamıyor. Öyleyse bu kişi takva sahibi olmasaydı, Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmasaydı, şirkte kalacaktı. Şirkte kalan da cehenneme gidecek olan kişi. Bütün şirktekiler, müşrikler, onların gideceği yer kesinlikle cehennem.
Allah Teala bu konuda neler söylüyor sevgili kardeşlerim? Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediyse, takva sahibi olamıyorsa ve şirkteyse, gideceği yer cehennemse, bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği takdirde hem şirkten kurtulacak hem takva sahibi olacak. Gideceği yerde cehennem olmayacak. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala'nın söylediği "Ey amenü olanlar." Bu amen olan kişi Allah'a inanıyor ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Nereden anlıyoruz? Takva sahibi ol ki diyor Allah Teala. Ey amel olanlar, takva sahibi olun ki Allah size sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Günahların örtülmesi takva sahibi olan kişi için geçerli. Öyleyse amel olanlar iki gruba ayrılıyor. Bir, İman sahibi inanıyor Allah-u Teala'ya ama Allah'a mülaki olmayı dilememiş. O takva sahibi değil ve cehennemden kurtulması da mümkün değil. Yani Allah'a kişinin inanması onu hiçbir şekilde cehennemden kurtaramıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe. Sevgili kardeşlerim, kavrama dikkat edin, son derece önemli bir kavram. Kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilerse takva sahibi olabiliyor ve bu ilk takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı bu kişi dilemezse şirkteyse gideceği yer cehennem. Onu cehennemden kurtaracak olduğuna göre takvaların ilki. Daha aşağısında takva sahibi olmak yok. Daha aşağıda cehennem var. Ama her iki grupta inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişi de Allah'a inanıyor. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi de Allah'a inanıyor. Ama mülaki olmayı dilemeyen kişi inanmasına rağmen Allah'a cehennemden kurtulamaz. Ama Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Çünkü o kişi takva sahibi olmuştur. Allah Teala buyuruyor ki Kaf suresinin 31, 32 ve 33. ayetlerinde "Cennet ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz." Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz cennet. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Hafiz olan, başının üzerinde devrin imamını muhafız olarak taşıyan, yani Allah'a ulaşmayı dilemekle kalmamış, mürşidine de ulaşmış, ulaşınca başının üzerinde oluşan devrin imamının ruhu sebebiyle o kişi bu hüviyete girmiş. Başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşmuş. O zaman hafiz olmuş, muhafaza altına alınmış. Peki bu kişi ne zaman evvap olur?
Ne zaman hafiz olur? Evap olan kişi sığınağa sığınmış. Ruhu vücudundan ayrılmış ve Allah'a ulaşmış. Bu 22. basamağı ifade eder. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman o kişi 22. basamaktadır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilere baktığımızda Allah'ın her tarafta kurtuluş kapıları açtığını görüyoruz. Ve her konunun başlangıç noktası hep aynı nokta. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemek. Dilemeyen kişinin cehennemden kurtulması mümkün değil. Şimdi biz dileyen kişiden bahsediyoruz. Kişi dilemiş. Allah'a mülaki olmayı dilemiş. Dileyen kişi ne oluyordu? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine göre takva sahibi oluyordu. Dileyen kişinin, takva sahibi olan kişinin Allah günahlarını örtüyor. Örterse ne olur? Örterse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. İşte Allah Teala açık bir şekilde Müminun suresinin 102 ve 103. ayetlerinde şunu ispat ediyor, şunu kesinleştiriyor. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar felaha ermiştir. Müminun 102. Kimin de sevap tartıları az olursa, hafif gelirse, günahları daha fazlaysa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Müminun 103. Şimdi eğer Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin günahlarını örtüyorsa ne olur? Günahhanesinde mizanın sol tarafı kırmızı rakamlarla günahların son rakamına kadar hepsini gösterir. Toplam da vardır. Ve yeşil rakamlarla sağ tarafta sevapları gösterir. Günahlarda sevaplar karşılaşır. Eğer sevaplar çoksa bakiye yeşil rakamlarda sağ tarafta yer alır. Eğer günah tartıları fazlaysa, günah dereceleri fazlaysa kırmızı bakiye oluşur ve sol tarafta yer alır. İşte sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki kişinin Allah günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişinin durumu nedir? Günahları örtülen kişi hiç günahı kalmamış demektir. Mutlaka sevapları olacağı için olmaması mümkün değil bir insanın. Hiç sevabının olmaması mümkün değil. Bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ne yapmıştır? Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiştir bu kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a mülaki olmayı dilemesi demek ki onun
günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi madalyanın öbür tarafına bakalım, gelin beraberce. Diğer kişi, 80 yaşında ölen, 65 yıl İslam'ın 5 şartını eksiksiz yerine getiren birisi var. Ve ölmüş. Ne olur? İşte peşin olarak söylüyoruz, bu kişinin gideceği yer Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehennemdir. E şimdi hak mı bu, adalet mi bu gibi laflar edecek olanlara cevabımız var. Adaletin sahibi de, hakkın sahibi de Allah'tır. Öyleyse o kanunlarını koyar, mutlak olarak uygular. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Kanunlarını koyar, o kadar insanlardan yanadır ki, insanlara der ki, ey insanoğlu, sizden sadece bir tek şey istiyorum. Bana mülaki olmayı, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda diyor, siz devre dışı kalırsınız. Ben sizi kendime ulaştırırım. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesinin ötesinde ulaşabilmesi için namaz kılması lazım, oruç tutması lazım, zekat vermesi lazım. Eğer parası varsa hacca gitmesi lazım, kelime-i şehadet getirmesi lazım. Zikir yapması lazım. Ve bunların hepsinden, toplamından daha önemli Allah'a mülaki olmayı dilemesi lazım. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin durumunu beraberce gördük. Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin durumunu gördük. Bu kişi Allah'a mülaki olmayı dilediği için, ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı dilediği için gideceği yer Allah'ın cenneti. Çünkü Allah onun günahlarını örtüyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Şimdi beraberce Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, size amellerini hasara uğratanların durumunu söyleyeyim mi? Onlar en güzelini yaptıklarını zannediyorlardı. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı inkar ederse, onların amelleri boşa gider. Ne demek bu? O kişi cehenneme gider demek. İnsanları kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. O noktadan sonra kurtuluşa ulaşır. Bu kişi, şimdi o söylediğimiz adamı değerlendirelim. 80 yaşında ölmüş, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Allah'a mülaki olmayı dilemiş mi? Hayır, dilememiş. Dilememişse bu kişinin gideceği yer Allah'ın cenneti değildir.
Dilememişse onun amelleri boşa gider. 65 yıl yaptığı o İslam'ın 5 şartına mütalik bütün ameller boşa gitmiştir. Heva olmuştur. Öyleyse iki tane olay var. Birisi Allah'a mülaki olmayı dileyen kişi dilediği zaman Allah-u Teala kalbine bakar. Kalbinde gerçekten böyle bir talep varsa, kişi Allah'a mülaki olmayı dilemişse, o zaman Allah-u Teala o kişinin günahlarını örtüyor. Günahları örtülen kişi, sevapları günahlarından daha fazla olacağı çünkü günahları sıfır olmuş. Günahları yok. 3-4 derecelik bir sevabı olsa, olmaması mümkün değil. Kim bilir kaç bin sevabı olur bir insanın. Kaç milyon sevabı olur. Hiç amel yapmasa da bu kişinin mutlaka her saniye derecat kazanması veya kaybetmesi söz konusudur bir kişinin. Birisine iyilik ederseniz derecat kazanırsınız. Namaz kılarsınız derecat kazanırsınız. Her yaptığınız güzel amelden derecat kazanırsınız. Bu kişinin amelleri olmasa bile başka sebeplerden mutlaka derecat kazanmıştır. Bir derececik kazansa bile gideceği yer Allah'ın cennetidir ki kazanmaması eşyanın tabiatına aykırıdır. Oysa ki Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sebebiyle kazandığı bütün dereceler Allah-u Teala tarafından sıfırlanıyor. Allah'ın bir küçücük dileğe, Allah'a mülaki olmayı dilemeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz sevgili kardeşlerim. Öyleyse muhteva nedir? İşte bir karşılaştırma yaptık beraberce. 80 yaşında ölmüş adam, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş ve Allah-u Teala beni 3. kat cennetime alır, acaba 4. kat cennetime alır diye bu tarzdaki düşüncelerin içinde ölüyor. Ama gideceği yer cehennem. Amelleri boşa gittiği için. Neden? Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Sevgili kardeşlerim, o zaman duralım ve düşünelim. Ne olmuş da insanlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra dinlerini unutmuşlar. Kitle halinde cehenneme doğru yol alıyorlar. Kur'an'da bu söylediklerimiz var. Bir ülke düşünün ki Osmanlı devrinde dünyadaki en az suç işlenen ülke. Bir ülke düşünün ki artık en çok suç işlenen belki iki ülkeden bir tanesi. Aynı insanlar, aynı soy, sadece dinlerini unutmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan İlişkileriniz mi? O ilişkiler bütün insanlar için mutlaka Kur'an'ın bilinmesine bağımlı bir kurtuluş müjdesi verir kişiye veya bir cehennem azabı ihtarı.
Sadece ameller sebebiyle kazanılan derecelerin yok edilmesi, silinmesi veya günahların örtülmesi iki ayrı konu. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onun günahları örtülür. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse, onun amelleri boşa gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hidayet asrının en önemli olayı Allah'a mülaki olmayı dilemektir. İşte dilemeyen kişi söylediğimiz gibi amelleri boşa gideceği için cehenneme gider. Başka, daha açık ve kesin şekilde söylüyor mu Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini? Tabii. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemediği için gideceği yer cehennem diyor Allah Teala. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Allah Teala buyuruyor ki onlar ki muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı dilemezler. Ne demek mülaki olmak? Yani ruhlarını hayattayken bize ilka etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Öyleyse o olayı bir defa da düşünelim. O 80 yaşında ölen kişi Allah'a mülaki olmayı dilemediği cihetle, sadece Allah'a mülaki olmayı dilemediği için cehenneme gidecek. Gideceği yer, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak ateştir, cehennemdir. Sakın ne olacak yani cehenneme gidersek bir süre cehennemde Allah bizi leblebi gibi kavurduktan sonra onca sevap kazanmış olacağız İslam'ın 5 şartını yaptığımız için. Ondan sonra Allah Teala mutlaka bizi cehennemden sonra cennetine alacak. Hesapsız rızıklandıracak. Sevgili kardeşlerim, hep hayallerle yaşıyorsunuz. Sizlerin, Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin cennete girmeniz hiçbir zaman mümkün olmayacak. Çünkü cehennemden çıkıp da cehennemde bir süre ceza çektikten sonra oradan çıkıp da cennete girmek hiçbir şekilde mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'de tam 29 tane ayet-i kerime
cehenneme cezalanmak üzere girenlerin bir daha oradan çıkmasının mümkün olmadığını söylüyor Allah Teala. Tam 29 tane ayet-i kerime. Ve cehenneme girenin cehennemden çıkacağına dair hiçbir ayet-i kerime yok. Cehennemden çıkıp da cennete girmeye dair hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Bir ayet-i kerimede Allah-u Teala kim ne kadar günah işlerse onu görecektir. Ne kadar da sevap işlerse onu görecektir ayet-i kerimesi. Cehennemde kalacaktır, cehennemde kalacaktır veya cennette kalacaktır manasını almıyor. Manasını ihtiva etmiyor. Kıyamet günü herkes mahşer meydanında toplandıktan sonra, nefsler fizik vücutlara girdikten sonra, bütün insanlar bir çekim gücüyle indilaydaki kendi kuşlarına ulaşacaklardır. Bu bildiğimiz kartal veya serçe kuşu değil. Bu hayat filminiz. Herkes sadece elektronik sistemlerle sadece kendi hayat filmine çekilir. Hayat filmi boşlukta oynar. Bir ekrana falan ihtiyaç göstermez. Üç boyutludur. Hayat filmi ikidir. Bir, yaptığınız amelleri, işlediğiniz her türlü ameli size gösterir Allah-u Teala. Ömrünüz boyunca hangi amelleri işlediyseniz hepsini gösterir. İki, bir de o amelleri gerçekleştirirken neler yapmışsanız onları düşünce platformunda tasarlayarak mı yaptınız? Yoksa başkasına bir zarar verdiğinizde bunda bir tasarı, bir taammüt olayı mevcut değil mi? Bunun içinde Allah-u Teala'nın kiramen katibin melekleri düşüncelerinizi de filme çekerler. Bir üç boyutlu düşüncelerinizin göstergesi var. Bir de gene üç boyutlu amellerinizin göstergesi var. Düşünürken de hep şekillerle bu gözlerle gördüğümüz dünya hayatındaki insanlarla düşünürüz. Onları düşünürüz gözümüzün önünde canlandırarak. Her düşünceniz aksiyonlarınızla beraber aynı zaman parçası içinde hangi işlemi yaptınız, ne yaptınız, ne düşünerek yaptınız, bunlar amel defterinizde mutlak olarak yer alır. İşte bu sebeple elinize teslim edilen kıyamet günü, elinize teslim edilen mizanınız, sizin hiçbir şekilde yanılmayacak bir hesapla hesaplaşmanıza müncer olur. Netice olarak bu çıkar ortaya. Elinize verilen mizan sonsuz sayıda işlevin derecelerini gösterir. Ve orada amel defterinizde o olay sebebiyle yazılan rakamla elinizdeki mizanın o olayı görerek oradaki işlevleri bir anda otomatik olarak değerlendirerek ortaya koyduğu iki rakam birbirine hep eşittir. Hem elinizdeki mizanın o olayı görerek elektronik sistemle sonsuz hızla yaptığı hesaplamanın sonunda ortaya çıkardığı rakamla orada amel defterinizde görülen rakam hep aynıdır. Çünkü aynı mizan sizin taammüt miktarınız ne kadarsa o kadar suçu size işleyerek muhteşem bir tablo oluşturur. Görürsünüz ki
kıl kadar size zulmedilmesi mümkün değildir. Yanlışlık yapılması mümkün değildir. Bütün amelleriniz orada görünür ve hepsinin neticesi de ortadadır. Öyleyse sonuç, kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onun gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere o kişi hüsranlıdır. Müminin Suresi 103. ayet-i kerime. İşte insanlar orada hem kazandıkları dereceleri hem kaybettikleri dereceleri kıl kadar kendilerine zulmedilmeksizin orada görürler. İşte o ayet-i kerime, insanlar ne kadar hata etmişlerse onu görürler, ne kadar sevap kazanmışlarsa onu görürler manasına gelen ayet-i kerime bunu ifade eder sadece. Yoksa görmekten murat onu yaşamak değildir. Görmek başka şey, yaşamak başka şeydir. Ama bütün hayatınızı mutlak olarak göreceksiniz kıyamet günü. Ne siz birisini aldatabilirsiniz, ne başkaları sizi aldatabilir, ne de herhangi bir şekilde sizin yaptığınız fiiller üzerinde en ufak bir haksızlık vücuda gelebilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemek insanı cehennemden kurtaran muhteşem bir hediyedir. Allah'ın muhteşem bir hediyesidir. Adeta bedavadan üçüncü kat cennetin kişiye tahsis edilmesidir. O kişi ne yapmıştır? Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Geri kalan her şeyi Allah yapmıştır. O kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediği an, Allah'a mülaki olmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur kişi. Ruhunu mürşidine ulaşıp da tabi olduğu zaman birincisi üçüncü basamakta oluyor. 14. basamakta kişi mürşidine tabi oluyor. İkinci kat cennetin sahibi kişi. Ve mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. O ulaştırmıyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ve bu o kişinin on dördüncü basamakta olmasını, 21. basamağa ulaşmasını ifade ediyor. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman bu da üçüncü kat cenneti ona kazandırıyor. Ne yapmıştır bu kişi? Hiçbir şey yapmamıştır. Onun yaptığı her şeyi Allah ona yaptırmıştır. Ve ibadetleri ona öyle derece kazandırmıştır ki o kişi bütün ibadetleri sevmiştir. Hayatının en zevkli 7-8 ayını geçirmiştir. Belki de pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geçmiştir içinden. Ve bu kişi, sevgili kardeşlerim, üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir hiç karşılığı, bir tek talebin karşılığı Allah'a mülaki olmayı dilemek. Üçüncü kat cennet, bu noktada nefsinin kalbi %51 nurla dolacağı için o kişinin davranış biçimlerinin %51'i pozitife dönüşmüştür. O kişi her gün kazandığı dereceleri kaybettiği derecelerden fazla olan birisi olacaktır. O kişi her gün mutluluğu mutsuzluktan daha çok yaşayan birisi olarak hayatını devam ettirecektir. Ölünce de üçüncü kat cennete mutlaka gidecektir. Bu seviyeden aşağı zikre düşmediği sürece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki
Bir defa daha bir sohbeti sizlerle beraber tamamlamayı Yüce Rabbimiz nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Sevgili izleyiciler, Bir Kur'an'ın Nurundan programında yine sizler birlikteyiz. Bugün eğer isterseniz iman konusunu beraber ele alalım. İman hakkında bir hadis-i şerif var. Sahih Buhari cilt 158. sayfa. İman, Allah'a, meleklerine, Allah'a mülaki olmaya, peygamberlerine inanmak, kezalik öldükten sonra dirilme inanmaktır. Müslim cilt 1 sayfa 60-61'de ise iman, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman ve keza son dirilmeye iman etmendir. Yine Müslim cilt 1 sayfa 63'te iman, Allah'a, meleklerine, kitabına, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine inanman, öldükten sonra dirilmeye inanman ve kaderin hepsine iman etmektir. Sevgili izleyiciler, iman, mümin olma, amene, amenü kelimesi hep aynı kökten geliyor. İman, inanç demektir. Allah'a inanan iman sahibidir. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz'e söylüyor, şöyle söylüyor. Ya Resulullah, iman nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Allah'a inanmak, Resullerine inanmak, kitaplara inanmak, meleklere inanmak, ahiret gününe inanmak, hayır Allah'tan, şer nefsimizden olduğuna inanmak ve likai, Allah'a ulaşmaya, yaşarken ulaşmayı dilemek, dilemeye inanmak. Allah-u Teala'ya inanan, inanç sahibidir. Yani Kur'an-ı Kerim'de amenu, amene, mümin kavramına geçiyor. Enfal Suresi'nin 29. ayet kerimesinde Ya eyyühellezine amenu in tettekullah yec'al lekum furkanen ve ve yüzekkür an seyyatiküm yağfir leküm vallahi zul fadlil azim. Ey inananlar diyor Allah. Hangi inananlar? Takva sahibi olmayan Allah'a inananlar. Çünkü takva sahibi olursanız diyor olmamışlar. Allah size diyor Furkanlar verir. Furkan, doğruyu yanlıştan ayırt etme özelliği. Yani Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz bir furkandır. Doğruyu anlatır hep. Allah-u Teala furkan sahibi kılar. Eğer takva sahibi olursanız sizin günahlarınızı örter ve sonra da mağfiret eder. Günahlarınızı sevaba çevirir diyor. İnanan insan. Allah-u Teala'ya inanıyoruz. İnanmayanlar kafirdir tabi. Ateistler, haşa Allah'a yok diye bilenler, bunlar inanmayanlar. Bunların sayıları azdır nispeten sevgili izleyiciler. İşte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in biliyorsunuz hadis-i şerifinde benim ümmetimin açık şirkinden korkmam diyor. Gizli şirkinden korkarım. Onlara, putlara, ağaçlara tapmaz diyor onlar diyor. El yapması ağaçlara, putlara tapmazlar. Benim ümmetimin gizli şirkinden korkarım diyor. İşte gizli şirk, Rum gizli şirk, Rum suresinin 32. ayet kelimesinde o şirkte olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğunu söylüyor. Rum 31-32 beraber bakarsak. O şirkte olmayın ki diyor onlar, o şirkte olanlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her bir fırka kendi ellerindekileriyle ferahlanır diyor. Hizipler oluşturmuşlar. Fırkalara ayrılmış. Allah-u Teala fırkalara ayrılanların Sebe suresinin 20. ayet kerimesinde söylüyor. Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminler oluşan bir tek fırka hariç diyor. Onlar şeytana kul oldular. Ve Ali İmran suresinin
100. ayet kerimesinde fırkalara ayrılmayın diyor. En'am suresinin 152. ayet kerimesinde sırat-ı müstakimden başka bir yola tabi olmayın diyor Allah Teala. Fırkalara ayrılmadan. İman kelimesi bir şifredir sevgili izleyiciler. Kalbinin içine iman yazılması var. Hangi kalbinin? Nefs kalbinin içine. Başlangıçta insanların kalbinde içerisinde küfür yazılı. Ama ne zaman Allah'ın bir mürşidine, Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olduğumuz zaman Allah Teala o insana 12 tane ihsan, 7 tane furkan ve 7 tane nimet verir. Ve o nimetlerden bir tanesi kalbinin içine imanın yazılmasıdır. İşte Mücadele Suresi'nin 22. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki hiç Allah'a ve Allah'ın Resulüne iman edenlerle Allah'a ahiret gününe ve Allah'ın ayetine inanmayanları sevişir bulamazsın diyor Allah. Velev ki onlar babaları olsun, oğulları olsun, kardeşleri olsun, aşiretler olsun. Allah ve ketebe fi kulübü imane, onların kalplerinin içine imanı yazar. Ve eyyedehru min ruh, ve kalplerinin içine imanı yazar. Ve katımızda eğitim bir ruh, bir ruhlan diye de deriz, destekleriz diyor Allah Teala. İşte burada imanı artan bir mümindir. Kalbinin içine iman yazılmıştır. Başlangıçta Allah'a ulaşma dilediğimiz andan itibaren mümin kategorisinde oluyoruz. Eğer Allah'a ulaşma dilemezsek Yunus 7 ve 8'e göre dünya hayatına razıdırız ve Allah'ın ayetlerinden gafiliz. Gafil olanların gideceği yerin ne yazık ki cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Allah Teala Bakara suresinin 6 ve 7. ayet kerimesinde şöyle söylüyor. O kafirler diyor, onlara ne söylesen de söylemesen de birdir. Onlar mümin olmazlar, iman etmezler. Onların kalpleri mühürlüdür. Kalplerin üzerine gışavet adlı bir perde vardır diyor Allah-u Teala. Hassalar üzerinde bir perde var. Evet, üç uzuv, üç hassa var sevgili izleyiciler. Uzuvlar ne? Göz, kulak ve kalp. Gözde hicab-ı mesra var. Kulakta vakra var. Kalpte ekinet var başlangıçta. İşte Allah Teala İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerine şöyle söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman ahiret gününe o insan inanmayanlarla senin arana diyor bir görünmez perde çekerim diyor Allah. Hicab-ı mesra. Onların kulaklarına diyor vakra isimli bir ağırlık koyarım. Seni işitmelerine mani olurum. Onların kalplerine ekinnet ismi bir engel koyarım. Seni idrak etmelerine mani olurum. Sen sözlerini bitirdikten sonra onlar arkalarını dönerek nefretle oradan uzaklaşırlar. O münafıklar gelmişler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sohbetine oturmuşlar, dinlemişler. Çıktıktan sonra yüksek sesle herkesin içerisinde diyor ki, La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Diyorlar. Biz de iman ettik diyorlar ama Allah-u Teala Hucurat suresinin 14. ayet kerimesinde bakın ne söylüyor, indiriyor. Araplar dediler ki diyor biz mümin olduk. Habibim de ki siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinin içine iman girmedi. İman yazılmadı diyor Allah-u Teala. Bakın imanın girmesi ve imanın yazılması şart. Allah-u Teala'ya, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an bize furkanlar vermiştir. İrşad makamı herkese anlatır. Bütün insanlara mutlaka anlatır. Ama insanlar yapılan tebliğe karşılık bir kere bir ilgisiz kalanlar var. İkinci olarak yalanlayanlar var. Böyle bir şey yoktur der. Üçüncü olarak reddedenler var. Dördüncü olarak bunlar davete icap edenler.
İşte başlangıçta tebliğ yapılıyor. İnsanlara Allah'ın güzellikleri anlatılıyor, hidayet anlatılıyor ama ilgisiz. Ne yapıyor? İlgi duymuyor bu işe. Yani Ankebut suresinin 5 ve 6. kelimesinde Allah'ın söylediği "Men kâne yercu lika Allah'e fe inne ecelallahu la'at." Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir. Ayeti var. Ama bu kişi ilgisiz. Tebliğ yapılıyor. Hemen Allah Teala bu kişinin hastalarına engeller koyuyor. İşte Bakara suresinin 6-7. kelimesinde kalbini mühürler, kalbinde semi hassasını mühürler. Kalbindeki gışavet basiret üzerine ala basar hassas üzerinde gışavet adlı bir perde var, o mühürler. Ama İsra suresinin 45-46. kelimesinde uzuvlar üzerine engeller koyuyor. Bu kişiyi yalanlıyorlar. Yani yapılan tebliği yalanlayanlar. Bunlar kimler? Allah'a ulaşma dilemek yoktur. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması yoktur. Ruh ancak Allah'a ölümle birlikte kavuşur. İrci bir ölüm emridir. Hep Kur'an-ı Kerim'in insanları cennet saadetine getirecek vasıtları duman etmiş iblis bir bir. Evet sevgili izleyiciler, iblis, şeytan vaadini yerine getirdi diyor mümine ulaşan bir tek fırka hariç. Eles bezminde bizden ahd, misak ve emin alan Allah-u Teala şeytan kovulmuştu huzurundan. Allah-u Teala kovdu onu sonsuza kadar seni cehennemde cezalandıracağım demişti. Şeytan da ne demişti? Ya Rabbi bana bazı gününe kadar, kıyamet gününe kadar müsaade ver. Eğer bana bazı gününe kadar müsaadeyi verirsen, ben bu madem bu insan için beni huzurundan kovdun diyor, ben onların sağlığı

Hazreti Musa'nın devrinde, Hazreti İsa'nın devrinde ve Peygamber Efendimiz devrinde inananların yanında inanmayanlar da vardı. İşte Şura suresinin 13. ayet kelimesinde başlangıçta hep böyle olmuştur. Hazreti İsa ve 12 havarisi, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. İlk 10 senede 10 kişiydi sevgili izleyiciler, tabi olanlar. Allah'ın güzelliklerini hep anlatmış, cahiliye hükmüyle olan o sahabede olmadan evvelki o insanlara anlatmış. Ama insanlar başlangıçta Peygamber Efendimiz'i kale almamışlar. Seni alemlere rahmet olarak indirdik diyor Allah. Bütün alemlere. Şura suresinin 13. ayet kerimesinde dinde onunla vasiyet ettiğimizi, dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye hep aynı şeyi söylemiş sevgili izleyiciler. Bütün peygamberlere, bütün resullere. Öyle söylüyor. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın. Dini de diyor, tek din var Allah'ın ininde sevgili izleyiciler. O nedir derseniz? Halif dini. Yani baban İbrahim'in dinine tabi ol diyor Allah'ın Resulüne, Allah-u Teala. İbrahim Aleyhisselam'ın dini neydi? Halifti. Şura 13'ü devam edelim. Nuh'a vasiyet ettiğimizi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da vahyetmek suretiyle aynı şeriat kıldık. Sana da diyor vahyetmek suretiyle aynı şeriat kıldık. Sana ve size. Senin onları Allah'a çağırdığın şey, yani Allah'a ulaşmayı dileyin sözü, o müşriklere diyor ağır geldi diyor. Allah dilediğini seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisi ulaştırır. Allah Teala seçiyor %90'ını, ama %90'dan tekrar imtihan neticesinde %10'dan da aşağısını Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu toplumdur bu. Onları da kendisi ulaştıracağını söylüyor. Kendisine ulaştıracağını söylüyor sevgili izleyiciler. Bunlar kim bu %10? Allah'a ulaşmayı dileyenler, yaşarken likaya inananlar. Ahmet-i Şerin'de başlangıçta söylemiştik. Allah'a inanmak, Resullere inanmak. Veli Resul, Nebi Resul. Sonra meleklere inanacağız. İnanıyoruz amenna. Kitaplara, bütün nebilere kitap gelmiş. Kitaplara inanacağız. Ahiret gününe inanacağız. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden olduğuna inanacağız. Ve likayı, Allah'a ulaşmayı dilemeye inanacağız. En önemli kavramı şeytan duman etmiş sevgili izleyiciler. Altıya indirmiş imanın şartını. İşte bir tanesi can alıcı olan şey, hadis-i şerifte söylediği gibi likay yok edilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek yok edilmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de 12 defa üzerimize farz kılınmış, 95'e yakın ayet var, vuslat ayet kelimesi. Kavuşma, ilka olma, mülaki olma, Allah'a ulaşma. Allah'a yaşarken ruhun Allah'a ulaşması. Üzerimize tam 12 defa farz kılmış. Zümer suresinin 54. ayet kelimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. وَاَنُوبُوا اِلَى رَبِّكُمْ اَسْتِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَتِكُمْ الْعَزَابَ سُمَّ لَا تُنْسَلُمْ Üzerinize kabir azabı gelmeden önce Allah'a dönün ve ona teslim olun. Sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. Rum suresinin 31. ayet kelimesinde مُنِوِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Yunus suresinin 25. ayet kelimesinde Allah يَدْعُ الدَّارِ السَّلَامُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءَ اِلَى صِرَاطِ مُسْتَكِيمٍ Allah teslim yurduna çağırır. Dilediğini de sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Şura suresinin 47. ayet kelimesinde Allah'tan geri çevirmesi mümkün olmayan gün gelmeden evvel Allah'ın davetine icabet et. Fecr suresi 28. ayet kelimesinde ırci ile Rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş.

ölmeden evvel. Zariyat 50'de fefir ilallah. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın, Allah'a firar et. Ölmeden evvel Allah'a ulaş. Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde İnnallâhi ye'murukum en tu'atul emanete ilâ ehliha. Allah emanetleri sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah. Sevgili izleyiciler, emanetleri çoğul ama sahibi tek. Tek Allah. Emanet var bizde. 4 tane emanet var Allah-u Teala'nın. Ruhumuzun emaneti, fizik vücudumuzun emaneti, nefsimizin emaneti ve irademizin emaneti. Bu 4 tane emaneti Allah'a teslim etmemiz üzerimize farz kılmış. Rast suresinin 21. ayet kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهِ بِاَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın emrettiği şeyi, Allah-u Teala'nın bizde bir emaneti var, ruh emaneti. Çünkü içimize üfürmüş ruhundan. Ve nefâfî min ruhi diyor, onun insan içine ruhumdan üfürdüm. O üfürülen ruhu ölmeden evvel kendisine ulaşmamızı istiyor bizden. Misak vermişiz. İşte Enam Maide suresinin 7. ayet kerimesinde Allah'ın üzerinizdeki nimeti hatırlayın diyor. Ve bu nimetle işittik ve itaat ettik demiştiniz. Ve bu yeminlerle sizi bağlamıştı, taahhüt altına sokmuştu. Allah Teala bizi bağlamış yemin, misak ve ahitle. Ruhumuzun Allah'a ulaşması görüyoruz ki üzerimize defalarca farz kılmış. Biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmamız. Likai. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yine bir hadis-i şerifi var. Men habbeba Allah'a likai, habbeba Allah'a likai. Men keri Allah'a likai, keri Allah'a likai. Kim Allah'a ulaşmaya muhabbet beslerse, Allah da o kişiyi kendisine ulaşmaya muhabbet besler. Kim de Allah'a ulaşmayı keri görürse, likai keri görürse, Allah da o kişiyi kendisi ulaşmayı keri görür. İnşikak suresinin 6. ayet kerimesinde ey insan diyor Allah-u Teala, sen Allah'a varmak için cehd ile cihat edersin. Ve Allah'a o zaman mülaki olursun diyor. Cehd ile cihat. Allah'ın Resulü diyor ki, büyük cihatlar bitti, şimdi küçük cihatlar başladı. Ya Resulallah diyorlar sahabe, nasıl bu kadar savaş verdik, bütün bir sürü şehit verdik, onlar nasıl küçük cihat olur? Hayır diyor, şimdi nefsinizden yaptığınız cihat büyük cihattır. Nefsimiz 19 afetle donanmış, hiç güzellik olmamış, hiçbir güzellik yok. 19 afette kapkara, maraz, hasta. İşte maraz ve hasta olan bir kalp düşünün, nefs kalbi. Başlangıçta hep öyle sevgili izleyiciler. Kalbimizde afetlerle dolu. Cehalet var, cimrilik var, dedikodu var, isyan var, öfke var, gayz var, sabırsızlık var, vefasızlık, yalan, zan, zulüm, mürayilik, nankörlük, küfür. 19 tane afet. Allah-u Teala bu afetlerin önce kontrol altına almamızı ve sonunda tasfiye etmemizi istiyor. İşte iman, imanı bir hak mümin var, bir de imanı artan mümin var. Kur'an-ı Kerim'e bakarsak. İmanı artan mümin, Mümin Suresinin 40. ayet kerimesinde işte onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Allah müminleri cennetine alacak ve ıslah-ı nefse başlayanlar müminlerdir. Nefs tezkiyesi yapanlar, Allah onları hesapsız rızıklandıracak diyor cennete alarak. Enam suresinin 30. ayet kerimesinde eğer Allah'a mülaki olmayı yalanlayanların hüsranda olduğunu söylüyor. Mülaki olanlar, yalanlayanlar onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Haç suresinin 54. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki
O kendilerine ilim verenler irşat makamını söylediklerinin Allah'tan geldiğine emin olsunlar diye Allah o kişinin kalbine, Allah'a ulaşma dileğinin kalbine diyor, ihbat koyar. Anlamayı kolaylaştırıcı bir müessese. İhbat. Anlamayı kolaylaştırıcı bir müessese. Sayın izleyiciler. İşte bu Furkan'dır. Yani uzuvlar ve hastaları engeller koyan Allah, eğer o kişi dilerse, Allah'a ulaşma dilerse, direkt Furkan vererek o kişiyi işittiren bir insan yapıyor. Yani kalbine ihbatı koyan bir kişi Allah Teala. Kalbine ihbatı koyuyor. Anlamayı kolaylaştırıcı. O zamana kadar irşat makamının sözlerinden anlamıyordu bir şey. İrşat makamı her zaman anlatıyor ama bir kulaktan giriyor, bir kulaktan çıkıyor. Ne zaman işitiyor? Allah Teala'nın davetine icabet ettiği zaman işitiyor. İşte En'am suresinin 36. ayet kerimesinde diyor ki Allah Teala: "İnnemâ yestecibullezîne yesmaun." Sadece davete icabet edenler onlar işitenlerdir diyor Allah Teala. Allah'ın davetine icabet edenler işitenler. Eğer işitmezsek durumumuz nedir? Mülk suresinin 8, 9, 10. ayet kerimesine bakarsak size sizin aranızdan buraya geleceğinizi söyleyen nezirler gelmedi mi diyor Allah-u Teala. Nezir, uyarıcı. Cehenneme geleceğinizi söyleyen o cehennem bekçileri buraya gelenler nezirler gelmedi mi? O cehennemelikler hepsi ağızdan söylüyor. Evet geldiler. Biz onlara inanmadık. Siz sapıklık içerisinde dedik. Eğer biz onların sözlerini diyor o cehennemlikler işitmiş ve idrak etmiş olsaydık bu cehennemin, bu ateşin sahibi mi olurduk diyor o cehennemlikler sevgili izleyiciler. İşitmiş ve idrak etmiş olsaydık. İşitenlerin davete icabet edenler olduğunu gördük. Eğer işitirse o kişi amen olmuştur. Başlangıçta Allah'a ulaşma dilemiştir. O kişi Allah-u Teala Rahman esmasıyla tecelli etmiştir. Daha sonra furkanlar vermek suretiyle kalbine ihbatı koyanını Allah-u Teala işittirmiştir. Ve bu kişi mutlaka Allah'a ulaşma dileyenmiştir. Ve bundan sonra Allah'ın yardımları geliyor. Ve mutlaka Allah'a ulaşma dilemiştir. Bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. İşte Hud suresinin 29. ayet kerimesinde Allah Teala diyor ki mutlaka diyor. Ey kavmim bu yanında bulunan amen olanları, Allah'a ulaşma diyenleri sizler istiyorsunuz diye yanımdan kovamam diyor Nuh peygamber. Allah Teala söylüyor, söyletiyor onlara. Kavmin ileri gelenleri diyor ki sen o yanındaki olanları kov, biz sana geleceğiz, tabi olacağız. Allah Teala hayır öyle değil diyor. Ey kavmim ve ma bi taradillezine amenu ennehum mulaki rabbihim. Ben bu yanında bulunan ameni olanları, Allah'a ulaşma dileyenleri sizler istiyorsunuz diye yanımdan kovamam. Onların hepsi ennehum mulaki rabbihim. Mutlaka mutlaka Rabbine mulaki olacaklar, ulaşacaklar, ilka olacaklar, likana. Mülaki olacaklar, kavuşacaklardır ey izleyiciler. Ey sevgili izleyicilerimiz. Mülaki olmak, Rabbine ulaşma, kavuşma. Ama istersek olur, istemesek olmaz. İstemesek zaten döndürülüyoruz. İşte Bakara suresinin 18. hakimesinde Ümmün, Sükmün ve Ümmün, Fehim la yercun. Onlar kördürler diyor, sağırdırlar, dilsizdirler. Asla Allah'a dönmezler. Nasıl bir dönüşten bahsediyor sevgili izleyicilerimiz? Dönmezler dediği, dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmaya teşebbüs etmezler diyor. Yoksa nedir? Mutlaka ölümle birlikte döndürülüyor. Sümme merci hüküm cemiyan diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala Maide suresinin 105. ayet kerimesinde ya eyyühellezine amenu aleyküm enfiseküm
La yedurrukum men derle izad edeydim. Ey amen olanlar, ey Allah'a ulaşma dileyenler, nefsinizin sorumluluğu üzerinizedir. Nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur diyor Allah. Siz nefsinizi tezkiye edip hidayete erdiğinizde dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Dalalette olanlar. İşte Câsiye Suresi'nin 23. ayet kümesinde Allah Teala ne diyor? O heva ve heveslerini diyor, kendilerine ilah edilenleri Habibim görmüyor musun? Allah onları kendi ilimleri üzere dalalette bırakır. Onların diyor kalplerini mühürler. Onların kalplerin üzerindeki kışavet adlı perde çeker. Semih hastalarını, işitme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Araf suresinin 179. ayet kümesinde biz insanları ve cinleri çoğu için yarattık cehennemi diyor. Onların kalpleri vardır görmezler. Onların semih hastaları onları işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha aşağıdadırdır, daha dereltedir diyor Allah Teala. Kasas suresinin 50. ayet kümesinde Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi heva ve heveslerine tabi oluyorlar. Allah'tan bir hidayetçi olmaksızın kim kendi hevasına ve hevesine tabi olursa ondan daha çok dalalette kim vardır diyor Allah Teala. Taha 123'te ne diyor? Hadi oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirde benim hidayetim gelecek ve hidayetçim gelecek. Hidayet varsa mutlaka hidayetçi vardır. Kim o hidayetçilere tabi olursa onlar cehenneme gitmez, onlar şahit olmazlar diyor Allah Teala. Ankebût suresinin 23. ayet kerimesinde Allah'ın ayetlerini ve ona ulaşmayı, mülaki olmayı yalanlayanlar Allah'ın rahmetinden ümidi kestiler diyor Allah Teala. Ümidini de kesmeyin diyor. Ne kadar günahımız varsa Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ümidi kesmeyin sevgili izleyiciler. Ben nasıl günahkarım, ben bu bataktan çıkamam demeyin. Bir dilek yetiyor sevgili izleyiciler. Kalben Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an iman sahibi oluyoruz. Allah Teala imanı artan mümin daha sonra yaptığımız Allah'a ulaşma arzusuyla gerçekleşiyor ve bizi kendisine ulaşacağını söylüyor, garanti etmiş. Mutlaka kendisine ulaşacağını Hud suresinin 29. ayet kümesinde söylemiştik. Ben yanında bulunan amin olanları kovamam diyormuştu. Onların hepsi Allah'a ulaşacaklar. Bunların daha sonra hidayete erdiğini, hidayet üzere olduğunu, başlangıcı hidayet üzere olmuştur ve kalbine hidayet konduğunu görüyoruz. İşte Tegamül suresinin 11. ayet kerimesinde Allah diyor ki, Allah'ın izni olmadan bir yaprak dahi kıvrılamaz. Müsaade olmadan hiçbir şey olmaz. Ancak Allah'ın izniyle. Hemen yumun billahi yehdi kalbehu. Kim amen olursa biz kalbine hidayeti koyarız. Hidayetle ulaşırız diyor kalbine. Amen olanın kalbine ulaşırız diyor. Ve kalbine ulaşan Allah kalbimizin başlangıçta takva kapısını şeytana dönükken Allah kendisine çeviriyor. Nefsimizin kalbi üstte bir takva kapısı, aşağıda da aynı büyüklükte bir fücur kapısı var. Fücur kapısı sonuna kadar açık, takva kapısı mühürlü. Takva kapısının kenarlarından daha sonra Allah Teala kendisine çevirdiği zaman takva kapısını göğsümüzden kalbimize bir yol açması lazım. İşte Enam suresinin 105. ayet kerimesinde "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşra sadrul İslam." Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse bakın ikinci defa Allah diliyor. Önce biz dileyeceğiz. Dilemeden Allah dilemiyor. Başlangıçta biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Şimdi Allah kendisine ulaştırmayı diliyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder, yarar. İslam'ı açar, teslimi açar diyor Allah Teala. Ve göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını söylüyor Allah Teala. Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde Efemen şerrallahu sadrul İslami fe alaminu rabbihi feveylül kasidi kulim ila zikrullah.
sadece göğüslerinden kalplerine bir yol açtıklarımızın üzerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah Teala göğsümüzden kalbimize bir nur yol açıyor ve bu kişi zikir yapacak, Allah'ın ismini Allah, Allah diyecek, diyerek zikredecek. Müzzemmil suresinin 8. ayet kerimesinde وَاسْكُرْ اِسْمِ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْدِيلًا Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Rabbine ulaş. Ashab suresinin 41 ve 42. ayet kerimesine bakarsak يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يَسْكُنُوا اللّٰهَ زِكْرًا كَسِرًا diyor Allah-u Teala. Evet sevgili izleyiciler, sizlere doyum olmuyor. Ne yazık ki bize ayrılan zamanın sonuna geldik. Konumuzu bir hadis-i şeriften toparlarsak, Allah'a ihlasla ibadet eden, şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Allah'a şirk koşarak mülaki olanlara cehennem vacip olur. Bütün insanların iman sahibi olarak, en üst boyutta iman sahibi olarak cennetlere ulaşmasını Yüce Allah'tan dileyerek sohbetimi inşallah bitiriyorum. Esen kalın.

الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، صراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde inşallah birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'i bütünüyle ihata eden bir sure var mıdır diye sual olundukta, bu sualin cevabı Vel-Asr suresidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin bütünü Vel-Asr suresinde münderiştir. Münderecatında, içindekilerde bütün Kur'an-ı Kerim söz konusudur. Vel-Asr suresinin. Allah-u Teala buyuruyor ki Vel-Asr suresinde, Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm, Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri, asra yemin olsun ki, innel insane lefî hüsr, muhakkak ki insanlar hiç şüphesiz hüsrandadırlar, mutlaka hüsrandadırlar, muhakkak ki İnsanlar mutlaka hüsrandadırlar. Bütün insanlar doğduklarından itibaren hüsrandadırlar diyor Allah Teala. İllellezine aminu. Ama aminu olanlar Allah'a ulaşmayı dileyip de hak mümin olanlar hariç. İlla hariç ellezine aminu. Onlar ki aminudurlar. Aminu olanlar hariç. Ve aminus salihati ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler, onlar da hariç. Nefs tezkiyesi yapanlar, yani mürşitlerine ulaşıp da tabiyetten sonra zikre başlayanlar, Allah'ın kalplerine gönderdiği rahmet fazla salavattan evvela %2 rahmet nuru, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazıl nuru onların nefslerinin kalbini doldurmaya başlar. Bunun adı nefs tezkiyesidir. Bu nefsi ıslah eden bir ameldir. Amelü salihat. Mürşide ulaşınca başlar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman 22. basamakta Allah'a teslim olur. Bu noktada nefsin kalbinde nefs tezkiyesinin yarısı tamamlanır, aşılır. %51 nur birikimi gerçekleşir. O kişinin ruhu Allah'a ulaştığı zaman buraya kadar olan kesimi de Allah garanti etmiştir.
Sonra ve tevasa bil hak ve tevasa bis sabr diyor Allah Teala ve sabrı tavsiye edenler. Burada fizik vücudun teslimi var, nefsin teslimi var, irşad olmak var ve iradeyi teslim etmek var. Velhasıl suresi burada tamamlanıyor ve konumuzun tamamı dört devrede verilebilecek olan bir genişlik taşıyor. Kur'an-ı Kerim bütünüyle hangi surede anlatılmış, hangi sure bu kadar öz bir muhteva içerisinde bütünü verebiliyor? Sadece bu sure sevgili kardeşlerim. Başından Allah'a ulaşmayı amel olmaktan dilemekten başlayarak sabrı tavsiye edecek kadar sabrın mutlak sahibi olan bir noktaya ulaştırıyor kişiyi Allah-u Teala. Huzur namazının imamlarını Allah-u Teala talep ederken bu ifadeyi kullanıyor. Halk arasında bir söz vardır. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. İnsanları hidayete erdirmek için imamlar tayin ettik diyor secde 24'te. İnsanlardan ve cealna minhum eyyimeten insanlardan imamlar seçtik, tayin ettik diyor Allah Teala, kıldık diyor. Biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler de diyor, erdirsinler diye. Yehdûne bi emrina, emrimiz ile hidayete erdirsinler diye. Lemma saberu, sabrın sahibi oldukları için, sabırlı oldukları için değil, sabrın sahibi oldukları için, sabrın son kademesi. Sabrın sahibi oldukları için ve kânû bi âyâtina yûkinûn ve ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için. İşte bu yakin hasıl etmek hakkul yakin kademesinde, yakinin en ötesinde olan iradenin de teslimini içeriyor. Sabırlı olanlar değil, sabrın sahibi olanlar, ayetlere yakin hasıl edenler değil, bu yakinin en üst seviyesinde yakini gerçekleştirenler. Burada iradenin de teslimi yer alıyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Vel-Asr suresi tamamlanıyor. Bu açıklamada sizlere Vel-Asr suresinin ikinci kademesini anlatmak için huzurlarınızdayız. Birinci kademede Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bu sebeple ölü olan insanlara, onların mürşitlerine bakış açısında gözlerini Allah-u Teala'nın açtığını, kulaklarını açtığını, kalplerini açtığını, irşad makamının söylediklerini işiten ve idrak eden insanlar olduklarını
anlatmıştık. Böyle bir noktaya kişinin ulaşması Allah'a ulaşmayı dilediği anda gerçekleşir. Allah Teala o kişinin görme hassasının üzerindeki hicab-ı mestureyi, görme hassasının üzerindeki, yani basar hassasının üzerindeki gışaveti alır. Gışavet isimli engeli alır. Kişinin işitme hassasındaki mührü açar. Kişinin kalbindeki ekinleti alır. İşitme, idrak etme hassasının mührünü açar. Fuad'in mührünü açar. O kişinin gözlerinin üzerindeki görme uzvunun gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalbindeki ekinneti alır. Böylece kişi gören, işiten ve bilen bir hüviyet kazanır. Nerede? Yedinci basamakta bu olay tamamlanır. Bu konumuzda bundan sonraki kademeyi önce özetleyelim. 14. basamağa kadar bir kesimi bu anlatımda sizlere aktaracağız inşallah. Allah Teala diyor ki öyle insanlardan bahsediyor ki onların kalbine ulaşırız diyor. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dileyen bir gerçek imanın sahibi olursa, yani hak mümin olursa, bu hak mümin olan kişiler için konuşuyor Allah Teala. Onların kalbine ulaşırım diyor. Buradaki kalbe ulaşma aynı zamanda kişinin kalbine hidayetin gelmesi manasına da geliyor. Yehdi kalbehu, ben o kalbe ulaşırım manasına geliyor. Allah Teala o kalbe ulaşırım diyor. Ama aynı zamanda yehdi kelimesi hidayet anlamında da kullanılıyor. Hüda kelimesinin muhtevası içindeki hidayet anlamında da o kişinin kalbine hidayeti yerleştiririz manasına da geliyor. İşte bu nokta sevgili kardeşlerim. 8. basamak. Allah-u Teala kalbimize ulaşıyor. Sonra ne yapıyor Allah-u Teala? Sonra kalbimizi Allah'a çeviriyor. Allah-u Teala Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki, وَاُزْلِفَتُ الْجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرِ بَيْتْ هَذَا مَا تُعَدُونَ لِكُلِّ اَوَّابٍ حَف۪يزٍ. Cennet, takva sahiplerine
uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur diyor Allah Teala. Yani hadi girin cennetten içeriye. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Hadi buyurun diyor Allah Teala. Ve kimler için olduğuna bakıyoruz. Kimlerinmiş bu cennet? Li kulli evvabin hafiz. Bütün evvab olanlar için. Evvab olanlar Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırıp ruhları Allah'ın zatında yok olanlar, ruhlarını meaba ulaştıranlar. Allah'ın zatı insanlara meab oluyor. Bu meaba kim ruhunu ulaştırırsa o kişi evvab hüviyetine girer. Li külli evvabin hafiz diyor Allah-u Teala. Hafiz olan da başların üzerinde devrin imamının ruhu bir muhafız olmuş olanlar. Kim mürşidine ulaşıp da tabiyetini gerçekleştirebilirse o kişi hafiz olur. İşte bu insanlar sevgili kardeşlerim.

Bu insanların kalbine Allah-u Teala kalplerini Allah'a çeviriyor. Bu kalpleri Allah'a çevrilen insanlar.

İnsanların kalbi normal standartlarda kapkaranlıktır ve Allah'a dönük değildir. İşte Allah-u Teala insanların kalplerini Allah'a çeviriyor. Burası 9. basamak. Allah-u Teala diyor ki onların kalpleri Allah'a çevrilir.

Böylece kalbin Allah'a çevrilmesinin bir sebebi olmalı diye düşünmemiz lazım. Kalbin Allah'a çevrilmesi demek, Allah-u Teala'dan zikir yaptığımızda gelecek olan rahmet, faz ve salavat isimli nurların göğsümüze, göğsümüzden kalbimize ulaşmasını sağlayacak olan imkanları Allah-u Teala bize temin ediyor. Zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz isimli, rahmetle salavat isimli nurlar kalbimize ulaşıyor. Kalbimize girebilmesi için kalbimizin Allah'a döndürülmesi lazım. İşte Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Sonra ne yapıyor Allah Teala kalbimizi Allah'a çevirdikten sonra? En'am suresinin 125. ayet-i kerimesi bu sualin cevabını veriyor bize. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil İslam diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğüslerini yarar diyor Allah Teala. Göğüslerini yarar, göğüslerinden kalplerine bir nur yolu açar demektir bunun manası. Ve onların göğüslerini İslam'a, yani Allah'a teslim olmak için, teslim olmaya, Allah'a teslim olmak için açar. Öyleyse Allah'a teslim olmak evvela ruhumuzun Allah'a teslim olmasıdır. Nefsimizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi gerçekleşmeden ruhumuz Allah'a teslim olmaz. İşte bunun standardı içinde ruhumuzun Allah'a teslim olabilmesi, nefsimizin kalbine %49 fazıl, %2 rahmet girmesine bağımlıdır. Bu göğsümüzü Allah-u Teala'nın yarması ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması, Allah'ın bir hedefine dayalı, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kimin ruhunu Allah kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, onların göğsünü teslimi açar. Bu hidayettir. Allah Teala hidayetin birinci tarifini veriyor Ali İmran 73'te. İnnel hüda hüdallah diyor. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır diyor. Bakara 120'de veriyor. İnne hüdallahi huval hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak, hüve işte o el hüda hidayettir. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde men yehdillahi fehüvel muhtet diyor Allah Teala. Allah kimi kendisine ulaştırırsa o zaman o kişi hidayete erer buyuruyor Allah Teala. İşte ruhumuzun Allah'a ulaşması hidayeti ifade eder. Bu hidayete ulaşabilmek için nefsimizin kalbine evvela Allah Teala göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbine bir yol açıyor. Açarsa ne olur? Kişi zikir yapar. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kişinin yaptığı
zikrin Allah'ın katından indirdiği rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsündeki o yoldan, yarılmış olan yoldan geçerek kişinin kalbine kadar gelir. Ama kalpten içeri girebilen fazıllar değildir. Kalbe sadece %2, bu noktaya kadar, %2'ye kadar rahmet girer. İşte bu rahmet nurunun girmesi demek, Allah'ın rahim esmasıyla tecelliye başlamasının işaretidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesi derhal harekete geçer. Hazreti Yusuf diyordu ki, وَمَا اُبَرُّوا نَفْسِ اِنَّ النَّفْسِ لَيَمَارَةٍ بِالسُّوِيِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي Ben nefsimi beraat ettiremem, çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesidir ki kişinin kalbine bunun bir remzi olan, işareti olan %2 rahmeti ulaştırıyor. Ve bu rahmetin kalbimize girmesi Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde ifade buyurulmuş. Allah Teala diyor ki, Allah kimin göğsünü yarıp da o kişinin kalbine nuru ulaştırmışsa, o kişinin kalbiyle, kalbi zikir sebebiyle kasiyet bağlamış olan insanların durumu aynı mıdır diyor. Hiç aynı olur mu? Kişi hem zikredecek hem de kalbi kararacak. Nasıl bir olay bu? Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse ve de zikrederse, bu kişinin zikretmesiyle zikretmemesi arasında fark yoktur. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbine, göğsüne hiçbir zaman Allah'ın rahmeti ve fazlı, rahmeti ve selavatı ulaşamaz. Mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. Mutlaka o kişinin göğsünden kalbine Allah Teala'nın nur yolunu açması lazım. Evvela kalbe ulaşması, kalbi Allah'a çevirmesi ve o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması lazım. İşte söylediğimiz minval üzere bu işlevler tamamlandığı için bu noktaya gelmiş olan 10. basamağa gelmiş olan bir kişi, göğsünden kalbine yol açıldığı için, zikir yaptığında, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikrettiğinde, Allah'ın katından gelen rahmetle fazl, iki nur gelir sadece bu noktada, o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır, ama kalbe fazıllar giremez, kalp henüz buna müsait değildir. Sadece rahmet nuru girebilir. Bu da %2'yi geçemez. Allah'ın rahim esmasıyla tecelli etmeye başlamasının bir işaretidir. Kalbe %2 rahmet girmesi. Allah Teala demiş oluyor ki, ben bu kuluma rahim esmamla yardım gönderiyorum. Bu kişi zikir yapıyor ve onun kalbine rahmetimi ulaştırıyorum, rahim esmamın ispatı olan rahmetimi. Kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ulaşıyor. Bu rahmet %2'yi bulduğu zaman o kişi huşu sahibi olur. Hadid suresi 12. ayet-i kerime. Allah Teala
buyuruyor ki 16. ayet-i kerime, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi? Kişi zikir yapıyor, kişinin kalbine Allah'ın rahmeti giriyor ve bu rahmet %2'yi bulduğu zaman kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olursa ne olur? Huşu sahibi olursa sadece onlar, huşu sahibi olanlar Allah'tan mürşitlerini sorup bu konuda kesin bir bilgiyi, mürşitlerinin kim olduğunu Allah'tan mutlaka alırlar. Bunun için bizim Allah'tan sormamız gerekiyor mürşidimizin kim olduğunu. Hiç kimse bunu bilemez. Sadece Allah bilir kimin hangi çeşmeden su içeceğini, hangi mürşide tabi olacağını, hangi mürşidin o kişiye uygun olduğunu Allah bilir. Bu sebeple Allah'tan sormamız gerekiyor. İşte gelin bakalım beraberce Fatiha suresine. Ne diyordu Allah Teala Fatiha suresinde? Daha doğrusu biz Allah'a ne diyoruz? İyyâken âbüdü diyoruz. Yalnız sana kul oluruz. Allah'tan başka kimseye kul olmayız diyoruz. Kulluk sadece Allah'adır. Allah'a kul olmak ve kişi Allah'a kul olmak için harekete geçmiş ve burada bu noktada o kişi zikir yapıyor ve Allah'ın katından gelen rahmetle fazl nurları kalbe ulaşıyor ama yalnız rahmet nuru giriyor kalbe ve kişi %2 rahmet nuru tamamlandığı zaman huşu sahibi oluyor. Şimdi huşu sahibi olan bir insanın hangi hüviyette bir dizayna sahip olduğuna beraberce bakalım. Huşu sahibi olan kişi Allah ile olan ilişkisinde artık mürşidin isteyecek olan bir durumu hak eden kişidir. İşte Fatiha suresinde söylediğimiz İyyâke nâbüdüden sonra gelen İyyâke nestaîn yalnız senden istâne isteriz demek. İstâne Allah'tan mürşidimizi istemek yetkisidir. İsteyebilmektir. Allah'tan mürşidini isteyen kişi Allah'tan istihane istiyor. İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz demek. Mürşidimizi yalnız sana sorarız, yalnız sen bize gösterebilirsin demek. Ve böyle bir şeyin muhtevasını görüyoruz. Allah'tan istihaneyi isteyen bizler, bu istianenin nasıl verileceğini Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinden anlayabiliyoruz. Vestainu bis sabri ve salatı innaha lekebiratun illa alel haşiin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Diyor ki Allah Teala sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır, Allah'tan istihaneyi isteyin. Yalnız senden istihane isteriz sözünün tamamlandığı yer burası. Allah'tan istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için zor bir iş.
İlla alel haşiyin diyor ama huşu sahipleri için zor değildir. Onlar hariç. Huşu sahipleri Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlardır diyor Allah Teala. Huşu sahipleri bu ayet-i kerimede. Öyleyse bu kişi kimdir? Bir, Allah'a inanıyor. Bu kişi kimdir? İki, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşacağına inanıyor. Bu kişi kimdir? Üç, hayattayken insanın ruhunun Allah'a ulaşmasının farz olduğuna inanıyor. Dört, bu kişi huşu sahibi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutlaka Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına, Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanıyor. İşte bu dört vasfın sahibi olan kişi huşu sahibidir. Allah'ın verdiği sözü çok iyi biliyor kişi. Eğer bana ulaşmayı dilersen, ben senin ruhunu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Garanti veriyor. İki ayet. Birisi Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır kendi hallerine. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah o kişilerin ruhlarını kendisine ulaştıracağını söylüyor. İşte bu insanlar mürşitlerini sormak yetkisinin sahipleri Allah-u Teala'dan ve hacet namazını kılıp soruyor kişi. Bu namazla Allah-u Teala'dan sorulacaktır. Sorulması farz mı? Allah-u Teala diyor ki, Alallahu kassus sebi'ni, sebi'leri, mürşitlerin makamlarını, bulundukları kesimi, mürşitleri tayin eden, mürşitlerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde, Ya eyyühellezine amentekullâhe ve ebtegû ileyhil vesilet ediyor.

Ne olur istediğimiz zaman Allah Teala Fatiha suresinde bu konuya ışık tutmuş. İyyâke nestaîn ihdinas sıratel müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezîne en'amte aleyhim. Ve böyle bir dizaynda o kişinin mürşidine ulaşması hacet namazını kılmasına bağımlı. Allah mürşidini gösteriyor. Kişi o mürşidine ulaşıyor ve tabi oluyor. Tabi olduğu zaman ne olur? Bu kişi Allah Teala'dan 7 tane nimet alır. Birinci nimet, devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna vücuttan ayrılmasını, Allah'a geri dönmesini emreder. Ve ruh Allah'a doğru yola çıkar, vücuttan ayrılır. Devrin imamının ruhu da o kişinin başının üzerine yerleşir. Mümin 15. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından layık olanların üzerine Allah'ın katından ruh gönderir diyor. Ve o ruh ona der ki, senin yevmit talakın geldi, ben Allah'ın katından gönderildim. Bu devrin imamının ruhudur. Arşı tutan meleklerle daima beraberdir. Her tövbe merasiminde arşı tutan meleklerle beraberdir. İşte burada birinci işlem devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesi. Allah Teala bu konuda diyor ki onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve kalplerin içine iman yazılır. Kişilerin kalplerinin içine Allah'ın imanı yazdığını söylüyor Allah Teala. Başların üzerine de ruh gönderildiğini. Bu iki tane faktördür. Bundan sonra ne olur? O kişinin Allah bütün günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 69 ve 70. ayetleri gereğince. Furkan 69'da cehenneme gidenlerden bahsediyor Allah Teala. Furkan 70'de de diyor ki ama kim Allah'a yönelirse ve tabiyetini gerçekleştirirse, nefs tezkiyesine başlayıp da imanı artan bir mümin olursa, biz onların seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Günahların sevaba çevrilmesi. Ayrıca Allah Teala o güne kadar o kişiye her bir derecelik sevabına 10 katını verirken o günden itibaren bunu 100 katına çeviriyor. Ve daha sonra o kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkınca ikinci kattayken 200 kat oluyor. 3., 4., 5., 6., 7. katlarda 300, 400, 500, 600, 700 kata kadar ulaşıyor. İşte derecat açısından bu iki tane faktör kişiye Allah Teala tarafından hediye ediliyor. Mürşide tabiiyette bunlar Allah'ın her biri birer nimeti. Birinci nimet devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi. İkinci nimet o kişinin kalbine Allah Teala'nın imanı yazması. Mücadele suresi 22. ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkması devrin imamının emri üzerine. Ana dergaha ulaşıyor ve orada kısa bir eğitimden sonra ya da tecrübe kazandıktan sonra, bir talimatları aldıktan sonra Allah'a doğru serüsülük isimli bir yolculuğa başlayacak kişi. O kişinin nefs tezkiyesi yapması söz konusu. Bu noktada

İnsan zikir yaptığı zaman Allah Allah Allah Allah Allah diye zikrettiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat isimli iki grup nur o kişinin göğsüne gelir, göğsündeki yarıktan geçerek kalbine ulaşır ve kalbinin içine artık rahmet nurları değil, fazıl nurları girmeye başlar. Bu öyle bir husustur ki fazıl nurları %2 rahmetin ötesinde her %7 birikimde o kişinin ruhu ilk %7 fazla birikiminde zemin kattan birinci kata çıkar. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci seferlerde 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşır. Bu o kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın zikriyle fazıların birikimine bağlıdır. Bu kişinin nefsi bu noktada nefs tezkiyesine başlıyor. Bu kişinin fizik vücudu afetlere karşı, nefsin afetlerine karşı güçleniyor. Nefsin kalbindeki fazıllar arttıkça güçleniyor. Fizik vücut da ona paralel olarak güçleniyor. O kişinin iradesi de güçleniyor. İrade, nefsin afetlerine karşı savaş veren müessese, o da güçleniyor. Ve böylece bu noktada kişi Allah-u Teala'dan bu saydığımız 7 tane nimeti alıyor. Allah-u Teala o güne kadar onun bir sevabına 10 katını verirken, bunu 100 katına ve yükseldikçe 700 katına kadar çıkartıyor. Bunların hepsi Allah-u Teala'nın nimetleri. İşte Vel Asr suresinin ikinci bölümü mürşide ulaştığımız noktaya kadardır. Ve sadece mürşidine ulaşanlar bu 7 tane nimeti alabilirler. Onların dışındaki hiç kimse 7 tane nimeti alamaz Allah-u Teala'dan. Burası yolumuzun ikinci kademesi. Vel Asr suresinin ikinci kademesi. Mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamakta başlar. 14. basamak tabiyeti gerçekleştirdiğimiz an 14. basamaktayız. 7 tane nimet alırız ve vücudumuzdan ruhumuz ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Nefsimizin tezkiyesine her %7 nur kazanmasına paralel olarak ruhumuz Allah'a doğru bir yolculuğa çıkmıştır. 7. defa %7 nur birikiminde, fazıl birikiminde Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Vel Asr suresinin ikinci bölümü inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak bu ikinci bölümün sonunda sizlere inşallah veda ediyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed izbillahi ve şeytan recim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Birçok hurafe dinimize girmiş ve de dinimizi Kur'an-ı Kerim'in dışında farklı bir yöne taşımayı başarmışlar. Sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Hidayet de doğru yoldur ifadeleri geçiyor. Hidayet nedir diye bir sual vaki oldukta, din ilminin bugünkü sahiplerinin söyledikleri şey ya da dinimizde bugüne kadar ulaştırılmış olan tarihsel gelişme içerisindeki hidayetin tarifi doğru yol, sırat-ı müstakimin tarifi gene doğru yol. Şimdi biz de soruyoruz tabii o zaman, acaba sırat-ı müstakim bir doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Hidayet doğru yolsa bu doğru yol nereye götürüyor? Aslında sırat-ı müstakim Allah'a götürür. Hidayet de zaten Allah'a ulaşmanın ta kendisidir. Ama öğrenilen yanlış din ilmi, insan ruhunun Allah'a ulaşması diye bir şeyin olmadığına inandırmış insanları. Üzerimize Allah-u Teala'nın defaatle farz kıldığı Kur'an-ı Kerim'deki dizayn, insan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş sevgili kardeşlerim. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması bütünüyle yok edilmiş. Ve deniyor ki, insan ruhu vücuttan ayrıldı mı, insan ölür. Ruh insana hayat verir. Oysa ki, Allah-u Teala, Câsiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde, diyor ki, hayatı veren de biziz, öldüren de biziz. Sadece biziz diyor Allah Teala. Öldüren de, hayat veren de biziz. Ruh Allah Teala tarafından üfürülmüş. Secde Suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki, biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona faatler verdik diyor. Görme, işitme ve idrak etme hastaları verdik diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada çok açık bir vakayla karşı karşıyayız. Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş. Sonra mı? Sonra da üfürdüğünü geri istiyor. Diyor ki Allah-u Teala Zümer 4'te ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyükümün azabe sümmelatun sorun. Allah'a yönel ve Allah'a teslim ol. Üzerine azap, yani kabir azabı gelmeden önce. İster cehennem azabı olsun, ister kabir azabı olsun, ikisinde de ölümden evvelki bir hayattan bahsediliyor. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Öyleyse sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakimin ne olduğu konusu çok açık bir şekilde anlatılmış Nisa 175'te. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı
ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime iletir. Sırat-ı müstakime vasıl eder. Sırat-ı müstakime ulaştırır. Neymiş sırat-ı müstakim? Allah'a ulaştıran yol. Hicr suresinde Allah Teala sırat-ı müstakimin Allah'a istikametlenmiş yol olarak tarifini yapıyor. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor sırat-ı müstakim için. Yani insan ruhlarını Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim muhtevasına bakıyoruz. Sırat-ı müstakim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an, o insan sırat-ı müstakimin üzerindedir. O yolunu mutlaka sırat-ı müstakim onun ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Ama ruhu vücudundan ayrılmış mıdır? Hayır. Fakat o kişi istikamet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden kurtulmuştur. Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatmeynü biha اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor Allah-u Teala. اُلَٰئِكَ مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Öyle bir dizayndan bahsediyor ki Allah-u Teala. Onlar diyor kesin şekilde Allah'a mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, şu dünya hayatını yaşarken ruhlarını Allah'a mülaki kılmayı dilemezler diyor. Onlar diyor dünya hayatından razıdırlar. Onlar diyor dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, yani ateştir diyor kazandıkları dereceler itibariyle. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar söz konusu. Ve de gidecekleri yer cehennem. İşte insanlar için söz konusu olan sırat-ı müstakim üzerinden bir yolculukla Allah'a ulaşmak. Allah-u Teala gördük ki Allah'a mülaki olmak için kişinin talebi lazım. Peki bu talep yeterli mi? Evet, yeterli. İşte Rahat Suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama onlardan, o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, onları Allah Teala kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılıyor. Ama kişi dalaletteyse, yani dalaletten kurtulmak istemiyorsa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah Teala onu kendi haline bırakıyor. Yalnız o dalalette olanlardan herhangi birisi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala harekete geçiyor ve onu ta kendisine ulaştırana kadar 6-7 aylık veya 7-8 aylık bir vetire sevgili kardeşlerim. Bu süre içinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O kişi başka bir vadiye, hidayete eriyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimize bakıyoruz. Sırat-ı müstakim ne görüyoruz? Allah'a ulaştıran yolun adı. Bu sebeple Allah Teala
Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah selam yurduna davet eder diyor. Aslında selam yurdu burada, teslim yurdu. Çünkü arkasından diyor ki kimi o selam yurduna ulaştırmayı dilerse onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimi gördük Nisa 175'te. Sırat-ı müstakim insanların ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse oradaki selam yurdu aslında Allah tarafından kişinin selamlandığı teslim yurdu. Ruhunun, o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığı bir muhteva. Öyleyse sırat-ı müstakimi gözden geçirdiğimiz zaman dört sebilden oluştuğunu görüyoruz. Kişi hangi mürşide tabi olmuşsa sırat-ı müstakim oradan başlar. O mürşidin bulunduğu yerden itibaren ana dergaha kadar, devrin imamın dergahına kadar olan yerin sattığına paralel sebil, ilk sebil, yatay sebil sırat-ı müstakimin birinci ayağıdır. Devrin imamın dergahından itibaren yedi tane gök katını aşan bir tarık-ı müstakim olayı başlar. Tarık-ı müstakim, sırat-ı müstakimin ikinci safhasıdır. Dikey bir yolculuğu ifade eder. Zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ve yedinci gök katının yedi tane aleminin geçirmesiyle Sitret-ül Münteha'ya ulaşma ve neticede de Sitret-ül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşma. Mürşidin dergahından devrin imamının dergahına ulaşmak birinci yatay sebil. Devrin imamının dergahından Allah'ın yedinci katına, yedinci gök katına ulaşmak tarık-ı müstakim adını alıyor. İkinci sebil, fakat bu seferki dikey. Allah Teala diyor ki biz üzerinizde yedi tane yol kıldık diyor. Yedi tane tarik. Ve lekat halak nafef kakum safa taraika. Yedi tane gök katından bahsediyor Allah Teala ve bu yedi tane gök katının her birine bir yol var bir evvelkinden. Zemin kattan birinci kata, birinci kattan ikinci kata ve böylece nihayet altıncı kattan yedinci kata. Bu dikey bir yolculuk, adı tarik-i müstakim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri tarik-i müstakime ulaştırmayacağını söylüyor. Diyor ki innellezine keferu ve saddu an sebilillahi kattalu dalalen ba'ida innellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika illa tarika cehenneme haldine fiha ebeda. Nisa 167, 168, 169. Onlar ki Allah'a milaki olmayı dilemezler ve başkalarını da Allah'ın yolundan men ederler. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar insanlar, hem başkalarını da Allah'ın yolundan men ediyorlar. Allah Teala diyor ki böyle insanlar için onların Allah'ın yolundan men ettiklerini söylüyor. Onlar diyor hem kafirdirler hem de zalimdirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlak olarak kafir. Ama başka insanların Allah'a ulaşmasını engelleyenler hem zalim hem kafir. Başka insanların da ulaşmalarına mani oluyorlar. Allah onları mağfiret etmez diyor Allah Teala. Sonra da Allah onları tarika ulaştırmaz diyor. İşte bu tarik, tarik-i müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sırat-ı müstakim,
insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adı. Peki hidayet? Hidayet, Allah'a insan ruhunun ulaşması, hidayete ermek olarak vasıflandırılıyor. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerime ise, onlar sözü dinlerler, sözün en güzeline tabi olurlar, onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Daha sonra ulu'l-elbab oldukları söylüyor. Şu anda konumuzun dışında. Ama onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Hidayet nedir? Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir diyor Allah Teala. Ama bazı meal verenler diyor ki hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyor. Nereye olduğunun cevabını veremiyorlar ama hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır diyorlar. Nereye olduğunun cevabını verelim. Nereye sualini soralım. Hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır pekala. Ama nereye ulaştırmasıdır? Bu sualin cevabı Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Allah Teala diyor ki, kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, affedersiniz, Allah dilediğini kendisine seçer. Allahü yeştebi ileyhi men yeşayü, dilediği kişiyi kendisine seçer ve yehdi ileyhi, ona kendisine ulaştırır. Men, dilediği kişiyi, dileyen kişiyi, enabi, ulaşmayı ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi ona, Allah'a ulaştırır. Yehdi ileyhi men yunib, Allah'a yönelen kişiyi ona ulaştırır. Allah'ın zatına ulaştırır. Kim ulaştırıyor? Allah. Allah seçiyor kişilerin %90'dan fazlasını. Onlardan çok azı Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve sadece onları Allah Teala kendisine ulaştırıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı bu. Eğer birisi derse ki size innel hüda hüdallah, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır değil, Allah'ın ulaştırmasıdır. Muhakkak hidayet Allah'ın ulaştırmasıdır. Tamam deyin. Nereye ulaştırmasıdır? Cevap verin. Onlardan cevap alınması mümkün değil tabii. Çünkü Allah'a ulaştıracağını kabul etmiyor insanlar. Kafalarından bir harita çizmişler. Bir ilim tahsili ortaya çıkmış asırlar boyunca. Bu bir hurafe doğurmuş. Ruhun hayat verdiği ve ruh vücuttan ayrılırsa kişinin öldüğü. Oysa ki ruh vücuttan ayrıldığı için kişi ölmez. Tam aksine kişi öldüğü için ruh vücuttan ayrılır. Biliyorsunuz ki fizik vücudumuz manyetik alanların sahibidir. Bu manyetik alanlardan artı kutup ruhu, eksi kutup nefsi kendisine çeker. İkisi de bu sebeple fizik vücudun içine bir manyetik alan standardı içinde ters kutuplara sahip oldukları için çekilirler. Ama kişinin ölmesi için Azrail Aleyhisselam ve onun yardımcıları kontağı kapatıyorlar. Yani vücudun elektrik enerjisini kesiyorlar. Mitokondriler 70 trilyon hücrenizdeki o trilyonlarca mitokondri elektrik enerjisi üretemiyor. Üretemezse ne olur? Üretemezse hayatınız
kayar. Hayatınız bitmiştir. İşte elektrik enerjisi üretemedikleri için manyetik alanlar da yok olur. Manyetik alanların yok olması ise fizik vücudun nefsi ve ruhu kendisine çekmesini bitirir. Artık ne fizik vücut? Artık fizik vücut ne nefsi ne de ruhu kendisine çekemez. Bu çekim kuvveti yok olduğu için vücuttan ruh da nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü çekim onların çekim kuvvetinin manyetik alanlarının karşıtı artık fizik vücutta mevcut değildir. Ve bu sebeple onların fizik vücuda girmesi artık mümkün değildir. Vücuttan ayrılmak mecburiyetindedirler. Azrail Aleyhisselam ruhu alıp veya onun ölüm meleklerinden bir tanesi ruhu alıp mutlaka Allah'ın katına kadar çıkartır. Sitretin müntaha'ya kadar, sitretin müntaha'dan sonra da ruh Allah'a doğru tek başına yola çıkar, Allah'ın zatına ulaşır. Öyleyse olay neyi ifade ediyor? Allah'a insan ruhunun ulaşmasını. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnsan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Hidayete doğru yol dedikleri zaman doğru yol diyenlere şu sual soruldu. Güzel, peki doğru yol. Bu doğru yol nereye ulaştırır? İnsanı mı ulaştırır? Ruhunu mu? Nefsini mi? İnsanın neyini ulaştırır? Nereye ulaştırır? Bu suale hiç kimse cevap veremiyor. Çünkü asırlardan beri ulaşma kavramı yok edilmiş Kur'an-ı Kerim'den. Yani iblis öyle korkunç bir tuzak kurmuş ki bu kurduğu tuzakla ilim bütünüyle yok olmuş. İnsanların Allah'a ulaşabilmesi artık mümkün olmayan bir standart içeriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse muhtevaya bakalım beraberce. Ne görüyoruz? İnsan ruhunun Allah'a ulaşması hidayettir. Sırat-ı müstakim de insanları Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Zaten hem sırat-ı müstakime bir yol olan sırat-ı müstakime doğru yoldur diyorsunuz. Hem de yol olmayan tam aksine o yolun üzerinden bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmak olan hidayete gene doğru yol diyorsunuz. O zaman ikisinin birden aynı şeyi ifade etmesi mümkün değil. Nitekim bugüne kadar hiç kimse sırat-ı müstakim doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabını veremedi. Hidayet doğru olsa nereye ulaştırır sualinin cevabı gene verilemedi. Çünkü bu bir uydurma ifade. Allah Teala sırat-ı müstakim dediği zaman iki kelime kullanıyor. Sıratı, sırat yol demek. Müstakim istikamet üzere olan Allah Teala Hicr suresinde bana istikametlenmiş yol diyor. Ayrıca bu yolun Allah'a ulaştırdığı da Nisa 175 ile kesinlik kazanıyor. O zaman sırat-ı müstakime doğru yoldur demek ve doğru yolun nereye ulaştırdığını izah edememek ikisi de bir hurafeye inanmanın standardını içerir. Sevgili kardeşlerim, böyle olmamalı. Hepimiz el birliğiyle Kur'an'ı araştırmalıyız. Beraber olmalıyız, bir arada olmalıyız. Birbirimizden fikir sormalıyız. Fikir teati etmeliyiz. Bir ayeti destekleyen birçok ayet bulmalıyız.
yalanlayan ayetler varsa onu bulmalıyız. El birliğiyle hurafeleri yok etmeliyiz. Asıl olan Kur'an-ı Kerim'dir. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sadece Kur'an-ı Kerim vardı. Ve o, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'le hükmediyordu. Elbette her seferinde Allah'tan sorarak. Allah'ın şaşmaz kontrolündeydi. Öyleyse eğer sırat-ı müstakim de sırat-ı müstakime doğru yol diyorsa insanlar, hidayete de doğru yol derse, bu iki tabirin aynı şey olduğunu hiç kimse iddia edemez. Sırat-ı müstakim bir yoldur, hidayet ise o yol üzerinden ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya insan ruhunun ulaşması söz konusu. Ve üzerimize farz. Bir emir mi bu? Evet, emir. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi öyle olduğunu söylüyor. Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyüküm li azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Allah-u Teala'ya dönmek ve Allah'a teslim olmak. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde ise Allah-u Teala diyor ki Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi onlar Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıt ederler, ulaştırırlar. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı. Allah'ın Allah'a ulaştırmayı yani Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını onlar Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şey öyleyse bir emir söz konusu. Allah Teala üzerimize farz kılıyor, emrediyor. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi teslima. Ne diyor Allah Teala? Müzemmil 8. Veskür ismi rabbike. Rabbinin ismiyle zikret ve tebettel ileyhi tebtila. Her şeyden kesilerek ona ulaş diyor. Allah'ı zikret ve Allah'a ulaş diyor. Allah'a ulaşmak emrediliyor. İşte bu hidayettir. Ruhun Allah'a ulaşması. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın muhtevasına baktığımız zaman hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu görüyoruz. Üzerimize farz kılınmış ama insanlar hidayeti doğru yol diye vasıflandırdıkları an bütün bu kavramlar yok ediliyor. Oysa ki Kur'an-ı Kerim hiçbir şeyi açıkta bırakmamıştır. Her şeyin hüviyetini çizmiş, çerçevesini çizmiş, muhtevasını vermiş ve neyin farz olduğunu, neyin olmadığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yolun adıdır. Ruhun insan hayattayken Allah'a ulaşması ise hidayettir. Öyleyse ne sırat-ı müstakim doğru yol olarak vasıflandırılabilir ne de hidayet doğru yol olarak vasıflandırılabilir.
Sırat-ı müstakim bir yoldur ama Allah'a ulaştıran yoldur. Hidayet ise bir yol değildir. Bir yol olan sırat-ı müstakimin üzerinde yapılan ruhun yolculuğuyla ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki böylece bir sohbeti daha sizlerle birlikte tamamlamış oluyoruz. Görülüyor ki sırat-ı müstakim de doğru yoldur, hidayet de doğru yoldur ifadesi Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Bunlar geçmişten kalan miraslar ve de şeytanın devreye girerek kararttığı ve hüviyet değiştirdiği Kur'an'ın hakikatlerinin battallaşması, yok edilmesi, gözden kaybedilmesi ve bu yanlış bilgilerin ışığında bugünlere gelinmiş ve insanlar bu yüzden hidayete ermek imkanını tamamen ellerinden kaçırmış durumdalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızlar arası tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim.

0: güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım. Devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Duyabiliyorum. Allah Allah. Allah Allah. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah.
1: Kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir. Sevgi verir. Güzellik verir. Canlılık verir.
0: Ne güzel. Ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgi dolu olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Sen söyle güzel kelebek. Sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Hah. Ne güzel. O da söylüyor. Her şey, her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
0: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey. Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet.
1: Evet, duyabiliyorum. Harika.
0: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
0: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Hmm. Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
0: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah'a

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat yolları ve gay yolları. İrşat yolu ve gay yolunun önemi nedir diye kardeşlerimiz birinci sual olarak soruyorlar. Allah-u Teala Allah'ın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı mana gösteriyor. Allah'ın yolu Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur, rüşt yoludur. Şeytana ulaştıran yol gay yoldur, cehenneme ulaştıran yoldur. Allah bütün insanlardan ne ister? İnsanın hidayete ermesini ister. Yani irşat yolunu seçmesini ister. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilemez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusudur. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde La kiraha fid din, dinde zorlama yoktur. İrşat yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yolla gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yol açıkça ayrılıp ortaya çıkmıştır. Artık kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip de Allah'a iman ederse, mümin olur, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, böylece o Allah'tan kopması mümkün olmayan ürvetül uskaya, sağlam bir kulba, mürşidin eline tutulmuştur. Allah semiyedir ve alimdir. İki tane slaytımız var. Buna paralel mutluluk yolu ve mutsuzluk yolu. Mutluluk yolu irşat yoludur. Cennete götüren yoldur. Allah'a ulaştıran yoldur. Evet. Ve mutsuzluk yolları cehenneme götüren, şeytana götüren yollardır. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünyada serbest irade sahibi fizik vücut, nefs, ruh üçlüsüyle aklın kumandasında hayatı yaşayan herkes için bir seçim söz konusu. Doğuştan herkes gay yolundadır. Başlangıç noktasında 19 tane negatif özellik söz konusu. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanların gay yolunda olmasıdır. Evet. Delalettedirler, küfürdedirler. Ve gay yolundadırlar. Evet, 11. madde gay yolunda. Öyleyse hayata herkes gay yolunda başlıyor. İrşat yolu ise önüne bir seçenek olarak konuluyor. Seçmesi halinde, kişi iradesiyle talep etmesi halinde o zaman irşat yolundan gay yoluna adım atabilir. Daha doğrusu gay yolundan irşat yoluna adım atabilir. İşte Allah'ın katından gelen Resuller, Allah'ın insanları huzur ve saadete ulaştırmak meyanında indirdiği kutsal kitaplarda insanlara irşat yolunu açıklıyor. Kime açıklıyor bunu? Gay yolunda olanlara açıklıyor. Bu neyle gerçekleşiyor?

0: gerçekleşir, Allah'ın davetiyle gerçekleşir. Ve daveti kabul edenler, onlar irşad yolunu seçenlerdir. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dileyenlerdir. Ama Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyenler, hiç kimse irşad yolunun içinde değildir. İrşad yolu bir insanın mürşidine mutlaka tabi olmasını gerektirir. İrşad yolu sahibi mürşitlerdir. Yani mürşit yol temsil eder. Allah'a ulaştıran yolu temsil eder. Şeytan da gay yolunu temsil eder. İşte Mümin 38'de وَقَالَ الَّذِينَ آمَنَا يَا قَوْمِ اِتَّبِيُونِ يَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ bana tabi olun ki sebebi reşata sizi ulaştırayım. Zümer 17'de de onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle? Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın ipine sarılan, Allah'ın taneti müşride tabi olan, insanlardan bir ipe sarılan bu iki ip, insanı mutlak surette Allah'a teslime götürür. Ali İmran 112 bunu açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, dinde irşat yolu ve gay yolu dışında orta yol diye bir kavram var mıdır? Hayır. Bugün İslam'da Kur'an-ı Kerim dizayn içerisinde tarif edilen orta yol, ifrat ve tefritten arındırılmış, havf ve reca arasında olan yol, İslam'ın 5 tane şartını öngörüyor. Bunun ötesi, yani bizlerin şu anda yaşamakta olduğumuz din, Kur'an'dakini tam tatbik etmek onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Vasıta emirlerin yerine getirilmesinde Allah Teala bu ifrat ve tefritin olmadığı bir muhtevayı açıklıyor. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرُفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada vasıta emirlerin yerine getirilmesindeki ölçüyü Allah ifade ediyor. Yani vasıta emirlerin yerine getirilmesinde ifrat ve tefrite gerek yok. Vasıta emirlerden bir tanesi de zikirdir. Ama zikirde tefrit vardır fakat ifrat yoktur. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmıştır. Ama Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'den İslami öğrenmek üzere gelen 3 Arap bedevi, biz sahabeden İslami dinlediklerinde, biz bundan sonra asla evlenmeyiz. Öbür kişi diyor ki ben daimi namaz kılarım. Öbürü de ben daimi oruç tutarım. Bu konu Resulullah'a getirildiğinde, işte o zaman vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında ifrat ve tefritin olmayacağını Allah Resulü şu açıklamayla ifade ediyor. Daimi oruç tutan hiç oruç tutmamış gibidir. Daimi namaz kılan kişi, hayır ben 5 vakit farz, 2 sünnet ve diğer namazları kılıyorum ama daimi namazı Allah-u Teala emretmemiştir. Evlilik ise benim sünnetimdir. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Öyleyse İslam tatbikatında, din tatbikatında vasıta emirlerin yerine getirilmesi noktasında Allah-u Teala ölçü olarak ifrat ve tefrit yoktur ölçüsünü koyuyor. Bu konuda belki bir orta ölçü olarak ifade edilebilir. Ama diğerinde kesinlikle dinde irşat yolu ve gay yolun dışında orta bir yol, hayır öyle bir şey söz konusu değil. Üçüncü sual, irşat yolunu gören bazı insanların gay yolunu tercih etmesinin sebebi nedir? Araf suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde İblis devreye giriyor. سأسرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler yol edinmezler. Gay yolunu görseler yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Yani kibirli insanlar var. Ayetlerden gafil olanlar birinci cehenneme, ayetleri yalanlayanlar ikinci cehenneme. İşte bu ayetleri yalanlayanlar ve kibirli olanların hepsinin amelleri boşa gidiyor. Onlar artık şeytanı temsil ediyorlar. Ve ezelde Allah'ın secde emrine isyan eden iblis, senin yoluna oturacağım. Araf 16-17. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gideceğim. Bunların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şükredenler kimler? Şükredenler, amin olanlar, Allah'a giden yolu tutanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Küfredenler ise şeytana giden gay yolunda olanlar. Öyleyse şükür ve küfür iki ayrı özellik gösteriyor. Ve İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Ben size bunları zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Neyse beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Şeytanın daveti daima nefsedir. Allah'ın daveti ruhadır. Onun için bütün Allah dostları insanları Allah'a davet ederler. Ama iblis de şeytanın dostları da gay yoluna davet eder, cehenneme. Nisa 167, 168, 169'da اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا لَهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَرِكَ اِلَى تَرِكِ جَهَنَّمَ Allah-u Teala onları tarik-i müstakim ulaştırmaz. İlla tarik-i cehenneme ulaştırır. Neyse insanoğlunun iki tane düşmanı var. Birisi nef, diğeri de şeytan. İnsanlar ya rüşt yolunu veya gay yolundadırlar. Allah-u Teala gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor. Kibirli insanlar Allah'ın ayetlerine inanmayan irşat yolunu gördükleri zaman onu kesinlikle kabul etmeyen, gay yolunun kendilerine yol edinen insanlardır. Onlar gay yolunun temsilcileridir. İrşat yolu dışındaki bütün yollar gay yoludur. Hadis-i şeriften Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz İbn-i Mesud'dan rivayet eden bir hadiste bir ara yere düz bir çizgi çizdi. Bu Allah'ın yoludur. Daha sonra bu yolun sağına soluna başka çizgiler çizerek bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır buyuruyor. İşte bir kere daha mutsuzluk yollarına bakalım. Hepimiz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni yaratılan kainat dizaynı içerisinde tam insanın kalbine tekabül ediyor. Çünkü kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. İşte bu cinsiyetsiz insan vücudu şeklinde yaratılan, yaratılışta gay yolunda olan insanlar mutlaka Allah'ın katından gelen hidayetçilerle irşad yoluna davet edilirler. İşte Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olsa. Nefs ve şeytan aslında birbirinin düşmanı. Ama iblis nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle düşmanken dost görünüyor. İşte onun için siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz, şakilerden de olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkilerde 7 safa 4 tane hidayet safhası vardır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. safa hidayet, mürşide tabi olmak 2. safa hidayet, ruhun Allah'a teslimi 3. safa hidayet ve ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti, fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, o ayetleri gösterebilirsek, iradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi. Yani ayrı ayrı Dört tane teslime mukabil oncesinden dört tane hidayet var. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti. Ruhun hidayeti Nisa 175, fizik vücudun hidayeti Nahl 136, nefsin hidayeti Hicr 41, iradenin hidayeti Enam 153. Bu hidayetlerin hepsi gerçekleşiyor ki Allah Teala hidayet yolu Allah'a ulaştıran yol, irşat yolu ama delalet yolu onun üzerinde yanlışa davet eden bir takım şeytanlar var. Geleneksel din tatbikatı ne yazık ki yanlışa davet eden kibirli olan insanların emani kültürüyle bir din hayatı yaşanıyor. Kur'an-ı Kerim'deki İslam'la asla bir beraberliği söz konusu değil. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de bir Allah'a ulaştıran irşat yolundan, bir de cehenneme ulaştıran gay yolundan bahsediliyor. Ve irşat yoluna ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Kalben Allah'a varmak. Her an Allah'la olmak, sürekli Allah-u Teala'yı zikretmek, her yaptığın işte Allah-u Teala'nın rızasını gözetmek.
3: Bütün varlık sebebimiz Allah'a ulaşmak. Yani Allah'ın olmadığı, kitabı, peygamberi tanımadığımız bir dünya, boş bir dünya yani.
4: Zikir çekmek, namaz kılmak, nafile namazları kılmak, bunlar Allah'a ulaştıran araçlar.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kalbimiz.
3: En başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra yani vücutla ne yaparsan yap, boş.
4: Dualarımız, niyetlerimiz, salih amellerimiz.
1: Allah dostları Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın ermiş evliyaları olmuşlar. Siz de Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
5: İsteriz tabii.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim birlikte?
2: Dileyelim, çok güzel olur. Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumu sana ulaştırmak diliyorum. Kalpten diliyorum.
3: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ruhumuzu sana oluşturmayı, evliyan olmayı nasip eyle. Amin inşallah.
4: Ey yüce Allah'ım, ölmeden önce yaşarken ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Amin.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda en başta kalbimiz ulaşmalı. Kalp ulaşmadıktan sonra vücut ne yaparsa yapsın boş. Allah'la olan ilişkilerimizde kalbimizin önemi nedir? Ruhun Allah'a ulaşabilmesinde Allah'a ulaşan ruhtur. Ruh Allah'ın bize bir emanetidir. Allah-u Teala hayattayken emanetini geri istiyor. 19 fil ile 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bütün evliyalar Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar olan hayatta geçmiş ne kadar evliya varsa şu anda hayatta olanlar veya geçmiş evliyaların hepsi ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Evliyalık bir dilektir. Veli olmak bir dilektir ve Allah-u Teala bir dilekle ruhunu hayattayken ulaştıranlar ki onlar ulaştırmamışlardır. Allah ulaştırmıştır çünkü Allah-u Teala'nın verdiği bir söz var. O sözü yerine getiren herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin mutevasına baktığımız zaman Allah bu konuyu huzurlar açısından Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde açıklıyor. لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجَنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنُونَ لَا يُبْسِرُونَ بِهَا لَهَمْ عَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Onların kalpleri var fakat yetmezler. Gözleri var görmezler, kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir, hatta daha şaşkın. Onlar gafillerdir. Öyleyse bunlar kimlerdir? Davete muhatap olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyen, aynı zamanda mürşitlerine tabi olmayanlar. Bunlar kalpleri var fakat yetmiyor, gözleri var mürşidi görmüyor. Kulakları var, işitmiyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Fakat davete muhatap olup da Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o da irşad yoluna giriyor ve Bakara 257'de Allah amenu olanların dostudur. Allahu veliyyü'l-lezine amenu. yuhrucu mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyamı tağuta yuhrucunun mine nuri ile zulümat. İşte amen olan, Allah amen olan dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Ama kafirler de tağutun dostudur. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep kalpten bahseder. Ama Allah ile olan ilişkilerimize fizik vücudumuzun kalbi çok fazla bir şey ifade etmez. Başka bir kalp manevi tekamülün merkezini teşkil eder. O kalp nefsimizin kalbidir. Allah'ın bize haber saldığı yer nefsimizin kalbidir. Mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuz nefsimizin kalp yapısına bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerinde insanların kalbi o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın şekillendirdiği bir hüviyete ulaşır. Evet. Gerçekten de nefsin tezkiyesi gerçekleşmeden ruhumuzun gök katlarına yükselerek Allah'a ulaşması mümkün değil. Onun için Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak duanın kabul ederek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Evet, tekrar ediyorum. Kul olmak duanın kabulü. Kul olan fizik vücudumuzdur. Duanın kabulü ise ruhumuzun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte Allah'a ulaşabilmesi için mutlaka nefsimizin yedi kademede tezkiye olması lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala irşat yolunun sahibinin mürşitler olduğunu söylüyor. Ve Allah'ın bizim için tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler, evliyalar, Allah dostları, gerçek manada bizi Allah'a götüren, kendini Allah yolunda adamış insanlar.
3: Benim için Allah dostudur. Herhangi bir yere bağlı değilim ama araştırıp bağlanmak isterim. Bence olmalılar, hep varlarmış. Mesela Osmanlı'da falan daha aktifmiş ve çok da güzel yönetilmiş o zaman. Toplum, insanlık, memleket.
1: Hazreti Mevlana Şems Hazretlerine tabi olmuştu. Yunus Emre Tapduk Emre'ye tabi olmuştu. Siz de böyle bir Allah dostuna tabi olmak ister misiniz?
2: Olmak ister miydim? Canı gönülden bağlansaydım, tanısaydım olmak isterdim belki ama şu anda henüz öyle bir aracı koymadım. Peygamberimiz Allah-u Teala yetiyor.
1: Osmanlı gibi irşad eden mürşitlere tabi olsak biz de Osmanlı gibi mutluluğu yaşar mıyız?
3: Çok daha ileride oluruz çünkü bizim elimizdeki bugünkü imkanla onlar asla bir değil. Yani onlar o kadar imkansızlık içinde onu başarmış. Eğer bugün o sistem gelse inanın Osmanlı'nın 10 katı daha bir güçlü devlet olur.
1: Hacet namazı kıldığımız zaman bizim için tayin ettiği mürşidi göstereceğini söylüyor. Siz de hacet namazı kılıp mürşidinizi bulmak ister miydiniz?
2: Denemek isterdim.
3: Yani onu hiç denemedim açıkçası. Eğer öyle bir şey varsa yapmak isterim, evet.
0: Bir misafirimiz mürşid konusunda Osmanlı'da onlar daha aktifmiş ve o zaman toplum çok güzel yönetilmiş. Bugün o sistem gelse Osmanlı'nın 10 katı güçlü bir devlet oluruz. Osmanlı bir cihan hakimi olmayı nasıl başarmıştı? Hepsi tasavvufu yaşıyorlardı. Padişahların hepsi mürşitleriyle bir tasavvuf hayatını yaşıyorlardı. Eğer Osmanlı bir cihan hakimiyeti kurmuşsa, bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalete dayanıyorsa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah'la olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı asr-ı saadette Osmanlı'da yaşamıştı. Osmanlı'yı Osmanlı yapan şey tasavvuftu. İşte Osmanlı toplumunu oluşturan bileşenlere baktığımız zaman saray erkanı hepsi Mevleviydi. Askeriye sırrı Bektaşiydi. Esnaf sınıfı Ayevren Teşkilatı'na bağlıydı. Hanımlar açısından üst seviyede tasavvuf kolu, Bacıyani Rum. Bütün bunlar hepsi toplumun bireylerinin Allah'la ilişkileri en zirve noktada tasavvufla oluşmuştu. Yani kısacası toplum teşkil eden fertlerin ağırlık merkezi tasavvufu yaşıyorlardı. Ne diyebiliriz? O gün tasavvufu yaşamayanlar, tasavvufu yaşayan toplum içinde azınlıktı. Bugün tam tersi. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde yine Resulullah'la ilişki içinde olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı. Geri kalan toplumun büyük kesimi ne yazık ki emani kültürüyle tamamen din dışı, kutsal kitaplara uymayan hürafelerle bir inancı yaşıyorlardı. Bu da tabii hiçbir zaman hiç kimseyi mutlak huzura ulaştırmıyordu. Ama Resulullah'la yaşanan Kur'an ahlakı herkesi hidayet güneşi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bir asrı saadete ulaştırdı. 7 sabah 4 teslim yaşadılar. Osmanlı'da bir kere daha yaşandı. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Cebal Hocamız. Ben Deniz'den Abdullah Akın. Öncelikle gül kokan ellerinden hürmetle okuyorum Cebal Hocamız. İnşallah bir sorum olacaktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bir kulu severse onu çeşitli denemelere tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tabi tutmasının arkasında ne yapmaktadır? Allah razı olsun, size çok sevmiş inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu Cebal Hocamız.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Duayı bir kere daha okuyacak olursa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allah bir kulu severse onu çeşitli imtihanlara tabi tutar buyuruyor. Allah Teala'nın bu denemelere tutmasının arkasında ne yatmaktadır? Bir başka hadisinde Allah Resulü dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse Allah bir kulu severse, sevdiği kul kim? Dünyadan rağbetini kesen, yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İşte dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Allah'a ulaşmayı dileyeni Allah sever. İnsanların elinden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Allah'ın bizi sevmesi kişinin denenmesinin arkasında ne vardır? Ya o kişi hidayet yolunu seçecektir, Allah'a ulaşmayı dileyecektir, mutlaka kurtulacaktır veya dilemeyecektir. Seçilmesine rağmen kurtulmayacaktır. İşte bütün imtihana, bütün musibetlerle imtihana rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah Teala Tövbe 126'da buyuruyor. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar. Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Allah Teala bu musibetleri seçtiği insanlar üzerinde vücuda getiriyor. Ötekiler üzerinde de vücuda getiriyor ama onlar bütün musibetleri negatif cepheden değerlendirip küfürde olmakta devam ediyorlar. Oysa diğerleri Allah'ın kendine verdiği musibeti bir maksada memni olduğunu biliyorlar ve Allah'a ulaşmanın mutlak zaruretine inanıyorlar. Allah Teala bu konuyu Bakara suresinin 155, 156, 157. ayet-i kerimesine dile getiriyor. وَنَبْلُوهُمْ بِشَيْنْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُعُوِ وَنَمْخْسَنَ مُعَلِ وَمْسِ وَسَمَرَاتِ وَبَشُرِ مِنَ سَابِهِ Sizi mutlaka korkuyla açlıktan mal ve can ve ürün eksikliğinden imtihan ederiz. Sabredenleri müjdele. Kimler doğru sabredenler? Sabredenler اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَعَمُ مُسِبَتٍ قَالُوا اِنِ اللّٰهِ وَاَنَّ اِلَى رَجُعُونَ Onlar bir musibet isabet ettiği zaman Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır ve onlar hidayete erenlerdir. İşte musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz derler. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte onların üzerine selavat ve rahmet vardır. Ve onlar hidayet erenlerin ta kendisidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihad etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Kalbin cilasıdır bir kere. İnsan her zaman Allah-u Teala'yı zikrettiği için de yanlışa çok düşmez, kötülüğü bilmez, kalbi temizlenir, kirinden pasından arınır. Bence böyle zikretmek.
5: Mutluluğumuzu sağlar, cennete ulaşmamızı sağlar.
4: Mesela ben hani önceden hiç Allah zikri çekmiyordum. İşte Subhanallah, Elhamdülillah, La ilahe illallah falan. Sonra kulaktan duyma bir bilgiyle günde 1000 tane Allah zikri çekmeye başladım. Ve namazımdaki üşengeçlik kalktı. Yani nefsinize hemen siz daha çok galip geliyorsunuz günde 1000 tane Allah'la. O kadar çok faydası var ya, yani anlatamam. Zikir, zikir, zikir diyorum, yani çok faydası var. Ya.
3: Kalbi yumuşatır, zikretmeyen kalp taşlaşıyor. Devamlı zikir yapan bir insan etrafındaki insanlarla ilişkilerinde neler değişir?
2: Yani çokça olumlu yönlerini görmeye çalışır, olumsuz yönlerini görmez yani. Der işte, en azından hani karşısındaki belki gerçekten kötüdür ama kendi der ki ne? Ya der, ben Allah-u Teala ile beraberim, ben bunu böyle hoş göreyim der. Biraz hoşgörü girer işin içine.
3: Mutlaka oluşur. Allah'ın adının geçtiği her yerde güzellik, mutluluk olur yani.
2: Allah-u Teala ile arası iyi olan insanın başka şu dünyada neyle kötü olursa olsun, Allah'la aran iyiyse tamamsın.
0: Misafirimiz önceden Allah zikri çekmiyordum. Başka zikirler çekiyordum. Kulaktan dolma bir bilgiyle 1000 tane çekmeye başladım. O kadar çok şey faydası var ki anlatamam dedi. Zikrin Allah isminin tekrarı ile yapılmasının önemi nedir? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 128'de "Vezkur ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtile." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek ona ulaş. Ankebut 45'te 3 çeşit zikirden bahsediyor Allah Teala. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Bu zikrin bizi nefs tezkiyesi ve tasfiyesine götürebilmesi 7 kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Allah kelimesi öyle bir isimdir ki bu isimdeki harflerin yan yana gelirtilişi ve her birinin titreşim sayılarının birbirinden farklı oluşu bir şifre oluşturur. Bu şifre Allah katından mutlak en az 2 tane zikrin bilmesini sebebiyet verir. Kim Allah kelimesini Allah Allah diye arda söylerse o kişi zikretmiş olur. Zikreden zikrullah yapmış olur. Yani Allah'ın ismini zikretmiş olur. Bu zikri yapan herkes için zikir mürşidimize ulaştıktan sonra bir üçüncü nur daha iner. Allah-u Teala'nın nurları Allah'ın zikriyle bizim üzerimize bir tesir husula getirir. Evet. Rahmet bir nurdur. Fazıl bir nurdur. Salavat bir nurdur. Sekinet bir nurdur. Feyz bir nurdur. Salah nuru bir nurdur. Ve bütün bunlar Allah'ın nurları ancak zikirle bize geliyor ve bizim üzerimizde bir tesir vücuda getiriyor. Tabii ki bu başladığı tesir pozitif. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhtemelen Hocam. Size bir sorum olacaktı. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ile Mülaki Rabbiküm kelimeleri arasındaki farkı bize anlatır mısınız? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kur'an-ı Kerim'de geçen Hudallahi ve ile Mülaki Rabbiküm arasında farkı bize anlatır mısınız? Allah Teala 2 ayet-i kerimede 1 Bakara 120'de "Kul inne hüdallahi vel hüda." "Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi Allah'a ulaşmak ya huvel hüda" işte o hidayettir. Öte yandan Ali İmran 73'te yine bir kere daha "La tuminu İlla limen tabi'a dinekum." Şuradan itibaren "Kul inne hüdallah, kul innel hüda hüdallah." Hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Hüdallah ile Allah'a ulaşmak olarak ayetlerde yer almış durumda. Mülaki Rabbiküm, Rabbe mülaki olmak, Allah'a ulaşmak, ayetlerde şu şekilde geçiyor. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı dileyenler. Beraberce bakalım. Bu değil yani. 7 tane ayet-i kerime ulaşmayı dileyenleri. Evet, Bakara, onlar Rablerine muhakkak ki mülaki olacaklarına inanıyorlar. Birisi eğer şeyse, inanç itibariyle kaviyen mülaki olacaklarına yakın derecesine inanırlar. Allah'a mülaki olacaklarına kesin bilirler. Allah ise Allah'a ulaşanları tarif ediyor. Birisi yolun başında Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rablerine mülaki olacaklarına yakın hasil ederler. Rabbine mülaki olmayı dilerler. Bu işin baş kısmı. Allah'a mülaki olmayı dilerler. İşin birinci safhası. Mahvidallah ise o kişinin ruhunun Allah'a ulaştığını ifade ediyor. Birincisi daha birinci safhayı mülaki, Rabbine mülaki olmayı. Olay birinci safhayı. Hüdallah ise üçüncü safhayı ifade ediyor. Aradaki fark bu. İnşallah. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, insanlara sevgim azaldığında zikrimin de düştüğünü hissediyorum. Sevginin Allah katındaki değerini açıklar mısınız? Zikir sevginin alameti farikasıdır. Zikir varsa sevgi vardır. İnsanlara sevgim azaldığında zikrin de düştüğünü, evet, doğal olarak zikirle sevgi birbirine paralel. Nitekim muhterem efendimiz çok kişi ben Allah'ı seviyorum diyor ama onu sevip sevmediğini şu sualle, sualin cevabını anlayabilirsiniz. Günde ne kadar Allah'ı zikrediyorsun? Eğer zikretmiyorsa ve ben Allah'ı seviyorum diyorsa aslında o yalan söylüyor. Ama günde bir saat zikrediyorsa Allah'a olan sevgisi o kadardır. 2 saat zikrediyorsa Allah'ın sevgisi o kadar. 3 saat zikrediyorsa sevgisi o kadardır. Yani Allah'a olan sevgi zikrin ölçüsüyle paraleldir. Allah razı olsun. Sevginin Allah katındaki değeri her şeyin önünde gelir. Birinci sırada yer alır. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, dergah ve dergah hayatı olmadan tasavvuf yaşanabilir mi? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Zaten mürşitsiz, mürşide tabi olmadan ne kişi ruhunu, ne fizik vücudunu, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edemez. Mürşid olmadan Allah'a ulaşmayı dilemek de söz konusu değil. Kişinin dıştan bir tesirle Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlak surette ya mürşidin bir kasetinden, ya mürşidin bir sohbetinden, ya mürşidin bir açıklamasından o kişi o noktaya ulaşır. Yani Allah'a ulaşma dileği kişinin kendi kendine keşfettiği bir olay değil. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 7 safhanın 7'si de mürşidle yaşanır. Gele kardeş Allah'a bulayım dersen bir kâmil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bir kâmil mürşidin olmadan olmaz. Resulün cemalini görmelersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Ruhunu Allah'a teslim edelim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Fizik ucunu Allah'a teslim edelim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Nefsini Allah'a teslim edelim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. İhlasa ulaşmak istersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. İradeni Allah'a teslim edelim dersen bir kamil mürşide varmasın olmaz. Dini hayat eşittir müşrif, o da eşittir tasavvuf. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, zikrin dindeki yeri nedir? Günümüzde zikir sanki nafile bir ibadetmiş gibi uygulanıyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de neyi emir kipiyle ifade etmişse o farzdır. Allah Teala "Veskur ismi Rabbike" emrediyor. Öyleyse farzdır. "Ya vezzeni amenü uskurullah zikren kesire." Zikir çok, zikri de farzdır. İsa 103 otururken, ayaktayken, müsaadeyken Allah'a zikredin. Bunlar hepsi emir kipiyle ifade edilir ve zikir farz. Zikir ibadetlerin sultanı, zikirsiz bir din hayatı mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah-u Teala Kasas 41'de ateşe çağıran imamlar ifadesiyle belirttiği, anlatmak istediği nedir, açıklayabilir misiniz? Ateşe çağıran imamlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dinlemesine mani olan insan ve cin şeytanlar, şeytan şeytanlardır. Tağuttur yani. Kasas 41'de muhterem efendimizin tefsirinde imam tabiri bu ayette Allah'ın yolunda olan, namaz kıldıran biri manasında değildir. İmam aynı zamanda önder manasına da gelmektedir. Namaz kılmaya önder olan başkalarına namaz kıldıran kişidir. Bütün devirlerde o devrin imamı Allah-u Teala'nın huzurunda bulunan herkese namaz kıldıran önderdir. Onlar Allah'a çağıran emirlerdir, imamlardır. Huzur namazının başındaki imam mutlaka bu dünyada hayatta olanlardan birisidir. Burada bahsedilen Firavun ve Firavun'u ateşe çağıran önderleridir. Şayet şeytan ise ateşe çağıran en acımasız önderdir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz hocam, kul hakkım var. Fakat yüzleşim helallik almaya utandığım için helalleşemiyorum. Bu konuda ne yapmalıyım? Allah'tan yardım iste. Allah kolaylaştırır. Senin için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, alın yazısı hakkında bilgi verir misiniz? İnsan yazılı şeyler doğrultusunda yaşamak zorunda mıdır? Onun dışında çıkmaz mı? Hayır sevgili kardeşlerim, alın yazısı Allah'ın ezeliyle her şeyi bilmesidir. Siz kendi iradenizi kullanarak hayatı yaşıyorsunuz. Allah Teala kimseye zorla yaptırmaz. Sadece siz düşünmeden Allah biliyor neyi düşüneceğinizi, o kadar. Onun için kader ilmi takaddümdür, cebri tahakküm değildir. Siz kendi iradenizle dilediğinizi yaşıyorsunuz. İradenizle rüşt yolunu seçerseniz mükafat, gay yolunu seçerseniz mücazat. Bu kadar basit yani. Yaşadıklarınızdan, siz kendi iradenizle yaşadıklarınızdan sorumlusunuz. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, her yanımızın günahla dolu olduğu ortamda nefsimizi nasıl terbiye edebiliriz? Zikirle. Her yanımız, her taraf günah olabilir. Ama Allah-u Teala üçlü serbest irade ve aklın kumandasında kendimizi idare etmemizi istiyor. Akıl, beyin vasıtasıyla bedene kumanda ediyor. Allah-u Teala kutsal kitapları indirmiş. Bu kutsal kitapları bize açıklayan Allah'ın müşterileridir. Onları dinleyip Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kanunlarını anlamamız halinde onları hayatımıza tatbik edersek, bataklığın içinde de olsak biz mutlu, huzurlu bir hayatı yaşarız. Onun için Sayın Yusuf Hazretleri, Allah'a ulaşmayı dileyenler için zindan onlara saray, Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyenler için de saray onlara zindan. Tamamen sizin Allah'la ilişkilerinizde Allah-u Teala'nın emrettiğini talep edip etmemenize bağlı. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sımsıkı sarılmak söz konusu. Allah Teala bu konuda bir emir vermiş. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Beraberce ayet-i kerimeye bakalım. Allah'ın ipine sımsıkı sarılınca acaba ne olur? Ve'tesimû bihablillâhi cemî'an. Ve sımsıkı sarılın. Va'tesimu. Bi hablillahi. Allah'ın ipi. Allah'ın ipine. Habl. Allah, hablillahi, Allah'ın ipi. Cemiyan, hepiniz birden. Ve la teferrekû. Ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Önemli bir konudan bahsediyor. Fırkalara ayrılmamak. Şimdi muhtevayı iyice yerlerine oturtabilmek için fırkalara ayrılmak ne demektir? Ona bakalım. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona Allah'a yönel. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile. Allah'a ulaşmayı dile. Ve yettekuhu. Ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve böylece müşriklerden olma. Arada bir de ve kumus salat diyor Allah Teala ve namaz kıl sonra ve müşriklerden olma diyor. Rum suresinin 32. ayet-i kerimesi müşrikleri veriyor bize. Kimmiş bu müşrikler? Putlara tapanlar mı? Hayır. Buradaki müşrikler gizli şirkin içindekiler. Allah Teala Rum 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Öyleyse bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar var. Şimdi Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala buyuruyor ki orada kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini ya da hedefini iki kelime de uyuyor, gerçekleştirdi. Böyle söyledikten sonra Allah Teala müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular diyor. Şimdi iki ayet-i kerimeyi yan yana oturtuyoruz. İkisinde de bir tek fırka var, bir de bütün fırkalar var. Bütün fırkaların isimleri birinde müşrikler olarak geçiyor. O tek fırkanın dışındaki bütün fırkalar. İkincisinde de kâfirler olarak geçiyor. Tek fırkadakiler de birincisinde takva sahipleri, ikincisinde müminler olarak geçiyor. Öyleyse bir Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar var. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. İşte o zaman buradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ifadesi açık ve kesin bir şekilde Allah'a mülaki olmayı dilemek demektir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılmıştır. Sarılanlar kimlerdir? Vela
teferruku fırkalara ve fırkalara ayrılmayın ifadesine dayalı olarak fırkalara ayrılmayanlar, yani o tek fırkanın içinde bulunanlar. Allah Teala devam ediyor Ali İmran 103'te. Veskuru nimetallahi aleykum. Veskuru ve zikredin. Söyleyin. İdrak edin. Nimetallahi Allah'ın nimetini, aleykum sizlerin üzerindeki Allah'ın nimetini zikredin, düşünün. Allah'a bu sebeple şükredin. Size bir nimet verdi diye. İskuntum siz idiniz. Adaen, düşmanlar. Siz birbirinize düşman olanlardınız. Sahabeden bahsediyor Allah Teala burada. Gerçekten sahabe Allah'ın yoluna girmeden evvel büyük düşmanlıkların sahipleriydi. Öyleyse sahabenin düşmanlığı, birbirine düşmanlığı hangi seviyedeydi? Bütün kabileler kan davasındaydılar. Her kabileden başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürenler söz konusuydu. Tabiatıyla o kabilelerde bu kabiledekileri öldürmüşlerdi. Ve her tarafta bir kan davası hüküm sürüyordu. Daha ötesi var mı? Evet var. Daha ötesi de var. Bir de sonradan sahabe olacak olan bu insanlar, kız çocuk doğduğunda onu diri diri mezara gömüyorlardı. Daha korkunç olabilir mi sevgili kardeşlerim? Hem birbirlerine düşmandılar, hem de insanlık dışı şeyler yapıyorlardı. Bir insan kendi çocuğunu nasıl olur da diri diri toprağa gömebilir sevgili kardeşlerim? Ama sahabe dedikleriniz başlangıçta o vaziyetteydi. Aradaki büyük farkı tebellül ettirebilmek için, belirtebilmek için bu ifade kullanılıyor. Ve Allah Teala sadece kabileler arasındaki kan davasını burada kastediyor. İz kuntum, o zamanki siz adaen düşmanlardınız. Fe ellefe beyne kulubikum. Kulubikum. Allah Teala kalplerinizin fe ellefe fe o zaman ellefe telif etti. Beyne sizin arasını kulubikum sizin kalplerinizin arasını telif etti. Kalplerinizi birbirine yaklaştırdı, ısıttı. Ve asbahtüm, ve o zaman oldunuz. Bi nimetihi, onun Allah'ın nimetiyle ihvana, kardeşler oldunuz diyor Allah Teala. Ve kuntum, ve siz idiniz ala şef'a hufretün minen nari, bir ateş çukurunun, minen nari nardan oluşan, ateşten oluşan bir çukurun kenarındaydınız. Ala şef'a hufretün minen nari, bir ateş çukurunun kenarındaydınız. Ve o zaman enkazekum sizi kurtardı minha, oradan, ateş çukurunun kenarında
Tam ateşe düşmek üzereyken Allah sizi o ateşe düşmekten kurtardı diyor Allah-u Teala. Öyleyse işte sahabe böyle insanlardı. Birbirlerini öldüren, yol kesen, eşkıyalık eden, gece gündüz içen, kendi kız çocuklarını öldüren, diri diri toprağa gömen birçok cinayet işlemiş insanlar. Ve bir ateş çukurunun kenarında, yani gideceğiniz yer cehennemdi diyor Allah Teala, ama sizi oradan kurtardı. Ve enkazekum, o zaman sizi kurtardı minha, oradan ateş çukurunun kenarından. Yani cehennemde, cehenneme gidecek iken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve Allah'ın cennetine ehil oldunuz diyor Allah Teala. Kezalike işte bunun gibi Yübeyyinullahi, Allah beyan ediyor ki lekum, sizin için size ayatihi, ayetlerini, lealekum tehtedun, böylece hidayete eresiniz diye. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın ayetlerini beyan etmesi söz konusu. Bu beyanata baktığımız zaman Allah'ın ayetleriyle insanlar Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an ateş çukurundan kurtulmuştur. Allah Teala'nın orada Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi, Allah'a ulaşmayı dileyin, böylece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içinde olun. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre, 31. ayet-i kerimesine göre böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olun. 32. ayet-i kerimesine göre de gizli şirkten kurtulun.

Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için bir başka muhteva daha gördük konumuzun içerisinde. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, onlar kafirler olarak değerlendiriliyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar müminler, Allah'ın ipine sarılmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar kafirler diyor Allah Teala. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Amin olmak, inanmak demek. İki türlü amin olmak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen ve tabi dilemesi için evvela Allah'a inanması lazım. Allah'a inanan ve Allah'a ulaşmayı dileyenler, bunlar kurtulanlar. Gene Allah'a inanan, amin olmuş kişi Allah'a inanıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Eğer dilememişse onların da kurtuluşu söz konusu değil. Kısaca iman etmek, Allah'a inanmak hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Ve de hani diyorlar ki, aa ya sen öyle söylüyorsun ama öyle değil konu. Kim cehenneme girerse o cehennemde bir süre kalır, günahlarını kadar cehennemde kalır ama sevapları kadar da cehennemden çıkıp cennete girer. Hiç kimse böyle bir şeyi ümit etmesin. Böyle bir şey Kur'an-ı Kerim'de mevcut değil. İnsanlar 14 asırda Kur'an-ı Kerim'in insanları kurtuluşa ulaştıracak bütün hükümlerini yok etmişler. İnsanları İslam'ın 5 şartına itmişler ve de demişler ki siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin, gideceğiniz yer cennet olur. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer cehennemdir ve cehenneme giren kişinin de bir daha oradan çıkması mümkün değildir. Gördük ki cehenneme girenlerin cehennemden çıkmayacağına dair 42 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ve cehenneme girenlerin cehennemden çıkacaklarına dair de hiçbir ayet-i kerime mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine mahvedilmiş ki iblis tarafından insanların kurtuluşa ulaşması, eğer Allah Teala bizi öğretmeseydi bunları mümkün olmayacaktı. Kimler hariç? Tasavvufu yaşayanlar hariç. Neden? Çünkü tasavvuf Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Sonra mürşide tabi olunur. Ruh vücuttan ayrılır. Kişinin ruhu Allah'a teslim olur. Bu zaten Allah'ın garantisi altında bir olay. Tasavvufta bu orada bitmez yol. Bu olay tek başına bir insana üçüncü cennet saadetini, üçüncü kat cenneti kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olur 14. basamakta, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu mutlaka Allah onun kendisine ulaştırır. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır, Allah'a ulaştırır. Ve 21. basamak, ruhun Allah'a ulaşması, ruhun Allah'ta ifna olması, fena fillah olmak, 22. basamak. Tasavvuf, bunun muhtevasıdır. Tasavvufun elifbası budur. Alfabesinin ilk birkaç harfi. Ve herkes bunu garanti eder. Allah Teala herkes için garanti etmiştir. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim? Allah'ın seçtiği %95, insanların %95'inden fazlası

Ama onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. Ama burada bir garanti var. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırıyor. Ve Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde gene aynı garantiyi görüyoruz. Allah Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Kendi hallerine bırakır, onlarla ilgilenmez. Ama diyor o dalalette olanlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Herkes dalalette ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Garanti ediyor Allah Teala iki ayeti kerimede. Öyleyse Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine dilediği anda girmeyi hak kazanmıştır. Ertesi gün öldü. O kişi kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek, işte bu ayette konumuz Allah'ın ipi, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmaktır. Âl-i İmrân 112. Bakalım ne diyor? Durubet aleyhimü zilleti. Onların üzerine zillet damgası vuruldu. Eyne ma sukufu. Nerede olurlarsa olsunlar. İlla hariç bi hablin minallahi. Allah'tan bir ipe sarılanlar hariç. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'tan ipe, Allah'a ulaştıracak olan ip. Ve devam ediyor Allah Teala. Ve hablin minennas, ve insanlardan bir ipe. Ne demek? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin irşat makamı olarak görmeyen gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören gözler haline getirir. Görme hastasını da onu irşat makamı olarak görmezken irşat makamı olarak gören hale getirir. Hem gözlerini değiştiriyor. İrşat makamını, gerçekten irşat makamını olarak gören bir insan haline getiriyor kişiyi. Hem de görme hastasını, yani basar hastasını. Sonra Semi isimli işitme hastasını değiştiriyor. İrşat makamının sözlerini, irşat makamının anlattığı hüviyette işitmesini sağlıyor Allah Teala. Hem de kulaklarını irşat makamının sözlerini işitebilecek ve manalandırabilecek hüviyete sokuyor. Hem kulaklar hem semi işitme hastası. Sonra da o kişinin kalbini idrak eder hale getiriyor. İrşad makamının sözlerinin manasını kalbe indiriyor kişi. Kalbinde idrak ediyor, manasının gerçeğine ulaşıyor. Ve kişinin kalbi uzuv o irşad makamının sözlerini idrak eder hale geliyor. Kalpteki idrak hastası bu idraki oluşturuyor. Öyleyse gözler görme hastası, kulaklar işitme hastası, kalp idrak hastası, hem uzuvlar hem hastalar irşat makamının söylediklerini idrak eder hale geliyor. İşte bu nastan birine tabi olduğu zaman Allah Teala tarafından gösteriliyor, vücuda getiriliyor. Allah Teala onun kalbine ulaşır diyor Allah Teala. Sonra kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor Allah Teala. Ve kişiye işte bu göz, kulak,
ve kalp standartlarında görme, işitme ve idrak etme hüviyetinde onu geliştiriyor. Öyleyse bütün insanların üzerine nerede olurlarsa olsunlar zillet yani alçaklık damgası vurulmuştur. Ama ancak Allah'ın ipine yani sırat-ı müstakime sarılanlar. Buradaki sırat-ı müstakim başlangıç sırat-ı müstakimi yani Allah'a ulaşmayı dilemeyi ihata eden sırat-ı müstakim. Allah'a ulaşmayı dileme ve insanlardan biripe mürşide ulaşacak kişi mürşide ulaşıp tabi olacak. Tabiyetten sonra ruh vücuttan ayrılacak. O zaman bu başlangıçtaki imajiner sırat-ı müstakimden sonra gerçek sırat-ı müstakime ulaşacak. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sırat-ı müstakim üzerinde olur. Fakat bu birinci sırat-ı müstakimdir. Hayali sırat-ı müstakimdir. Kişiyi gerçek sırat-ı müstakime ulaşmak üzere mürşidine vasıl eder. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ama insanlardan bir ipe sarılanlar da ve hablin minen nase insanlardan bir ipe sarılanlar da hariç. Onlar üzerlerine meskenet damgası, miskinlik damgası, zillet damgası vurulmayanlardır. Üzerlerine miskinlik damgası vurulanların durumuna bakıyoruz. Vebâhu bi gadâbin minallâhi. Ve onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar. Allah'ın gazabına uğradılar. Allah'ın gazabına muhatap oldular. Ve duribet aleyhümül meskene. Üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Zalike biyennehum kânû yekfurûne bi âyâtillâhi. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini tekfir etmeleri sebebiyle inkar etmiş olmaları sebebiyledir. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini Allah'a ulaşmayı dileme, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına sahip olmak kademelerini insanların inkar et bu konudaki ayetleri insanların inkar etmeleri sebebiyledir. Ve yaktulûnel enbiyâe ve peygamberleri katletmeleri sebebiyledir. Yaktule katletmek, yaktulûne katletmeleri, enbiyâe nebileri, Allah nebi, peygamber. Allah'ın peygamberlerini katletmeleri sebebiyledir. Bir gayri hakkı, haksız yere. Zalike bima asa. Bu onların isyan etmeleri sebebiyledir. Ve kânû yâtedûn ve onların haddi aşmış olmaları sebebiyledir. Burada
Allah Teala Allah'ın ipine ve insanlardan bir ipe sarılmaktan bahsediyor. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta olanlar onlarla yaşarlar ama umursamazlar. İkinci basamakta olanlar olayları yaşarlar. Ve ondan imtihanlara çekilirler. Yılda en az iki defa, birkaç defa musibetlerle imtihan edilirler. Ama imtihanlar onlar üzerinde bir tesir icra etmez. Allah'a ulaşmayı dilemezler. İşte bu bütünün içerisinde belki %1'lik, %2'lik bir kesim %5'e kadar ulaşamaz hiçbir zaman. Allah'a ulaşmayı dilerler. İşte onlar, üçüncü basamaktakiler, Allah'ın ipine sarılmışlardır. Üçüncü basamakta Allah'ın ipine insanlar sımsıkı sarılır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar cehennemden kurtulmuş olanlardır. Sonra ne olur? Sonra bu kişinin üzerinde, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin üzerinde Allah Teala demin söylediğimiz değişiklikleri gösterir. Gözlerini, kulaklarını, kalplerini değiştirir. Görme, işitme ve idrak etme hastalarını değiştirir. Hem uzuvları hem hastaları o kişinin irşat makamının söylediklerini idrak etmeleri ve irşat makamını irşat makamı olarak görmeleri için gerçekleştirir. Bu konunun başlangıcıdır, kurtuluşun da başlangıcıdır. Her şey, yani geminin iskeleden ayrılması, yedi tane liman geçerek yedinci limana ulaşması, yedi tane gök katını geçmek olarak değerlendirin bunu. Ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci safhadadır. Mürşidine tabi olan kişi ikinci safhadadır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü safhaya ulaşmıştır. Ve ruhu yedi tane gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşmıştır. İşte burada Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmaksa mürşide tabi olmak manasına geliyor ve bir insanın hidayetinin ilk iki adımını sergiliyor. Bunun neticesi ruhun vücuttan ayrılması, Allah'a doğru yapacağı seyri sülük isimli bir yolculukla ruhunun yedi tane gök katını birer birer aşması. Peki nasıl sağlanacak bu? O kişinin nefsindeki afetlerin, %100 afetlerle doludur nefsi. %7, %7 afetlerin yok olması kalpte onun yerine fazılların yerleşmesini ifade eder. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefs tezkiyesi 7 kademeden oluşur. İlk kalbe giren rahmet nurudur. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah Teala onun göğsünden kalbine bir nur yolu açar. En'am suresinin 125. ayet kelimesine göre. Onların göğüslerini yararız diyor. Göğüslerinden kalplerine bir
nur yolu açarız diyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيهُ Allah kimi hidayet erdirmeyi dilerse يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Onun göğsünü yarar İslam için. Allah'a teslim olması için. Bu yarıktan Allah Teala'nın gönderdiği başlangıç nuru o kişinin zikri üzerine kalbe ulaşmaya başlar. Bu sadece %2 rahmet nurudur. Rahmet nuru kalpte fonksiyonel değildir. Ama Rahman esmasıyla gelen ilk nurlar olduğu için önemlidir. Bundan sonra kişinin zikri bu %2 rahmet nurundan sonra kişinin mürşidine tabi olması söz konusudur. Rahmet nuru fonksiyonel değildir ve tabiyetten evvelki kalbe, herkesin kalbine ulaşabilecek olan, Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalbine ulaşabilecek olan %2'lik bir nurdur. Mürşidine tabi olduktan sonra zikrin fonksiyonel safhası başlar. Burada artık nefsin kalbi rahmet nuruyla değil, fazıllarla dolmaya başlar. Önemli mi? Çok önemli. Çünkü nefsin kalbinde ki iman kelimesi fazıllara açıktır. Fazıllar kalbe ulaştığı zaman kalp onları çeker kendisine ve ilk %7 fazıl birikimi kalpte gerçekleştiği zaman buna paralel bir seyir takip edecek olan ruhun Allah'a doğru olan seyri sülük isimli yolculuğunda zemin kattan birinci kata çıkması söz konusudur. İkinci defa buna nefsi emmare diyoruz. İkinci defa %7 nur birikimi sağlandığı zaman o kişinin nefsinin kalbinde bu nefsi levvamedir. Kişi nefsini levmetmeye başlıyor. Başlangıçta nefs emredici. Nefsi emmare, emreden nefs. Kötülüğü emreden nefs. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, kişi pişmanlık duyuyor yaptıklarından. Ve ruh mürşide tabi olunca vücuttan ayrılıp ana dergaha ulaşan, devrin imamın dergahına ulaşan ruh, nefsi emarede birinci gök katına ulaşır. Nefsi levvamede ikinci gök katına ulaşır. Üçüncü defa %7 nur nefsi mülhimeyi ifade eder. Ruh üçüncü gök katına ulaşacaktır. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainnedir. Kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Ruhu dördüncü gök katındadır. Dördüncü defa %7 fazıl birikimi. Beşinci defa %7 nur birikimi, kişi Allah'tan razı olmuştur, nefsi radiye. Altıncı defa %7 nur birikimi, Allah da ondan razı olmuştur, nefsi mardiye. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye. Nefsin kalbindeki, başlangıçtaki %2 rahmet nuru ile birlikte, nefsin kalbindeki nurlar %51'e ulaşır. Başlangıçta nefsin kalbi %100 afetlere dolduğu için, dolu olduğu için şeytan tamamen afetlere tesir edebildiği cihetle kişi şeytanın çok büyük bir tesiri altındadır. Ama bu noktada şeytanın hakimiyeti %50'nin altına düşmüştür. Allah'ın o kişi üzerinde nurlarının tesiri onu güzele sevk edecek olan, hayra sevk edecek olan nurlar %51'e ulaşmıştır. %49 fazıl, %2 rahmet. Bundan sonra dik yokuş başlar, fizik vücudun teslimi. Neden dik yokuş? Çünkü fizik vücudun Allah'a teslim olabilmesi için o kişinin nefsinin kalbine giren nurların %80'i aşması lazım. Bu ise günde 18 saatlik bir zikri gerektirir. Günün 1/3'ünü zikirle geçirmek zaruri olur kişi için. Bunu başarabilenler fizik vücut teslimine ulaşabilirler. Bundan sonrası kolaydır. Çünkü o noktaya ulaşan kişi artık kolayca daimi zikre ulaşır. Ullelvap olur. Sonra muhlis olur. Nihayet iradesini de Allah'a teslim ederek irşada
memur ve mezun kılınır. İşte bu muhtevanın tamamıdır. Allah'ın ipi ve insanlardan biri sadece ilk iki kademeyi ifade eder. Allah'a ulaşmayı kim dilerse o kişi Allah'ın ipine sımsıkı sarılır. Sarılmış olur ve bu noktadan sonra Allah mutlaka onu, Allah'ın ipine sarılanları mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Kişinin mürşidine ulaşması Allah Teala'nın nasibiyle gerçekleşir. Tabiyet mürşidin ipine sımsıkı sarılmıştır, sarılmaktır. Allah'ın ipine sarılmak, Allah'a ulaşmayı dilemek, insanlardan bir ipe sarılmak, mürşide tabiiyettir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere sunduğumuz Allah'ın ipinden kasit, Allah'a ulaşmayı dileme safhasını, muhtevasını alır sadece. İnsanlardan bir ipe sarılmaksa, irşat makamına ulaşıp tabiyeti ifade eder. Bunlar yedi safhanın birinci ve ikincileridir. O güne kadar şeytanın kulu olan insan, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın kulu olur. Ve mürşidine ulaştığı zaman o kişi Allah'ın ipine, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sarılan bu kişi insanlardan bir ipe de sarılmış olur. Ve bu ip onu mutlaka, eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa kişinin, mutlaka Allah'ın zatına onun ruhunu ulaştırır. Bu ise üçüncü kademedir. Dünya mutluluğunun yarısını garanti eder. Ve kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanır. Cennet hayatına girince Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibidir. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Öyleyse bu ayette geçen insanlar Allah'ın ipine sarılın birinci kat cenneti ifade eder. İnsanlardan bir ipe sarılın ikinci kat cenneti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. İslam'dan kopanlar, tövbe ve mağfiret. Bir insan hatalı işler. Herkes işler. Sonra yaptığı hatalar onu rahatsız eder ve Allah-u Teala'ya müracaat eder. Kendisini Allah-u Teala'nın af buyurması için, affetmesi için. İşte bu duyulan nedamet hissinin, pişmanlık hissinin bir neticesi olan tövbe, bütün insanlar tarafından Allah'a her an yapılmaktadır. İnsanlar hatalar işlemekte, sonra da hatalarının arkasından Allah-u Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunmaktadırlar. İstiğfarın manası genellikle toplum tarafından bilinmemekte. Burada hem istiğfarı açıklamak istiyoruz bu sohbetimizde size, hem de tövbeyi. Mağfiret ve istiğfar aynı kökten geliyor. Konunun Kur'an hükmüyle çözülmesini temin etmek üzere, Allah Teala'nın söylediği ifade şöyle. Nisa 64'te Allah Teala buyuruyor ki: "Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelseydiler ve Allah'tan günahlarının affını dileseydiler, sen de onlar için onların günahlarının mağfiret edilmesini dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin" diyor. Yani Allah-u Teala burada sahabenin talebi üzerine sahabenin günahlarını affedeceğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine de affettiği bu günahları sevaba çevireceğini söylüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, günahların sevaba çevrilmesi mağfireti ifade eder. Allah Teala insanoğluna büyük garantiler vermiş durumda. İnsanlar günahı işlerler, Allah Teala'dan tövbe de bulunurlar. Günahlarının tövbe edin, günahlarının affedilmesini dilerler ama ellerinde hiçbir garanti yoktur. Kim günah işler de günahının affını dilerse Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala'nın o günahı affedeceğine dair hiçbir garantileri yoktur. Allah-u Teala iki ayrı ifadeyi Kur'an-ı Kerim'de kullanmıştır. Bir taraftan diyor ki,
büyük günahlar işleyenler bile Allah'ın affından ümitlerini kesmesinler. Ama Allah Teala şunu da söylüyor: sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. İki ayette Allah'a ait. Öyleyse burada günahların affını ümit etmekle ümit edememek ikisi birden devreye giriyor. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Günahlarınızı kolay kolay affetmem demek. Ama büyük günahlar işleyenler bile bizim affımızdan ümitlerini kesmesinler demek, günahlarınızı affederiz demek. Öyleyse Allah-u Teala abesle iştigal etmez. İki söylediği husus da mutlaka ayrı ayrı birer gerçeğe dayalı. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah-u Teala'nın onu affedeceğine dair hiçbir garantisi olmaz. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar, şeytanın Allah'ın affı konusundaki gayretlerini dikkate alsalar da günahlarının affedilmesi normal standartlarda mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Öyleyse hangi olaydan bahsediyoruz? Bir kişi günahları işlemiştir ama Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Dilemediyse Allah-u Teala tarafından günahlarının affı konusunda bir garantiye bu kişi hiçbir zaman ulaşamayacaktır. Allah-u Teala onun günahlarını affetmeyecektir. Bırakınız günahların affını, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, Allah onun bütün amellerini yok sayıyor. Bütün amellerini örtüyor. O kişinin amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerinde Allah Teala diyor ki onlar en güzelini işlediklerini zannediyorlardı. Ama kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse ve Allah'ın ayetlerini inkar ederse, ister Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar etsin, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar etsin, İsterse Allah'ın ayetlerini inkar etsin. Ama zaten Allah'ın ayetlerini inkar edenlerin inkar ettikleri ayet bu. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşacağına inanmamak. İnanmayacağına, ulaşmayacağına inanmak. Ruh vücuttan çıkarsa insan ölür zihniyetinin bir tezahürü bu. Ruh bedenden ayrılırsa hiç kimse ölmez. Her an ruh bedenden ayrılır, tekrar bedene girer. İnsanın bunu hissetmesi de mümkün değildir. Dilediği an ayrılıp dilediği yere gider, sonsuz hızın sahibidir. Her tarafta bulunmak imkanının sahibidir. Ama Allah'a geri dönemez. Allah'a geri dönebilmesi için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Zaten Allah-u Teala'nın hepimize emrettiği şey, hayattayken, şu dünya hayatını yaşarken, ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız. Ruhsuz bir insan yaşar mı?
Elbette yaşar. İşte o yaşayanlardan birisi karşınızda konuşuyor şu anda. Ölmedik, hayattayız hamdolsun. Bizim gibi binlerce kardeşimiz, dünya üzerinde yaşayan tasavvuf mensubu herkes mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Tasavvuf mensubu dediğimiz zaman Kur'an mensubu manasına kullanıyoruz bunu. Çünkü Kur'an tasavvufu emreder. Tasavvufun temeli de insanın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırması, sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmasıdır. Kur'an'da bunu baştan aşağı farz kılmıştır. Yetmez, bütün sahabede gerçekleştirmiştir. Hepsi irşat makamının sahibi olmuştur. İslam'ın 7 safhasında yaşayarak. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. safha mürşide ulaşıp tabiiyet. 1.'si 3. basamakta, 2.'si 14. basamakta gerçekleşir. 3.'sü ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. 4.'sü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Tabii fizik vücudun Allah'a ulaşması diye bir şey söz konusu değil. 5.'si nefsi Allah'a teslim etmek. 6.'sı muhlis olmak, yani irşad olmak. Kişinin kendisinin irşad olması. 7.'si de kişinin iradesini Allah'a teslim etmek suretiyle bir hedefe ulaşması. Bu hedef, sevgili kardeşlerim, o kişinin irşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmesi. İşte bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini teslim etmişlerdir. Hepsi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde böyle bir dizaynın mutlak tahakkuk edeceğini unutmayın. Kim bu hedeflere ulaşmak isterse bütün kapılar o insanlara açıktır. Ne yazık ki insanlar Kur'an'ı bilmiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan düşünelim. Kiramen katibi melekleri o kişi ölünceye kadar beklerler. Onun amel defterindeki sevaplarını sıfırlamak konusunda acele etmezler. Yani bir insanın amel defterindeki kazandığı dereceler sıfırlanır mı? Elbette. Allah-u Teala işte orada söylediğimiz ayet-i kerimede Kehf 103-405'te ne diyordu? Netice itibariyle söylediği şu: kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu ölmeden evvel Allah'laştırmayı inkar ederse, onun amelleri boşa gider diyor Allah-u Teala. Kişinin amellerinin boşa gitmesi söz konusu, yok olması söz konusu. İşte bu bapta o kişinin bu muhtevaya bakması lazım. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman yaptığı bütün ameller boşa gider. Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hiç kimse
amelleri sebebiyle cennete giremez. Sahabe soruyor. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Evet ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni rahmetine gark eyledi diyor. Ne demek istiyor? Yani ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diledim. Allah Teala da beni rahmetiyle ve fazlıyla kuşattı. Ne demek istiyor acaba Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ne demek istediğini Nisa 175 anlatıyor bize. Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı ve Allah'ın zatında yok olmayı ve Allah'a sarılmayı, yani Allah'ın zatında ruhunu yok etmeyi dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. Ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de onları Allah'a ulaştırır. Burada Allah'ın söylediği çok ciddi bir olay var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar. İnsanı Allah'a ulaştıran şey işte bu rahmetle fazlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu bu talebi, o talep kalbinde o kişinin doğduğu anda işitir, bilir ve görür Allah-u Teala. Derhal rahim esması tecelli eder. Bu tecelli o kişinin üzerinde ard arda sonuçlar oluşturur. O kişinin irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişinin irşat makamını görmesini, o kişiye irşat makamı olarak bakmasını, mürşide irşat makamı olarak bakmasını, onun söylediklerini işitmesini ve kalbiyle idrak etmesini sağlar Allah-u Teala. Sonra kişinin kalbine ulaşır, sonra o kişinin göğsünü yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi bu konuda çok açık bir şekilde bir mana ifade ediyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Kim Allah, Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, onun göğsünü yarar. Yani göğsünü yararak göğsünden kalbine nurların girmesi için bir nur yolu açar. Niçin? O kişinin Allah'a ruhunu, içini, nefsini ve iradesini teslim etmesi için. Bunların hepsini teslim eden bir kişi İslam olmak şerefine ermiştir. İslam olmak bir kişinin İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmesi değildir. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cehennemden kurtarması mümkün olmayan bir büyük tuzaktır. Şeytanın büyük bir tuzağıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli ondadır. Ve de ne diyor?
Kim Allah'a mülaki olmayı inkar ederse onun amelleri boşa gider. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi İslam'ın beş şartında hangi standartta meşgul olursa olsun onun amelleri boşa gideceği için, zaten bu beş şartın hepsi de ibadetlere dayalı olduğu için hiçbiri geçerlilik kazanamıyor. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah beni rahmetine garg etti demesi, bu rahmet fazlın ve salavatın onun kalbine girerek onu %2 rahmet, %98 fazılla nefsinin kalbini %100 Allah-u Teala'nın temizleyerek onun ruhunu, içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettiğini ifade ediyor Allah-u Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala böyle bir müstesna olayı gerçekleştiriyor. Kişiyi Allah yolunda başarılı kılıyor. Ve Allah yolunda o kişiyi teşhiye ediyor. Yani ne demek istiyoruz? Gördüğümüz neydi? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ne kadar amel yaparsa yapsın amellerinin boşa gideceğiydi. Şimdi aksini de Kur'an'a göre ortaya koyalım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Ne olur? Ne olacağını Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi çok açık bir şekilde anlatıyor. Diyor ki Allah Teala Enfal 29'da, ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen ama Allah'a inanan insanlardan bahsediyor. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dileseydi takva sahibi zaten olacaktı. Allah Teala diyor ki takva sahibi olun. Ey iman edenler, takva sahibi olun. Takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve Allah sizin günahlarınızı örtsün. Sonra da günahlarınızı mağfiret etsin, sevaba çevirsin diyor Allah Teala. İşte günahların örtülmesiyle sevaba çevrilmesi, mağfirete çevrilmesi, mağfiret edilmesi günahlara iki ayrı olay. Örtülmesi günahların affını ifade ediyor. Diğeri ise mağfiret ise günahların sevaba çevrilmesini. Ve böylece kişinin bütüne ulaşmasını. Allah Teala burada o sevabı çevirme müessesesini ele almış. Ama Allah Teala daha ötesini açık bir şekilde şöyle ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala cehennemde olanlardan bir evvelki ayet-i kerimede bahsettikten sonra, ama diyor o kişiler, o günahları işleyenler, onlar cehenneme gideceklerdir ve cezaları da arttırılacaktır diyor. Fakat diyor kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sonra da tövbe edip mümin olursa, imanı artan bir mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller işlerse,
Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, günahların sevaba çevrilmesi olayıyla karşı karşıyasınız. Kimlerin Allah-u Teala günahlarını sevaba çeviriyor? Mürşidin önünde tövbe eden, tövbeden sonra nefs tezkiyesine başlayan, ki bu tövbe yapılmadıkça hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Nefsin tezkiye edilebilmesi kişinin mutlaka mürşidine ulaşıp tabiyetini gerektirir. Tabiyet yoksa nefs tezkiyesi yoktur. O kişi mümin olabilir, Allah'a inanıyor olabilir ama imanı artan bir mümin olamaz. Bir kişinin imanı artan bir mümin olabilmesi için kalbine iman yazılması lazım. Bu ise ancak kişinin mürşidine ulaştığı ve ona tabi olduğu takdirde geçerlidir. Mürşit Allah'tan sorulacaktır ve bu hedefe Allah-u Teala o kişiyi ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Furkan 70 açık ve kesin bir şekilde kişinin Allah'a ulaşmayı dedikten sonra mürşidine ulaşması ve tövbe etmesi ve böylece amel-i salihat yapması, nefs tezkiyesi yapması olayını beraberce dizayn ediyor. Tabiyetin hemen arkasından da onun günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Öyleyse bu noktaya ulaşmadan evvel Allah Teala o kişi bir müminken, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir müminken, Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahlarını Allah'ın örteceğini söylüyor Enfal 29'da. Takva sahibi olun ki sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilir. Takva sahibi olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah-u Teala, daha sonra da sevaba çevirsin. Takva sahibi olmazsa kişi, o zaman onun amelleri örtülmez. Ama takva sahibi olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İşte Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri, Münibine ileyhi ve tekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi olur ve cehennemden kurtulur. Bu cehennemle cennet arasındaki farklılığın ilk aşamasıdır. Yani birinci kurtuluşun birinci hamlesi, birinci kat cennete götüren bir davranış biçimi. Nereden biliyoruz? Çünkü şöyle geliyor ayet-i kerimenin devamı. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Kim müşrikse onun gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi cehennemden kurtarıyor, müşrik olmaktan kurtarıyor ve Allah'a karşı takva sahibi yapıyor. Belli ki bu ilk takva. Şirkte olan birisinin, cehenneme gidecek olan birisinin
Allah'a ulaşmayı dilemesiyle birinci takvaya ulaşması söz konusu olur. Devam ediyor Allah Teala ayetine. O müşriklerden olmayın ki Rum 31'in devamı. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ayrı ayrı hizipler oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle

Bu tarzda bir takvadır ki Allah'ın o kişinin günahlarını örtmesiyle noktalanıyor. Öyleyse iki türlü insan yaşar. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhlarını ölmeden evvel Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi, Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar takva sahibi olamazlar. Onlar şirkte kalanlardır. Gidecekleri yer cehennemdir. Mutlaka kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden fazladır bu insanların. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanlara Allah-u Teala'nın bir ihtarıdır. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin diyor Allah-u Teala. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi onu şirkten kurtarıyor. Bir başka ifadeyle cehennemden kurtarıyor ve takva sahibi kılıyor. İşte Enfal 29'da Allah-u Teala'nın söylediği takva sahibi olmak bunu işaret ediyor. Burada konunun başlangıcındayız daha. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği an cehennemden kurtulmuş. Neden? Çünkü Allah-u Teala onun bütün günahlarını örtmüş. Yani onun günahlarını affetmiş. Bu kişi daha sonra mürşidine ulaşacaktır. Tabiyeti anında Nisa 64'te söylediğimiz olay tahakkuk edecektir. Kişinin talebi üzerine Allah onun günahlarını affedecek. Devrin imamının talebi üzerine de günahlarını sevaba çevirecek. İşte Mümin Suresinin 7. ayeti kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı bazı insanlar için Allah Teala'dan tövbe ve istiğfarda bulunurlar diyor. Derler ki ya Rabbi kim sana ulaşmayı dilerse ve bu sebeple tabi olursa sen onlara mağfiret eyle. Yani onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem ateşinden koru. Kim sana yönelir de mümin olursa, yani mürşidine tabi olur da ve amelü salihat yaparsa, nefs tezkiyesi yaparsa, sen onlara mağfiret eyle. Onların günahlarını sevaba çevir. İşte üçüncü basamak, Allah'a ulaşmayı dileme, günahların örtülmesi. 14. basamak, mürşide ulaşıp tabiyet ve günahların ikinci defa örtülmesi, bir başka ifadeyle sevaba çevrilmesi. İkinci defa affedilmesi, bir başka ifadeyle zaten günahlar affedilmişti. Bu sefer mevcut günahlar, affedilen günahlar bir de sevaba çevriliyor. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki Allah ile olan ilişkilerde Allah-u Teala

hem günahları örtmeyi garanti ediyor, o kişinin günahlarını sıfırlamayı garanti ediyor, hem de bu kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13'te diyor ki, Allahü yeştebe ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse, sadece onlar Allah'a ulaşabilirler. Ve Allah-u Teala mutlaka ulaştıracağına dair garanti veriyor. Biz insanlardan istediği mi? O sadece bizim Allah'a ulaşmayı dilememiz. Bir dileğimiz, Allah'a ulaşmayı dilememiz, konunun tamamlanması için yeterli bir sebep. Biz böylece Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ın garantisine sahip oluyoruz. Günahlarımız mutlaka örtülüyor ve bundan sonraki olaylar, Allah'ın kalbimize ulaşması, kalbimizi Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yararak göğsümüzden kalbimize nur yolu açması ve zikir yaptığımız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazlın kalbimize ulaşması önce, bu rahmet ve fazlın yalnız rahmeti kalbimize girebilmesi ve de onun %2 olması halinde mürşidimizi istemek hakkımızın doğması ve Allah-u Teala'nın mürşidimizi istediğimiz zaman mutlaka Allah-u Teala'nın bize mürşidimizi göstermesi ve mürşidimize ulaşmamız. Ulaştığımız zaman Allah-u Teala başımızın üzerine devrin imamının ruhunu gönderiyor ve günahlarımızı sevaba çeviriyor. İşte sevgili kardeşlerim, o kadar da kalır mı? Hayır, kalmaz. Allah-u Teala o güne kadar bizim her sevabımıza, bir derecelik sevabımıza mutlaka 10 derece yazarken, bir derecelik günahımızı kiramen katibi melekleri bir derece olarak kaydederler. Ama bir derecelik sevabımızı 10 derece olarak kaydediyorlardı. Ama kim mürşidine ulaşırsa, bu 10 derece 100 dereceye çıkar. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mürşidine ulaşması halinde, yani ihsanla tabiyetini gerçekleştirmesi halinde geçerlidir bu. İhsanla tabiyet, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin tabiyetidir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse bir mürşide tabi olduğunu zanneder sadece. Aslında tabiyeti geçerli değildir. Ona hiçbir şey kazandırmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyoruz ki Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin günahlarını o kişi dilediği anda affediyor, yani örtüyor. Ama mürşidine ulaştığı takdirde mağfiret ediyor. Yani kişinin günahlarını bir defa da affediyor, bir başka ifadeyle sevaba çeviriyor. Mükafatımı ruhumuzu Allah'a hayattayken ulaştırması. 21. basamakta ruhumuz Allah'a 7 tane gök katını geçerek ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamaktır. Ve bu Allah-u Teala'nın tövbe ve mağfiretinden sonra nefsimizin kalbinde %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuru birikmesi suretiyle her %7 fazıl birikiminde ruhumuzun Allah'a doğru yaptığı yolculukta bir gök katı yükselmesiyle gerçekleşen bir olgudur. Sevgili kardeşlerim,
can dostlarım, gönül dostlarım. İslam'dan kopanlar konusundaki Af ve Mağfiret isimli sohbetimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. Allah için olmanın birinci şartı sevmektir. Allah'ı sevenler, Allah'ın dostlarını da severler. Öyleyse sizler, sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarısınız ve biz sizleri çok ama çok seviyoruz.
1: İşte Mihir Vakfı'nın değerli mensupları, sizler onlarsınız. Allah'a koşanlar. Kalplerinizde umutla Allah'ın o büyük zevkini ta yüreğinizde hissederek, yaşayarak Allah'a koşanlarsınız. Ne mutlu sizlere, Allah'a koşanlara, iradelerini Allah yolunda sevk edenlere, Allah'a kavuşmak üzere harekete geçenlere.
0: Sevgi, insanlar arasında birlik ve beraberliğin temel bağıdır. Sevgi olursa birlik ve beraberlik vardır. O zaman hepimiz birbirimizi çok sevmeliyiz. Allah Teala bizleri çok seviyor sevgili kardeşlerim. Şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın topluluk hamdolsun ki o topluluk bizleriz. Onun bu devirdeki temsilcisi gene Allah Teala'ya hamdolsun ki biziz.
2: Biz bu devirdeki hidayetin temsilcileriyle bir aradayız. Onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim. Hepiniz geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız, güneşlerisiniz. Öğrendiklerinizi etrafınızdaki insanlara öğreteceksiniz. Yetmez. Yaşayacaksınız ve onları da yaşatacaksınız.
0: Siz hepiniz ruhlarını Allah'a ulaştıranlarsınız. Üçüncü kat cennetin hepiniz sahibisiniz. Onun için biz çok büyük bir huzur ve mutluluk içindeyiz sevgili kardeşlerimiz. Çünkü bu hedefe ulaşmanızda bizim de çorbada tuzumuz var. O tuza baktığım zaman hepinizin birbirinizi çok sevdiğinizi görüyorum. Bu beni aranızda en çok mutlu eden konu bu. Birbirinize olan derin sevginiz. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları birbirlerini sevenlerdir. Sizler de birbirlerinizi hepiniz seviyorsunuz. Bu sevginin huzuru içinde, çadırı altındasınız. Ve Allah Teala size en az üçüncü kat cenneti garanti ediyor.
2: Sizler dürüstlüğün, doğruluğun sadık evlatları. Sizler örnek olacaksınız. Sizler geleceğin örneklerisiniz.
0: Sizler Mihir Vakfı'nın mensupları, bu dünya için bir ışıksınız, nursunuz, nursunuz, nursunuz.
2: Sizlerle biz bir bütünüz. Bir misyon taşıyoruz. Bütün dünyaya, hayır, kainata. Mutlu olmanın yollarını öğretmek için.
0: İşte Allah'ın sevgisi, işte sizlere karşı bizim duyduğumuz sevgi, işte sizlerde resmi sevgisi. Bir sevgi yumağı sevgili kardeşlerim, birbirini belki bu dünyada en çok seven insanlar bizleriz.
2: Sizler Allah'ın ahlakıyla ahlaklandınız. Herkese örnek olmanın sağlam vasıflarına sahipsiniz. O vasıfları kaybetmek sizin için söz konusu değildir. Güvenle Allah'a bağlı olun.
0: Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizden yana. Yani bizden yana. Ben başka birisi değilim yani, içinizden biriyim yani, anladınız mı? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok sevdiğini söylüyor. Bunu sizlere ulaştırmak benim görevim. Öyleyse Allah tarafından sevilen bir topluma şu anda hitap ediyorum.
2: Öyleyse sizler, ahlakın temsilcileri, Allah'ın dostları, sizlere sesleniyorum. Sizler geleceğin meşalelerisiniz, ışıklarısınız. Örnek bir toplumu yansıtacaksınız.
0: Öyleyse Allah-u Teala ile olan ilişkiler sevgili kardeşlerim. Mutluluk mu arıyoruz? Orada. Allah'ı sevdikçe mutluluğumuz artıyor. Allah da bizi daha çok seviyor. Biz onu daha çok sevince Allah Teala bizi daha çok seviyor. Ve Allah ile konuşacağınız bir güne inşallah ulaşmanızı diliyorum hepiniz için. Allah Teala'dan.
3: Ya Allah.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler. Ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun. Rabbinizin indirilen meleklerden 3000 ile size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000 ile size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı. Yardım ancak
aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım, kâfirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar, öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar, takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel! Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler insanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavme de onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kâfirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et
ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resulün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
Ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah habis olanı kötüyü temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenlerseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım, Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler,
Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de, ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya

Bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden 4 şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

en zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek ne mumlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbetinde. Allah'ın hepinizden istediği temel hedef sizlerin mutlu olmanızdır. Bütün insanlar Allah Teala tarafından hayat adı verilen bir muhteva içerisine Allah'a yaklaştırılmak üzere getirilirler. Allah'ın istediği bütün insanların ruhlarını, davetçilerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmeleridir. Bu hedeflere ulaşacak şekilde yaratılmıştır insanlar. Ama bu hedeflere ulaştıracak olan vasıflarla donatılan insan aynı zamanda bir aklın sahibidir. Ve dilediğini yapmakta serbest bırakılmıştır. Nasıl bir serbestlik söz konusu? Bu serbestliğin sonunda hesaplaşmak mutlak olarak geçerlidir. Mutlak olarak tahakkuk eder. Bunun için bu hesaplaşma dizaynında Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği bir sistem var. Kiramen Katibin melekleri iki grup olarak bütün hayatımız boyunca bizi üç boyutlu olarak filme alırlar. Birinci grup yaptıklarımızı sözlerimizle beraber, bizimle konuşanların sözleriyle beraber üç boyutlu olarak filme alırken İkinci grupta düşüncelerimizi hangi olayı ne düşünerek gerçekleştirdik? O olayın tahakkukunda hedefimiz neydi? Birinci gibi bir insan hata işleyebilir. Ama hata iki türlü işlenebilir. Bir, bilerek isteyerek birisine kötülük etmek, Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemek. İki, farkına bile varmadan, o niyete olmadan başka birine bir zarara dokunmak. İkisi birbirinden çok ayrı sistemlere tabidir. Her suçun bir cezası vardır. Ama elinde olmayarak bir başkasına zarar veren bir kişi burada kasti yoksa o kişiye kötülük etmek niyetinde olmayarak farkına varması mümkün olmayan bir standartta o kişiye bir zarar vermişse o zaman farklı muamele görür. Derecat sistemi sonsuz alternatiflerin muhtevasında olduğu bir dizayndır. Burada her türlü ihtimal dikkate alınarak mizan muhtevası içerisinde hazırlanmıştır her şey. Her suçun bir derecesi vardır. En az dereceden en çok dereceye doğru olaylar sıralanmıştır. Ve insanın davranış biçimleri ona derecat kaybettirir veya kazandırır. Bir insan ben şu anda evet ibadet etmiyorum, namaz kılmıyorum, zikir yapmıyorum. Ama kimseye de bir fenalık etmiyorum. Öyleyse namaz kılmadığım için şu anda
Oruç tutmadığım için, oruçlu değil olmadığım, Ramazan ayı olmadığı cihetle oruçlu olmamda da bir sakınca yok. Öyleyse ben derece kaybetmiyorum. Kimseye bir kötülüğüm olmadığına göre derece kaybetmem söz konusu değil. Doğru mu? Hayır sevgili kardeşlerim, doğru değil. Yanlış. Çünkü Allah Teala bütün ibadetleri belli vakit devrelerine dayandırmıştır. Mesela günde 5 vakit farz namaz vardır. Sabah, öğle, ikindi, akşam, yatsı. Ama bunun ötesinde 2 tane de sünnet var. Kuşluk sünneti, teheccüd sünneti. Birisi sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınır. İkincisi yatsı namazıyla sabah namazı arasında kılınır. İşte bu iki namaz farz değildir. Sünnettir. Ama önemli olan muhteva nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlere miras kalan sünnetleri de yerine getirmek. Şimdi böyle bir dizayn söz konusu ve kişi o sırada şöyle düşünüyor. Ben şu anda namaz kılmıyorum. Son namazımı tamamladım. Yeni namazın da vakti girmedi. Ramazan değil, oruçlu da değilim. Şu anda bir ibadetim yok. Ama bu sebeple derecat kazanmıyorum. Diğer taraftan kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Gerçek mi bu? Gerçekten böyle bir insan derecat kaybetmez mi? Kaybeder. Çünkü devamlı bir ibadet vardır. Bu ibadetin adı zikirdir. Allah Teala buyuruyor, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Feskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Yüce Rabbimiz. Öyleyse evet, sabah zikir yap, öğlende zikir yap, akşam zikir yap, yatsı da zikir yap diye ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirleri var. Ama bunların arasında boşluk devreleri var. Sabah namazı ile öğle namazı arasında saatler var. Bu saatler boyunca tamam namaz vakti değil. Ben namazla emrolundum, tamam ama namaz vakti değil. Namazımı yapmıyorum, kılmıyorum. Ama kimseye de bir kötülük yapmıyorum. Öyleyse derecat kaybetmem söz konusu değildir diyen birisi varsa o bilsin ki derecat kaybediyor. Çünkü Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Zikirsiz geçen her dakika kişi derecat kaybeder. Her ne kadar Kur'an'daki temel emirler unutulmuş, İslam alemi güdük bir geçit vermez bir noktaya sıkıştırılmış, İslam'ın 5 şartı Kur'an-ı Kerim'in temel emirlerinin yerini almış ve insanlar devamlı bir derecat kaybetme statüsüne ulaştırılmışlar. Ve cehennemden kurtulmaları da mümkün değil. İnsanlardan derler ki, İslam'ın 5 şartını ben yerine getirdiğim zaman mutlaka cennete girerim.
O zannedenlere selam ediyoruz buradan. Diyoruz ki dininizi öğrenin. Siz İslam'ın beş şartını yerine getirmekle asla cennete giremezsiniz. İslam'ın beş şartıyla hiç kimse cennete giremez. Eğer altıncı şart olan zikir yoksa, yedinci şart olan Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, hiç kimsenin İslam'ın beş şartıyla cennete girmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi konuda bir emir vermişse, bu bizim için mutlaka bize öğretilen standartlarda veya bilmediğimiz bir ölçüde bizim için bir tesir sahasıdır. Allah-u Teala beş vakit namazın ötesinde iki vakit daha farz kılmıştır. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın gerçek anlamda farz kılmalısı mıdır bu? Altıncı ve yedinci namazlar. Hayır. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti olduğu için değer kazanmıştır. Biz sadece kendimizi sorumluluk altına sokan bir inancın sahibiyiz ki Peygamber Efendimiz sünnetleri bizim için farz gibidir. Kur'an-ı Kerim'de farz kılmadığı cihette bu bir Kur'an emri değildir. Ama sevgili kardeşlerim, bu muhtevada bütüne baktığınız zaman İslam'ın yedi safhasının yedisinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını, farz olduğunu görürsünüz. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabiyet, ruhun Allah'a ulaştırılması. Bu üçü hem farzdır, hem de Allah-u Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen bir insana o iş safhanın üçünü de yaşatacağına dair söz vermiştir. Sözünü mutlaka tutar. Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım ifadesi yer alır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. O kişi Allah'a ulaşmaz. Ruhu, o kişinin ruhu, o kişinin kendisi tarafından Allah'a ulaştırılmaz. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Allah kendisine ulaştırır. Demek ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi yetiyor. İslam'ın beş şartına mutlaka zikrin eklenmesi lazım. Az zikirde, çok zikirde, yani günün yarısından az zikirde, günün yarısından çok zikirde, kesintisiz, daimi zikirde üzerimize farzdır. Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor Allah-u Teala.
Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Bizi Allah'a ulaştıracak olan zikir daimi zikir değildir. Demek ki Allah'ın ismini zikretmemiz farz kılınmış ama bu ayet-i kerimede daimi zikir hüviyeti yok. Allah Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret emrini veriyor. Feskurunallâhe kıyamen. Öyleyse Allah'ı zikret kıyamen ayaktayken, kuvuden ve otururken ve alâ cünübihim ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikret. Bir insan üç halde bulunur. Ya ayaktadır, ya duruyordur, ya da yatıyordur. Dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmemiz üzerimize farz kılınmış sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu muhteva içerisinde Allah Teala'nın bizden istediği nedir? Bizden istediği şey farz kıldıklarıdır. Ayaktayken de beni zikredeceksiniz demiş, otururken de zikredeceksiniz, yan üstü yatarken de zikredeceksiniz. Dördüncü bir hal yok. Öyleyse zikri daim bütün insanların üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmış. Sevgili kardeşlerim, zikir bir mutluluktur. Zikrettiğimiz zaman Allah'ın katından gelen rahmet fazla salavat nurları ya da fazılların taşıdığı baştan yüzde iki rahmet nuru salavatın taşıdığı baştan yüzde iki rahmet nuru sonra da %98'e kadar yükselecek olan fazıl nurları nefsimizin kalbini doldurmaya başlar. Bunun yarısı %51'lik bir birikim Allah Teala tarafından sağlanıyor. Madem ki demiş ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala mutlaka sözünü yerine getirir, getirmemesi mümkün değildir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Allah-u Teala diyorsa ki ben ulaştırırım, mutlaka ulaştırır, kendisi ulaştırır. Hangi şartlar altında? Bir tek şartı var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. İnsan üzerine vazife olan budur. Geri kalanını Allah gerçekleştirecektir. Biz insanlar sadece Ya Rabbi bütün erenlerin yaptığı gibi ben de sana ulaşmayı, ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Diyorsun ki Kur'an-ı Kerim'de kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, onun ruhunu kendime ulaştırırım. Benim de ruhumu sana ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir dileği kalbinden söyleyen herkes için kapı açılmıştır. Mutluluk kapısı. Bir defa bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen zaman parçası içerisinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Daimi zikirde bile yaşanamayan bir mutluluğu bu kişi o 7-8 aylık devrede mutlaka yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, böyle bir statü içerisinde
insanların Allah'ı unutmaları, onların mutsuzluğunun yegane sebebidir. Allah Teala bir insanı mutlu etmek için gerekli olan her şeyi Kur'an-ı Kerim'de farz haline getirmiş. Ve de bunlardan bir insanın mutluluğunda en üst seviye rol oynayacak olan şey zikri daimdir. Daimi zikir. Neden? Çünkü daimi zikre ulaşan bir insan için iç dünyasında artık devamlı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir ses kesintisiz bir şekilde uyurken de o kişi, ayaktayken de otururken de hep Allah'ı zikreder. Bu kendi kendine oluşmaz. Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesinin üzerinden daimi zikre ulaşıncaya kadar geçen devre içerisinde kişi iradesini kullanacak ve Allah-u Teala'dan devamlı yardım dileyecektir. Daimi zikir Allah'ın yardımıyla ulaşılan bir vetiredir. Kişi gayretinin karşılığını alacaktır. Ne kadar gayret ederse Allah'tan o kadar yardım alır. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah yolundaki gayretinin semerelerini zikirde seyreder. Ne kadar çok zikrederse, o kadar çok nefsinin kalbi temizlenir. Buna paralel olarak kişinin mutluluğu o kadar artar. Başlangıçtaki yarı yarıya mutluluğa ulaştıracak olan ruhun Allah'a ulaşması keyfiyeti Allah-u Teala tarafından bütün insanlara Allah'ın bir hediyesi olarak teslim edilir. Bir dilek, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum tarzındaki bir dilek, Allah-u Teala'nın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması için yeterli bir sebeptir. Sadece bunun kalpten olup olmadığına bakar Allah-u Teala. Kişi diliyle Ya Rabbi ben sana ulaşmayı istiyorum deyip kalbi böyle bir talebin sahibi değilse o kişi bunda başarıya ulaşamaz. Gönülden bir talep olması lazım. Gerçek anlamda bir talep olması lazım. Bunu da en iyi bilen Allah'tır. Ve de bu gerçek talep Allah'ın harekete geçmesi için yeterlidir. Allah-u Teala harekete geçeciktir ve mutlaka bir sonuç çıkacaktır ortaya. Allah-u Teala o kişiyi en güzel standartlar içinde ruhen kendisine ulaştıracaktır. O kişinin ruhunu kendisine Allah ulaştıracaktır. Kişinin sadece talebi yeter. Rahat 27'de Allah-u Teala diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ulaşma keyfiyeti 7-8 aylık bir devreyi kapsar. 7 tane gök katı aşılacağına göre her ay bir tanesini aşıldığını düşünelim. 7 aylık bir süreç içerisinde o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Ve Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdığı zaman o kişiyi şeytandan ayıran şalter devre dışı kalır. Ve de şeytan tekrar o kişiye saldırmaya başlar. Çok insan Allah'a ulaştıktan sonra şeytanın devreye girmesinde zikrini arttıramadığı için, devam ettiremediği için zikrini yoldan düşmüştür. Hem de o
7-8 aylık mutluluğu yaşadıktan sonra hayatının en güzel hatırasını teşkil edecektir. O kişi devam etmezse yoluna bir daha aynı mutluluğu asla yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa mutlaka bunun ön şartı, olmazsa olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilemezse o kişinin hiçbir şekilde mutlu olması mümkün değildir. Mutluluk müessesesi bir insanın iç dünyasında huzur içinde olması, mutlu olması, dış dünyasında yani başka insanlarla ilişkilerinde mutlu olması ve Allah ile olan ilişkilerinde mutlu olmasıdır. Üç unsurun birden tahakkuk etmemesi halinde o kişi mutluluğu yaşayamaz. İç dünyasındaki mutluluk, nefsinin kalbinde mutluluğu önleyecek olan afetlerin yok edilmesi oranına bağlıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden önce bir ruhu vardır, %100 hasletlerle doludur. Bir nefsi vardır, %100 afetlerle doludur. Bir de fizik vücudu vardır. Fizik vücut nefse de ruha da örtüdür. Bu fizik vücudun içindeki nefs ve ruh ikilisi birbirinin taban tabana zıttıdır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasaklarını asla işlemek istemeyen bir ruha karşılık, Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen bir nefs, azgın bir nefs kişinin muhtevası içindedir. İki düşman kardeş yan yana kişinin iç dünyasında. İşte asıl olan zikir adı verilen bir müesseseyle mürşide tabiyetten sonra zikrin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya sessiz veya dilini de kımıldatmadan kişinin dilini de kımıldatmadan iç dünyasındaki bir dizayn içinde Allah'ın ismini tekrar etmesi, bunlardan ikisi hafi zikirdir, bir tanesi cehri zikirdir. Sesli olan cehri zikirdir. İşte zikirdir ki kişiyi mutlulukların en üstüne çıkartır. Zikrin artışına paralel olarak kişinin mutluluğu artar. Çünkü zikrin artışı nefsin kalbindeki afetleri temizler. Nefsin kalbindeki afetlerle ruhtaki hasletler, birisi mutsuzluğu, afetler, diğeri mutluluğu, hasletler ifade eder. Ne kadar hasreti arttırırsak o kadar mutlu oluruz. İşte daimi zikre ulaşan bir insanın nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. Çünkü Allah'tan devamlı olarak gelen fazıllar, o kişinin %2 rahmet nurundan sonra öncü kuvvet olan, mürşide ulaşmadan kalbe girmek imkanına sahip olan %2 rahmet nurundan sonra, kişinin kalbine her %7 nur girişinde o kişinin ruhu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu, her %7 nur girişinde bir gök katı açmak suretiyle devam ettirecek ve 7. gök katında 7 tane alemden geçerek tamamlayacaktır. Bu hedef aslında bir insanın Allah-u Teala tarafından kendisine hibe edilmiş olan bir mutluluğu ifade eder. Ne diyor Allah-u Teala? Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Nasıl ulaştırır? Kişinin başlangıçta nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşır. Ondan sonra ilk %7 nur birikiminde bu kişinin ruhu zemin kattan 1. kata çıkar. Sonra 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa %7 nur birikimlerinde 7 tane gök katını aşar ve
Yedinci gökatında yedi tane alemden geçer. Sitetin müntahaya ulaşır zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. İşte bu vuslattır. Bu noktada kişinin kalbinde %2 rahmet nuru, %49, 7 defa, %7 fazıl nuru olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz bütün insanlığa bu muhteşem dizaynı anlatmakta, izah etmekte yarış etmelisiniz. Zaten böyle bir yarışın varlığını müşahede etmekteyiz kardeşlerimiz. Sohbet ediyorlar önlerine çıkan insanlarla, yaptıkları ziyaretlerle, insanlara onların bilmedikleri Kur'an hakikatlerini anlatıyorlar. Maksat ne? Maksat bizlerin yaşamakta olduğumuz bu sınırsız mutluluğu onların da adım adım mutlulukları artarak yaşamalarını temin. Şurasını kesin olarak söylemek söz konusu ki, %51'e kadar yükselen bir mutluluğu bir hiç karşılığında bütün insanlar sağlayabilirler. Daha doğrusu onlar Allah'a ulaşmayı dilerler, Allah onlara sağlar. Allah onlara zikri öyle bir sevdirir ki onlar mutlaka günlük zikirlerini tamamlarlar. Namazı öyle bir sevdirir ki namaz bir zevk haline alır. 5 vakit değil 7 vakit namaz kılarlar insanlar. Oruç tuttukları zaman Allah Teala ruhları Allah'a ulaşıncaya kadar geçen o 8 aylık 7 8 aylık devrede 7 aylık devre diyelim her ay bir gök katı açsın ruh. Mürşide tabiyetten sonraki 7 aylık devre. Bu devre boyunca kişinin mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Daimi zikre ulaşan bir kişinin yaşadığı zevkten, mutluluktan daha fazla bir mutluluğu yaşar o kişi. Allah ona mutluluğu yaşatmak istediği için. Allah'ın devreye girmesiyle Allah'ın sağladığı, Allah mutlu etmek istediği için kişiyi sağladığı mutluluk, bir insanın ruhunu ve içinin nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonraki mutluluğundan daha yüksek seviyededir. Çünkü orada Allah devrededir. Ama denilecek ki iyi de birinde nefsinin kalbinin yarısı nurlanmış, diğerinde tamamı. Tamamının daha mutlu olması lazım gelmez mi? Gelir. Realitesi bu konunun. Ama ya Allah devredeyse? Allah o kişiye mutluluğu yaşatıyorsa o zaman başka. O zaman farklı bir sonuçla karşılaşacaksınız. İlahi mutluluk bu. Allah Teala kişiyi mutlu kılmak istiyor. Şeytanla ilişkisini derhal yok eder. Şeytan devreye giremeyince afetler hiçbir şey yapmazlar. Afetleri harekete geçiren, azdıran şeytandır. Onun sebebiyle insanlar azarlar, devamlı derecet kaybeden bir hüviyete girerler, her şeyleri çok kötü standartlara ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzelliği sağlayan Allah'a biz insanlar ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek yetmez. Sadece bu 7 aylık devre bütün insanlara Allah'ın bir hediyesidir. Bir hiç karşılığı. O kişi sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala'dan. Ya Rabbi demiştir. Ben ruhum hayattayken sana ulaştırmayı diliyorum. Allah-u Teala bakar. Acaba kalpten bir dilek mi bu? Kalpten dilekse
mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Dünya saadetinin %51'i Allah Teala tarafından o kişiye mutlaka yaşatılır. Kişi o 3 saatlik zikrini bir ömür boyu devam ettirebilse, bir ömür boyu %51 mutluluğu kişi yaşar. Hemen hemen bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı %51 mutluluk. Başka kazancı var mıdır? Elbette. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra olan ölen bir insan, birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp davi olduktan sonra ölen bir insan, ikinci kat cennetin sahibidir. Allah onun ruhunu Allah'a ulaştırır, kendisine ulaştırır. Bundan sonra ölen bir insan, üçüncü kat cennetin sahibidir. Yani bir hiç karşılığı, üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Yetmez. Nefsinin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için yarı yarıya mutluluğun da sahibidir, dünya mutluluğunun. Nefsinizin kalbindeki afetlerden ne kadarını yok edebilirsiniz, o ölçüde, o oranda mutluluğu yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah-u Teala ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar size bir hediye veriyor. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri kılıyor sizi. O devre tamamlandıktan sonra da yarı yarıya mutluluğunuz devam ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı ve üçüncü kat cennet. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırsın dualarımızla. El-Fatiha ve as-salavat.

0: İmam İskender Alimihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçlara şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutinini yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken insanlar tam tersi şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah'ı görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde el ele gönül gönüle birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevileni, bu dünyaya kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun.

0: size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatiha maas.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükürle inşallah konferansımıza başlamak istiyorum. Vel-Hasr suresi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an bir bütündür ve Allah Teala Kur'an'ı biz insanlar için mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiştir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama farz ederim Kur'an kaybolsaydı sadece tek başına Vel-Hasr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetini teminine yeterdi. Çünkü bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilmini içeriyor. Öyleyse mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim'in bütünü Vel-Hasr suresinde ifade ediliyorsa biz de diyoruz ki Vel-Hasr suresi biz insanlar için bir mutluluk suresidir. Biz insanlar için aynı zamanda bir mutsuzluk suresidir. Çünkü her iki muhtevayı da Vel-Hasr suresi kapsıyor. Ekrana slaytımızı getirirsek mutluluk yolları ve mutsuzluk yolları göreceğiz ki insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala insanın için dilediği tek şey İnsanın iki can saadetine ulaşması. Ama nasıl Rabbimiz biz insanların iki can saadetine ulaşmasını istiyorsa, iblis denilen mahluk da Allah'ın biz insanlar için dilediği mutluluğun tam tersine müsaade verildiği günden kıyamet gününe kadar hep insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme gitmesi için avanesiyle birlikte hep bir mücadele içerisinde. Allah Teala insanı çok seviyor ve insanın dışında yarattığı bütün mahlukatını insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey insanlar, yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Sadece yeryüzünde değil, bütün kainatı Allah-u Teala insan için yaratmış. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor ve

Allah için olmak, Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah'a teslim olanlar, teslim külliyle teslim olanlar en üst seviyede ahiret ve dünya mutluluğunu sahabe gibi yaşayanlardır. Hangi zaman parçasını incelersek inceleyelim, dinin sahibi Allah tektir ve Allah Teala'nın en sevdiği mahluk olan insanlar için vaaz ettiği din de tektir. Hiçbir zamanda, hiçbir mekanda Allah'ın dininden gayri bir din olmamıştır. Âl-i İmrân 85'te "Men yebteğu gâl-i İslâmi dînen" kim İslam'dan gayri din ararsa "felen yukbile min" o din kendisinden kabul olmaz. "Ve huve fil ahireti minel hâsirîn" o ahirette hüsrana düşenlerdendir. İşte Vel-Asr suresi Allah Teala asra zamana yemin ediyor. Biz insanlar için zaman Allah katında en büyük hazine. Ve Allah zamana yemin ediyor, asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsrandadır. Ahiret hayatında gidecekleri yer cehennem, dünyada da hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Ama Allah Teala huzursuz ve mutsuz hayatı yaşayan insanları başıboş bırakmamış, boşuna yaratmamış, katından indirdiği kutsal kitaplarla ve bu kutsal kitapları her devirde Allah'ın emrettiği biçimde öğrenen ve öğretenler vasıtasıyla insanlara indirmiş ve insanların kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uyarak ahiret ve dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmesini Allah Teala hedef koymuş. Allah Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluğa, bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizin bütün şartlarını, bütün yollarını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve Resuller vasıtasıyla da bize öğreterek, bize yaşatarak hedeflerimize ulaşmayı garanti altına almış. Ama insanların her devirde %90'dan fazlası Allah'ın mutluluk listesinden haberdar değiller. Öyle olunca büyük bir kısmı insanlar hep mutsuz, huzursuz, sıkıntılı ve problemler içerisinde bir hayat geçiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'e son şiir kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede insanların hüsranda olduğunu buyuruyor. Başlangıçta herkes hüsranda. Tıpkı Vel-Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi اِنَّ الْاِنْسَانَ اَلَّا فِي خُسْرٍ insanlar hüsranda. Hüsranda olanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gidecekleri yer cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim net olarak bize ifade ediyor. İşte bu hüsranda olanların 19 tane negatif özelliği var. İnsanlar hüsranda, insanlar ayetlerden gafil, insanlar şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, insanlar gay yolunda, insanlar birbirine düşman, İsyanda, fıskta, fitnede, zalim ve cahil muhtevası içinde 19 tane ayrı negatif özellik içerisinde hayatı yaşayanlar hep huzursuz ve mutsuz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123'te belirlediği gibi "Kâlehbita cemî'an ba'dikum li ba'din adû."

Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Birbirine düşman halde benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedillü velâ yeşkâ, onlar delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte kalpten ulaşmayı dileyenler için artık istisnasız bu dünyada da mutluluk, ahirette de cennet Allah tarafından garanti ediliyor. İnsan yaratılış itibariyle üç vücut serbest irade ve aklın sahibi olan bir varlıktır. Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Akıl Kur'an-ı Kerim'le şuurlanırsa 19 tane hasretle mücehhez olan ruhun talebine, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardaki zanlarla emaniyeyle şuurlanırsa 19 afetle mücehhez olan nefsin talebine uyarak insana hayatı yaşatır. Akıl beyin vasıtasıyla fizik bedene kumanda ediyor. Öyleyse aklın şuurlanması çok çok önemli. Başlangıç noktasında nefsin 19 afetine %100 tesir eden şeytan. Ama şeytan herkese vahyederken herkesi gay yolunda kendi istikametinde cehenneme sürüklerken Allah Teala katından vahyettiği, irşat da vazifeli kıldığı en üst seviyedeki devrin imamını, her kavimdeki veli resulleri, onları temsil eden veli mürşitleri insanlara ayetlerini tebliğ ediyor. Ve ancak kişi iradesini kullanırsa, talepte bulunursa, Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutluluk hedefine adım adım ulaşacaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Kur'an'la şuurlanan da olayları yaşar. İnsanların zanları el yazması kitaplarla da şuurlanan insanlar olayları yaşarlar. Sonra olayları değerlendirirler. Kur'an'la şuurlananlar Kur'an-ı Kerim'e göre olayları değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre insanların yaşadığı her olay ya derecat kaybettiren bir şer fiildir veya derecat kazandıran bir hayırdır. Ama insanların el yazması kitaplara göre şuurlananlar, yani insanlara göre olayları yaşayanlar, onlar olayları kendilerini üzen veya sevindiren şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Hüsrandan kurtulanlar yaşadıkları olayları hayır ve şer Kur'an-ı Kerim ölçüsüyle değerlendirebilenlerdir. Tebliğe muhatap olanlar eğer daveti kabul ederlerse ki nitekim Allah Teala her sene insanları bir iki kere imtihan ediyor. Bu imtihanı başaramayanlar, imtihan edilmelerine rağmen Tövbe 126'da zikredildiği gibi
Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama her devirde bu imtihan olanlardan %10'dan azı, Bakara 155-156'da buyurulduğu gibi musibetlerle imtihan olanlardan sabredenler, onlar biz Allah içiniz mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte Allah-u Teala onların üzerine selavat ve rahmetini indiriyor. Üçüncü basamakta kişi kalben ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor, işitiyor. Kalpteki engelleri alıyor, İrşat kademesinin sözlerini idrak ediyor, kendisine mal ediyor, kalbine indiriyor. Gözlerindeki engelleri kaldırdığı zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen herkes için mürşit alalede bir insandır. Ama kalben ulaşmayı dileyenler için Allah-u Teala'nın Rahim esması ile tecelli etmesi halinde Allah-u Teala bir bir Allah'a açılan kapıları açıyor, şeytanın kapılarını da kapatıyor. O zaman o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir sure nazil olmasaydı en kısa süre olan ve Asr suresi insanların dünya ve ahiret saadetlerinin teminine yeterdi. Bu süre Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini içine alıyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşan ve Asr suresinin bütününü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, irşat bakana ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa, irşada ulaşmak altıncı safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Vel Asr suresi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın bütününü kapsıyor. 28 basamaktaki 7 safa 4 teslimden oluşan bu Kur'an-ı Kerim'in bütününü Allah-u Teala Vel Asr suresinde şerh ediyor. Kim? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Allah'ın 99 esması var en başında hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka Vel Asr suresini okunurlarmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih, sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Öyleyse hüsrandan kurtulmak, Kur'an'ın bütününe tabi olmak ve Asr suresinin bütününü öğrenip yaşamaktan geçer. Her devirde iki grup insan var. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar ve insanların zanlarıyla oluşturduğu el yazması kitaplardaki emaniye tabi olanlar. Ve Asr suresi de Kur'an'ın bütününü içermesi sebebiyle ve Asr suresi her şeyden evvel bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Evet, mutluluk davetlisidir. Vel Asr suresi bir mutluluk garantisidir. Ve Vel Asr suresi bir mutluluk taahhütnamesidir.
Bir sahabiden rivayet ettiği hadiste sahabeden iki kimse karşılaştıklarında mutlaka Bahar suresini birbirlerine okurlarmış. Bahar suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı. Bahar suresiyle ilişkili olan iki hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya alim olun, ya mutaallim öğrenen olun, ya dinleyen olun veya seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Beşincisi ilme ve ilim ehline buğz edenlerdir. Ama bu hadisin başka bir ifadesi şöyle. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları mutluluk hedefine davet etmiş, Allah'a yeminler verdirtmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerimize aynı zamanda farz kılmış. Öyleyse biz tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşarsak Kur'an'ın bütünü olan Bahar suresini de tamamıyla yaşamış oluruz. Kur'an'ı kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin mutluluğu ulaşması kesindir. İnsanlar hayatlarında mutluluğu değişik faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorlar. Günümüz istatistiksel bilgilerle bu konularda yapılan incelemeler bizi şu sonuca ulaştırıyor. Mutluluğu dış etkenlere bağlayanlar. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırmaya göre kişilik özellikleri mutluluğu belirlemede en önemli etmen olarak çıkıyor. Sonrasında %40 ile eylemlerimiz, fiillerimiz ve düşüncelerimiz geliyor. Mutluluğu en az etkileyen şey %10'la dış etkenler. Mutluluğu paraya bağlayanlar. Para mutluluk getirir mi? Belçika'da 4 yıl süren ulusal mutluluk araştırmasına göre ortalamanın altındaki bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil. Ancak asıl çarpıcı olan mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında yaygın olması. Aylık geliri 4.500 euronun üzerindeki kişiler düşük kazançlı kişilere göre kendilerini daha mutsuz hissediyor. Şöhret insanlara mutluluk getirir mi? Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, dilerim ki herkes bir gün zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu her şeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar. Ünlü bir Türk oyuncu ise şan, şöhret, mal, mülk hiçbir şey önemli değil hayatta. Onlar hiçbir zaman insana mutluluk ve huzur getirmiyor ifadelerini kullanıyorlar. Birçok insan güzel bir eş, bana itaat eden bir eş olursa mutlu olurum. Milyonlarca insan severek evleniyor ancak birçoğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya, Hollanda evliliklerin yarısından fazlası boşanma ile sonuçlanıyor. Türkiye'de 100 kişiden 59'u kendisini stresli hissediyor. Ve iki slaytımıza baktığımız zaman mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif ediliyor. Allah Teala kainatı insan vücudu şeklinde yaratmış. İnsan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeninden şeytana, cehenneme götüren mutsuzluk yolları, bu dünya gezegeninden Allah'a ulaştıran
Mutluluk yolları. İşte mutluluk yolu dünya gezegeni ve bu dünya gezegenden Allah'a ulaştıran, arşa istiva eden Allah'a ulaştıran mutluluk yolları. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zikir, namaz, hac, mürşide tabiyet, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, oruç, zekat, zikir, namaz, hac. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalar. Tarik-i müstakim üzerinden ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla biz mutluluk yollarına tabi oluyoruz. Ama tersi de söz konusu, serbest iradenin sahibi varlık nefsine uyarsa o zaman dünyayı temsil eden para, şan, şöhret, şehvet duygusu, kötü alışkanlıklar, mal, mülk, soy, bunlar da yavaş yavaş bizi tarik-i cehim üzerinden cehenneme götüren, şeytana teslim eden birçok mutsuzluk yolu var. İrademizle Allah'a ulaşmayı dileyebilirsiniz. Mutluluğunuza o zaman hak sahibi olursunuz. Önce birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat cenneti sadece bir dilekle Allah Teala bize veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını kesin Allah Teala herkese garanti etmiş. Sadece Allah'ın emirlerine itaat etmemiz halinde Allah'ın emirleri sadece bizi mutluluğa götürür. Allah bizim dostumuzdur. Bir düşmanımız var. O da bizi huzursuzluğa, sıkıntıya ulaştıracak olan, bir gayretin içinde olan iblis, şeytandır. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. İblis de tam tersi mutsuzluğa davet ediyor. İşte iblisin bizi davet ettiği yol, gay yolu, şeytana götüren yol, tarik-i cehim, sırat-ı cehim üzerinden hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götüren yol. Ama Rabbimiz bu dünyada da mutlu, huzurlu, ahirette de kesinlikle en üst seviyedeki cennetlerde olmamızı istiyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef, evvel emirde ruhumuzu Allah'a ulaştırarak ruhumuzu hidayete erdirmek, daha sonra fizik vücudumuzu ahsen kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmemiz, böylece fizik vücudumuzu hidayete erdirmemiz, daha sonra nefsimizdeki afetleri tamamen tasfiye ederek, temizleyerek, afetlerden %100 temizleyerek, ahsen kılarak Allah'a teslim etmek suretiyle hidayete ermemiz. Emrolun diyor. 3 hidayeti de Allah Teala üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun Allah'a yaşarken ulaşmasını Allah Teala 12 tane ayet-i kerimede üzerimize farz kılıyor. Ve Allah Teala 7 hadis-i şerifte Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bize Allah'a ulaşma dileğini anlatıyor. Görüyoruz ki Allah Teala 7 ayrı cepheden bizi mutluluk hedefine ulaştırmak için ayetlerini vaaz etmiş. Amini olmamızın standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amini olduğumuzu net olarak anlıyoruz. Bu cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 tane hedef emir vaaz etmiş. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hedeflere ulaşabilmek için Allah-u Teala 7 tane vasıta emir vaaz etmiş. Bu vasıta emirlerin başında da yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa insanların hüsranda kalması kesin. Hüsrandan kurtulmanın
olmazsa olmaz şartı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mutluluğun üç şartına baktığımız zaman Allah Teala bizlerden ne istiyor? Sadece tek bir şey. Bizim mutluluğumuzu iki ayrı cepheden cennete en üst kademelere ulaşarak en büyük mutluluklara ulaşmamızı, dünyada da dünya mutluluğuna ulaşmamızı, iç alemimizde kavgayı bitirerek, dış alemimizde kavgayı bitirerek, Allah'la olan ilişkilerimizde kavgayı bitirerek, sulh ve sükûna ulaşmamızı, sonsuz bir dünya mutluluğuna ulaşmamızı sadece istemiyor, aynı zamanda emrediyor, farz kılıyor. Allah baştan sona kadar bizimle beraber sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Allah Teala bu dünyada cemaat halinde yaşayan bir sosyal mahluk olarak yarattığı insanı sadece mutlu kılmak istiyor. Gördüğü Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk davetisi, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesi olarak bize indirmiş. Ve Allah Teala buyuruyor ki eğer bana ulaşmayı dilemezseniz kesin gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama kim benim cennetime gitmek istiyorsa benim cennetime gitmek isteyen kişi reçetenin ilk maddesi olan bana ulaşmayı diler. Kim kalben bana ulaşmayı dilerse onları Sebil Reşat üzerinden onların ruhunu mutlaka hidayetçi mürşidi vasıta kılarak kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın hakikatinde tatbikatı mutlaka gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Kur'an-ı Kerim bir reçete hükmündedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın reçetenin gereği olan ikinci adımı 14. basamakta mürşidine ulaşarak gerçekleştirir. Kim ki 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişiyi 7 kalp şartının sahibi kılar. Ve Allah Teala'nın ona vasıta emirleri sevdirtmesiyle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teske kademelerini bir bir geçerek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah Teala onu mükafatlandırır. Böylece 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı herkes için Allah Teala'nın garanti ettiği bir hedeftir. Ama tek bir şarta bağlı olarak o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, reçetenin gerektirdiği ilacı almazsak, zikir yapmazsak bu hedeflerden hiçbirine ulaşamayız. Zikir, dinin tamamını ifade ediyor. Reçetede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması ancak daimi zikirle mümkündür. 19 kademede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğunda biz irşada ulaşıyoruz. Aynı zamanda Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınıyoruz. Tıpkı sahabe gibi. İşte 7. kat cenneti bize teslim eden reçetenin son halkası amin olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs tezkesi yapanlar, 2. 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye eden 3. 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler 4. basamağa ulaşanlar hariç diyor. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel'asr suresi de bir mutluluk davetisi. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel'asr suresi de bir mutluluk garantisidir. Ve görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Vel'asr suresi de bir mutluluk reçetesidir. Bu muhteva içerisinde bunları gerçekleştiren herkes, ama herkes reçetenin, davetinin, garantinin içindedir. Allah Teala mutluluğu gördüğünüz gibi
garanti etmiştir bütün insanlara. Ama Allah'ın insanoğluna verdiği iradeyi kişinin kullanması halinde. Öyleyse reçete konusunda bu sırrı hiç unutmayalım. Allah'ı çok zikredin. Mutluluğunuzun anahtarı kesinlikle zikirdir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah-u Teala'nın size bir hak olarak verdiği mutluluğu yaşamayı hak ettiniz. Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın söylediği bir rehberdir. Bir hidayet rehberidir. Bir nurdur. Bizleri mutluluğun şaikasına yükseltecek olan kainattaki yegane kitaptır. Gördük ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü içeren ve asr-ı üstesi mutluluk üzerine kurulmuş, mutluluk ayakları üzerine oturtmuş bir muhteşem bütünlüğü ifade ediyor. Allah-u Teala mutluluğumuzu garanti ediyor. Buyurun mutluluğunuz, mutluluğa koşun. Bu hedefe ulaşmak üzere yaratıldığını, hani bitkiler üzerinde su damlacıkları oluşur, sabahın serinliğinde güneş doğar, yavaş yavaş gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir, deniz yeşil, yapraklar yeşil, hafif bir serin rüzgar eser. İşte böyle bir şey, mutluluğu yaşarsanız hayatınızın her dakikasını böyle olmasını isterseniz o zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun. O zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun. En iyi yerlerle gökler olan, en iyi yerlerle gökler olan cennete koşun. Allah-u Teala hadi cennete koşun diyor. Hangi ayetlerde bunu buyuruyor? Al-İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesi. Her iki ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete genişliği yerlerle gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Rabbinizden mağfirete genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Allah onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Al-Asr suresi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden kısa süresi ve Asr suresinin 3. ayet-i kerimesindeki gibi amin olduysanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ıslah edici amellere başlayarak salihlerden olmak istiyorsanız, hazırsanız, tövbenizi gerçekleştirmek için hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Evet, kalpten ulaşmayı dileyen, amini olan, ıslah edici amellere başlayanlar, hakkı tavsiye edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa süresi olan Asr suresi bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisidir. Ama
ameni olmayan, ıslah edici amellere başlamayan, Resulullah'ın ve Resulü Sesi hakkındaki hadis-i şerifte ilme ve ilim ehline buğz edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Vasıl suresi bir mutsuzluk suresidir. Çünkü bu ay surede insanların başlangıç noktasında hep hüsranda olduğunu beyan ediyor. O sebeple Allah Resulü ya alim olun ya mutaallim olun, ya dinleyen veya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenler. Yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın mürşitlerine buğz edenlerdir. Allah Resulü boşuna hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinimizin yegane kaynağıdır. Öğretenler Allah'ın mürşitleri, öğrenenler de kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan, ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ibadetlerimi elimden gelince yapıyorum. Günde birçok defa Vahasülü suresini okuyorum ama bir türlü mutlu, huzurlu olamıyorum. Mutlu olabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısınız diyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala Vel-Asr suresinde ilk sure yemin ediyor zamana, asra. O zaman Allah'ın sözlerinin yemine ihtiyacı yok. Çünkü Allah'ın sözünde hulf yok. Allah katında söz değiştirilmez. İnsanlar hüsrandadır. Öyleyse kimdir huzursuz ve mutsuz olan, ibadetleri yapmasına rağmen bir türlü huzursuz ve mutsuzluktan paçasını kurtaramayan insan kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen. İşte 7 ayet-i kerimede kalben ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Onlar için bir hidayet yok ve dolayısıyla Beyazid Bistami Hazretleri mürşidi olmayan delalettedir. 10 ayet gereğince. Delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Yani insanların elleriyle yazdıkları el yazması kitaplara bağlı olma sebebiyle hüsrandan kendilerini kurtaramıyorlar. Bir türlü Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından geçerek Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının anahtarıdır. Bu olmadıkça insanın mutlu olması mümkün değil. Ama eğer siz Allah'ın mürşitlerinin davetine icabet eder de kalben ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah-u Teala'nın mutlak surette bu talebi kalbinize gördüğü an, evvela Rahim esmasıyla tecelli ederek şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor. Daha sonra sizi Allah'ın sizin için tayin etmişi de ulaştırıp tabi olmanız halinde 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu kendisine ulaştırıyor ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, asr-ı saadet ne demektir? Vahasül suresiyle bir bağlantısı var mıdır, açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'den evvelki dönem cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi insanların hüsranda olduğu bir zaman dilimini ifade ediyor. Çünkü nasıl başlangıç noktasında insanlar 19 tane afetle malulsa, bu 19 tane afetten bir tanesi hüsran, bir tanesi aynı zamanda cehalettir. İşte cahiliye döneminde insanlar
huzursuz ve mutsuz, birbiriyle kavgalı, alabildiğine her cümer içerisinde bir dünya hayatını huzursuzluk içerisinde geçiriyorlar. Ama ne zaman Hidayet Güneşi, Nevire Sultanı, Peygamber Efendimiz Allah-u Teala o cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler için vazifeli kılıp Bedevilerden Resulullah'ı dinleyen, davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için artık o cahiliye dönemi bitiyor. Asr-ı Saadet dönemi başlıyor. Asr-ı Saadet dönemi yaşayanlar Resulullah'a 12 tane insanla tabi olan 7 sabah 4 teslimi yaşayanların yaşadığı hayatı ifade ediyor. Resulullah'tan önce herkes cahiliye döneminde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarken Resulullah'la birlikte çok kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'le 23 sene içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Birbirlerinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi oldular. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Tur 21 ayet-i kerimesinde zürriyetler neyi ifade ediyor, açıklayabilir misiniz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde Tur 21, Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanlara, ikinci onlara tabi olarak amini olanlar, onların zürriyetlerini de akıttık. Ve amellerinden bir şey eksiltmedik. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, amelleri eksilecekti. Boşa gidecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Amellerinde eksilme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olanlara, ikinci onlara tabi olarak ameni olanlar, olan onların zürriyetlerini de kattık. Berlin'den bir kardeşim muhterem hocam, kalbi tabi edilen, kulağı işitmeyen insanın ruhu tekrar kendisine verilir mi? Yoksa Allah geri yollamıyor. Nefs ve fizik vücutta hayvanlar gibi yaşıyorlar. Evet, böyle, ama ölüm sırasında mutlaka ruh geri dönüyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam vazifeli meleklerin görevini yapabilmesi için Allah Teala tekrar ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor ve ölümle birlikte o ruh tekrar Allah'a götürülüyor. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, iç sesim bana cömertliğimizi kullanarak seni aptal yerine koyuyorlar diyor. Bu durumda nasıl düşünmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Hiç bu negatif sese uyma. İnsanların ne demesi önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmümüz. İblis bu sesle sana hitap ederek senin 19 hasette bir tanesi olan ruhumuzun en önemli haseti cömertliğinden ödün vermeni, cimriliğe dönmeni için bunu söylüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala sarılırsanız sizi oraya götürür. Cimriliğe sarılırsanız cehenneme, cömertliğe sarılırsanız cennete, ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar için herkes peşinden koştuğu şey ahiret saadeti ve dünya saadetidir. Öyleyse cömertlik mutlaka hayatta kazanmamız gereken Allah'ın bir güzelliğidir. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, kadın ve erkek İslam'da eşit midir? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, eşitlik değil, bir denge söz konusudur. Din açısından kadınlarla erkekler arasında bir 7 safhanın 7'sinde de aynı eğitim ve öğretimden geçiyorlar. Bunu en güzel belirten ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. 7 safhanın 7'sinde de erkekler ve kadınlar liyakatları kesbeden erkek ve kadınlar aynı mükafatın sahibi oluyorlar. اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
Adallahum mağfiretin ve ecrün azim. Yani bütün hedefler hem hanımlar hem beyler için aynı. Ama hanımlardan irşatla Allah'ın yani pür mürşit olarak tövbe verip ruhu başkasının başının üzerinde yer alan kimse var mı? Hayır tabii. Erkekler için 15 yaşından itibaren ölümüne kadar ibadetin olmadığı bir an, bir zaman parçası yok. Hanımların özel yaratılışları sebebiyle ay hallerinde ibadetten kesiliyorlar. Öyle olunca Allah Teala ricalden ancak mürşitleri tayin ediyor. Ama öğrendiği ilim, irfan hikmeti başkasına öğretmek noktasında kadınlarla erkekler arasında bir fark yok. Ankara'da birkaç muhterem tasavvuftayım. Ailem tasavvufta değil. Ailemin bireyleri yaşadıkları imtihanlardan dolayı üzülüyorlar, olayları yanlış değerlendiriyorlar. Onlara tasavvuf çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama bildiklerinden vazgeçmiyorlar. Onların bu üzüntüsü beni de üzüyor ve yıpratıyor. Bu konuda ne buyurursunuz diyor. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşim, sen yine tebliğine devam edip ailenin bütün fertlerini Allah'a davet edeceksin. Davetten geri kalmayacaksın ama olaylar senin üzerinde de negatif etki oluşturuyorsa o zaman senin nefsin de oradan tesir alıyor. Nefsin tesir aldığının bir nişanesi olarak hemen zikre sarılman lazım. Zikir, zikir, zikir ki ne kadar zikrini arttırabilirsen onlar üzerinde oluşan, seni de tesir altına alan, seni üzen olaylardan zikirle çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsin. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetine sahip olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir Kur'an tefsiri konusunda inşallah bir aradayız. Bir defa daha söyleyelim ki Kur'an bir lafız yedi tane ruhtan oluşur. O bir lafızı kendi arasında yedi tane safa içerir. Kur'an-ı Kerim'in yedinci ruhu da gene kendi arasında yedi ayrı safayı içerir. Öyleyse böyle bir muhteva kişisel bazda ele alınamaz. Mutlaka ilahi kaynağa ihtiyaç gösterir. Yani vahye dayalı bir açıklama asıldır. Ruh için. Bu Kur'an tefsiri dersleri Kur'an-ı Kerim'in ruhu sadedinde veriliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'de lafza mütalık olan hususları diğer Kur'an-ı Kerimlerde de bulabilirsiniz. Bir kısmını hiç bulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dinlemek ve hidayet konusundaki hiçbir safayı başka Kur'an-ı Kerimlerde bulamazsınız. Kur'an-ı Kerim meallerinde ve tefsirlerinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde muhtevaya dikkatle bakın. Hepiniz için söz konusu bir güzellik Kur'an-ı Kerim tefsiri. Tefsir müessesesi ruhu içerir. Şuara suresi 40. ayet-i kerimeyle inşallah başlıyoruz.

Kur'an-ı Kerim'in 26 numaralı suresi, Şuara suresi, onun 40. ayet-i kerimesi. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Leallena nettebi'us seharate in kânu humul galibin. Leallena böylece biz, o zaman biz nettebi'u tabi oluruz. Es seharate sihirbazlar. İn eğer kâni oldular, hüm onlar el galibin galip gelenler. Eğer onlar galip gelirlerse o zaman biz sihirbazlara tabi oluruz. Bunları söyleyenler de Firavun'la yüz yüze gelen sihirbazlar. Evet.

Sihirbazlar görülüyor ki önceden kararlanmışlar. Eğer o bizden üstünse biz ona tabi oluruz. Ama bu önceden karar verdikleri karar aslında onları hidayete erdirecek olan bir zemin hazırlıyor onlara. Neticede Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar ve Allah'ın yolunu seçiyorlar. Şuara suresi 41. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'es seharatu kalu firavne

0: قالوا لي فرعون إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فأرتك böylece lemma olduğu zaman ca'ya geldi.
1: Hidayette olanlara
0: karu dediler. Li firavne, firavun. Mi inne muhakkak gerçekten lena bize le elbette mutlaka ecran, ecir, mükafat. İn eğer künna biz olduk, nahnu biz el galibin, galip olanlar. Sihirbazlar Firavun'a geldikleri zaman, eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler. Eğer biz galip gelirsek gerçekten bize mutlaka bir ecir, mükafat var mı dediler.

Yani istedikleri şey dünyada bir para kazanmak, mükafat, bir ücret almak sihirleri sebebiyle. Zaten sihirbaz olduklarına göre şeytanla bir yakın ilişkileri söz konusu. Elbette dünya hayatına değer verecekler. Elbette paraya değer verecekler. Ve de Firavun'dan mükafat istiyorlar. Ve 42. ayet-i kerime Gale Ne'am ve innekum izen le minel mukarrebine. Gale dedi Ne'am. Evet. Ve innekum ve muhakkak ki siz izen öyleyse o zaman le elbette mutlaka minel mukarrebin yakın olanlardan, yakınlardan. Firavun, evet

Büyük mevkiler vereceğim. Devlet ricali olacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Kale lehum Musa elku ma entüm mulkun. Kale dedi lehum onlara Musa, Hazreti Musa elku atın. Ma şey entüm siz mulkun. Atanlar, atılacak olan mulkune. Atanlar, atılacak olan. Musa aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın. Musa aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi ki. Dedi. Musa aleyhisselam onlara atacağınız şeyi atın dedi. Yani hepsinin ellerinde bir şeyler var. Hazreti Musa'nın elinde de asa var. Hani şu daha evvel Firavun'a atarak ejderha haline gelen asası var Hazreti Musa'nın elinde. Onların da ellerinde ipler var. Belki asalar var. Ve Hazreti Musa dedi ki atacağınız şeyi atın. Fe elkav hiba lehum ve si yehum ve kalu bi izzeti firavne inna le nahnul galibun. Fe artık böylece elkav atın hibalehum onların ipleri ve ısıyyehum ve onların asaları ve kalu ve dediler bi ile için izzeti izzet üstünlük firavne firavun inna muhakkak biz ne elbette nahnu biz el galibun galip olanlar üstün olanlar. Böylece iplerini ve asalarını attılar. Ve Firavun'un izzeti için galip gelenler elbette biz olacağız dediler. Galip gelenler elbette biz olacağız dediler. Firavun'un izzeti için, nefsani tatmini için, Firavun'un şerefi için galip gelenler elbette biz olacağız dediler.

Galip gelenler elbette bizleriz. Dediler. Biz olacağız değil, bizleriz dediler. İnna ve nahnul galibin.

izleriz dediler. Yani hepsi atıyor asalarını, iplerini, sihirli asalarını, sihirli iplerini ve diyorlar ki galip gelenler muhakkak ki bizleriz. Hiç şüphesiz muhakkak ki elbette bizleriz. Böyle bir zannın içindeler. Aslında sadece zan. Onların tarafında şeytan var ama Hazreti Musa'nın tarafında Allah var. Ve netice 45. ayet-i kerime Fe Elka Musa Asahu Fe İza Hiye Tel Kafu Ma Ye Fikun Fe böylece sonra Elka attı Musa Aleyhisselam, asahu, onun asası. Ve böylece o zaman, iza olduğu zaman, hiye o, telkafu, yutuyor. Ma şey, yehfikun. Uyduruyorlar. Sonra, Musa Aleyhisselam asasını attı. İşte o zaman o, yani Musa Aleyhisselam'ın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. Sonra Musa Aleyhisselam asasını attı ve işte o zaman o, yani Hazreti Musa'nın asası onların uydurdukları şeyleri yutuyordu. Allah'ın kudretiyle şeytanın gücü bir savaş veriyor. Her zamanki gibi böyle bir şey. Ne zaman olursa olsun mutlaka Allah kazanır. Ve Hazreti Musa'nın attığı Allah'ın emrinde olan asa, bütün o iplerin vücuda getirdiği yılan gibi olan şeylerin hepsini yutmuş. Ve 46. ayet-i kerime Fe ulkiyes seharatu sacidin. Ve o zaman hemen ulkiye atıldılar, kapandılar. Yani yere kapandılar. Es-sahârâtu sihirbazlar, sacidîne secde edenler, secde ederek. Neye karar vermişlerdi 40. ayet-i kerimede? Verdikleri şey, karar verdikleri şey neydi? Eğer o galip gelirse biz ona tabi oluruz diyorlardı. لِعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَارَاتَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِب۪ينَ Eğer onlar galip gelirlerse, o zaman biz sihirbaz zannettikleri, o sihirbazlara yani Hazreti Musa ile Harun'a tabi oluruz diyorlardı. Bunun tabi neticesi olarak Hazreti Musa'nın attığı asa, onların iplerinin hepsini, yılan haline getirdikleri iplerin hepsini yutuverince, secde edip yere kapanıyorlar. Tabiyet için hazır hale geliyorlar. Sihirbazlar hemen secde ederek secdeye kapandılar.

için ve Firavun'un izzeti için muhakkak ki galip gelenler elbette

sihirbazların hepsi Hazreti Musa'nın ve Harun'un karşısında secde ediyorlar. 47. ayet-i kerime قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ قَالُوا dediler, biz iman ettik bi ile e Rabbi el-alemin, alemler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Hazreti Musa ve Harun daha evvel onlara, Firavun'un da dahil olduğu noktada, bizim Rabbimiz alemlerin Rabbidir. Yerlerde göklerde O'nundur demişlerdi. Ve şimdi alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Ve 48. ayet-i kerime Rabbi Musa ve Harun'e Harun. Rabbi Musa aleyhisselam ve Harun'e ve Harun aleyhisselam. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine iman ettik. Rabbine. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamın Rabbine, yani Rabbine ne? Rabbine iman ettik. Alemlerin Rabbine iman ettik. O aynı zamanda Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un Rabbidir diyor. Sihirbazlar ve Hazreti Musa'ya tabi oluyorlar. Tabi olmak için secde haline geliyorlar. Ve 49. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Gale amentum lehu kable en azene lekum innehu le kibiru kemellezi kibiru kumullezi alleme kumus sıhr sıhra sıhr fe le sevfe ya le mu ne fe le sevfe ta le mu le ukattı anne eydiye kum ve elcu lekum min hilafin ve le usal li bennekum ecmain. Gale dedi, amentum, siz iman ettiniz. Lehu ona, kable önce evvel, en azene, benim izin vermem. Lekum size, innehu muhakkak ki o, le elbette mutlaka, kebirukum sizin büyüğünüz. Ellezi ki o, talemune bileceksiniz. Allemekum size öğretti, es sihra, sihir, büyüğü.

Sí. Öğreten. Es-sihra sihir büyü. Fe artık öyleyse le mutlaka elbette sehve yakında ta'lemun bileceksiniz. Le elbette mutlaka o katı anne kestireceğim eydiyekum sizin ellerinizi ve ercülekum ve sizin ayaklarınızı min hilafin karşılıklı çaprazlama. Ve le ve mutlaka usallibennekum sizi astıracağım ecmain topluca hepsi. Firavun, benim size izin vermemden evvel siz ona iman ettiniz. Muhakkak ki o size sihri öğreten büyüğünüz, ustanız. Artık yakında elbette bileceksiniz. Ellerinizi ve ayaklarınızı mutlaka çaprazlama kestireceğim ve sizin hepinizi mutlaka astıracağım dedi.

Ve Firavun'un buradaki tehdidini görüyoruz beraberce. Firavun ne diyor? Ben size izin vermeden evvel ona tabi oldunuz ha? Ona iman ettiniz ha diyor. Öyleyse neler yaptığımı görürsünüz siz diyor. Size sihir öğreten bir sihirbazla karşı karşıyasınız. Hepsi bu kadar. O sizin ustanız, tamam. Ama siz ona secde ettiniz. Ona tabi olmak için hazırsınız manası çıkıyor Firavun'un davranışlarında. O zaman ben sizi mutlaka ellerinizi, ayaklarınızı kestireceğim. Ve mutlaka sizi astıracağım. Yani Hazreti Musa'ya ve Hazreti Harun'a büyücülerin, sihirbazların tabi olmak üzere onun önünde secde etmeleri anlaşılan Firavun'u zıvanadan çıkarmış ve kararlar veriyor hemen onların hepsini astırma konusunda. Şuara 20'de Allah Teala, Şuara 50'de Allah Teala diyor ki: Kalu la dayra inna ila Rabbina münkalibun. Kalu dediler, la dayra, zararı yok, önemli değil. İnna muhakkak ki biz ila Rabbine, Rabbimize münkalibun, dönenleriz. Kalu la daire. Önemi yok. Bizim için önemli değil. Bu bizim için bir zarar değil. Önemli değil. Muhakkak ki biz Rabbimize dönenleriz. Dediler. Yani Hazreti Musa ve Harun onlara Allah'a ulaşmayı dilemelerini mutlaka bu arada söylemiş olmalı. Çünkü Allah'a dönmekten bahsediyor. Allah'a dönüş, ruhlarını Allah'a hayattayken ulaştırmaktan bahsediyor adamlar. Büyücüler eskiden büyücüyken demek ki bu arada Hazreti Musa ve Hazreti Harun onlar secde ettikleri zaman bir şeyler söylemiş olmalı. Allah'a ulaşmayı dilemeleri konusunda bunu söyledikleri kesin. Çünkü sihirbazlar Hazreti Musa'nın ve Harun'un anlattıklarından sonra cennete gideceklerini kesin olarak öğrendiler. Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerlerse ki orada fırsat bulmuşlarsa taviyetlerini de gerçekleştireceklerdir. Mutlaka Allah'a dönücüler olduğundan kesinlikle eminler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'a ulaşır. Bu ayet yani Şuara suresinin 50. ayet-i kerimesi sihirbazların Allah'a döneceklerine dair tam bir imanın sahibi olduğunu kesinleştiriyor. Biliyorsunuz ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala o kişiyi kendisine ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala orada diyor ki Allah kullarından dilediğini kendisi Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları mutlaka kendisine ulaştırır. Burada da biz muhakkak ki Rabbimize dönenleriz. Rabbimize
dönücüleriz. Yani dönecek olanlarız. Buradaki ifade dönücüleriz. Yani dönecek olanlarız. Ruhlarımız mutlaka biz ölmeden evvel Allah'a ulaşacak diyenler. Bu ifade Hazreti Musa'nın ve Hazreti Harun'un onlara birçok şeyi anlattığını, tabiyetlerini de tanık ettirdiklerini ifade ediyor. Ve 51. ayet-i kerime inna natme'u en yafira lena rabbuna hatayana en kunna evvelel mu'minin. İnna muhakkak ki biz natme'u umuyoruz, istiyoruz. En yafira mağfiret etmesi lena bizi, bize Rabbina Rabbimiz hatayana bizim hatalarımız en kunna olmuş olmamız evvela ilk evvel el müminin müminler. Muhakkak ki biz müminlerin ilki olduk diye Rabbimizin hatalarımızı mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz.

Acaba ne demek istiyorlar? Müminlerin ilki olduk diye. Evet, Firavun kavmindeki ilk müminler. Hazreti Musa zamanında Mısır teknik açıdan dünyadaki en mütekamil ülke. Şehrin büyük kısmı yüksek binalardan oluşuyor. İnsanların taşıması normal standartlarda mümkün olmayan çok büyük taşlarla Firavun mezarları yaptırılıyor. Ehramlar yaptırılıyor.

kavmindeki ilk müminler. Mümin kimdir? Mümin Allah'a ulaşandır. Mümin daha evvelki kıdemede irşat makamının önünde tövbe edendir. Mümin daha evvelki kıdemede Allah'a ulaşmayı dileyendir. Daha evvelki kıdemede mümin yok. Allah'a inanıyor diye kimse mümin olamaz. Mümin olmanın başlangıç noktası Allah'a inanan bir insanın Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar müminlerdir. Sadece onlar şirkten kurtulur. Sadece onlar dalaletten kurtulur. Sadece onlar fırkalara ayrılmayıp tek bir fırka oluştururlar. Yani müminleri oluştururlar Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesine göre. Ve mümin olduk, yani Allah'a ulaşmayı diledik. Ve Rabbimizin bize mağfiret etmesini umuyoruz, istiyoruz diyorlar. Tabiyetlerini gerçekleştirdikleri anda mağfiret gerçekleşecek. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu ayet, Şuara suresinin 51. ayet-i kerimesi, tabiyetin henüz gerçekleşmediğini ifade ediyor. Gerçekleşseydi, diyeceklerdi ki, Allah Teala'nın bizi bize mağfiret etmesini umuyoruz. Günahlarımızı sevaba çevirmesini umuyoruz. Yani birinci kesim Allah'a ulaşmayı dedikleri için halletmiş. Allah onların günahlarını örtmüş. Allah Teala'nın 7 tane furkan verirken vücuda getirdiği işlevler sebebiyle günahlarını onların örttüğü kesin ama henüz sevaba çevirmemiş. Yani tabiyet gerçekleşmemiş. Gerçekleşince günahların sevaba çevrilmesi de yani mağfirette tahakkuk olacak. Ve 52. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ev hayna ila Musa en esri bi ibadi innekum mut tebeun. Ve evhayna ve biz vahyettik ila Musa, Musa aleyhisselama en esri gece yürümesi, gece yola çıkması bi ile ibadi kullarım innekum muhakkak ki siz müttebeun takip edilecek olanlar. Ve Musa aleyhisselama kullarım ile gece yola çık muhakkak ki siz takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik.

kullarım ile gece yola çık. Kimler kullar? Hazreti Musa'ya evvelce tabi olanlar. Onlarla beraber gece yola çık, muhakkak kesin takip edilecek olanlarsınız diye vahyettik diyor. Bu burada sihirbazların faslı geçmiş.

Allah Teala onların takip edileceğini önceden bildiriyor. Şimdi onların yola çıktıklarının arkasından Firavun şehirlere toplayıcılar gönderecek. Ayet 53 bunu ifade ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Fe ersele firavnu fil medaini haşirin. Ve artık böylece bunun üzerine Ersel'e gönderdi. Firavun fi el medaini şehirlere haşirin. Toplayıcılar. Bunun üzerine Firavun şehirlere toplayıcılar gönderdi.

şehirlere toplayıcılar gönderdi. Maksadı derhal bunların arkasından giderek onları yolda yok etmekti. O ordu toplamak istiyordu. Bütün şehirlere gönderdiği emirlerle o şehirlerdeki askerleri Hazreti Musa, Hazreti Harun ve onunla beraber olan İsrailoğullarını takip edip yok etmek üzere asker toplamak için gönderdi. Ve 54. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnne haulâ'i le şirzi matun ve şirzi matun kalilun kalilun inne muhakkak ki haylayı bunlar ve elbette gerçekten şirzimatun küçük topluluk, küçük grup kalilun sayıları az sayıları az ve muhakkak ki bunlar sayıları az olan küçük bir grup. Ve muhakkak ki bunlar gerçekten sayıları az olan küçük bir grup. Hazreti Musa ve İsrail kavminin orada bulunan Firavun'un bulunduğu Mısır ülkesinde bulunan İsrailoğulları. Ve 55. ayet-i kerime ve innehum lena le gaizun ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren yani çok öfkelendiren bir toplum. Bir toplum kelimesi geçmiyor. Bir belki ayet-i kerimeye atıf yapılarak ve muhakkak ki onlar gerçekten bizi çok öfkelendiren bir toplum diye cümle tamamlanıyor parantez içinde.

bize çok öfkelendiren ve aynı zamanda bize karşı çok öfke duyan

bir toplum. İki manayı da ihata ediyor. Gâhizun, kızdıranlar, öfkelendirenler, kızanlar ve öfkelenenler. Gâiz sahipleri. Ve 56. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inna le cemi'un hazirun. Ve inna ve muhakkak ki biz le elbette gerçekten cemi'un toplum, topluluk hazirun, sakınılan, korkulan, tedbir alan. Ve muhakkak ki biz gerçekten sakınılan, korkulan bir topluluğuz. Tedbir alan. Sakınılan, korkulan, tedbir alan. Mısırlılar sayılarına, asker sayısının üstünlüğüne, ellerindeki harp araçlarına güvenerek bunları söylüyorlar. Ve 57. ayet-i kerime ve ahraçnahum min cennatin ve uyun ve artık böylece ahraçnahum biz onları çıkardık min cennatin bahçelerden ve uyunin ve pınarlardan. Böylece biz onları yani Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Daha sonraki devrelerde olacak olayları Allah Teala burada açıklığa kavuşturuyor. İsrailoğulları sonra Mısır'ı işgal ediyorlar. Böylece biz onları yani Firavun ve kavmini bahçelerden ve pınarlardan çıkardık. Sahipleri onlardı. Ama o bahçelerden de pınarlardan da onları çıkardık diyor Allah Teala. Ve kunuzin ve makamin kerim. Ve kunuzin ve hazineler ve makamlar ve kerimin kerim ikram edilmiş yüksek ve hazinelerden ve ikram edilmiş yüksek makamlardan çıkardık. Bahçelerden, pınarlardan, hazinelerden ve yüksek makamlardan çıkardık diyor Allah Teala. Firavun kavmini Allah Teala helak ediyor neticede. Ve neticeyi 59. ayet-i kerime veriyor. Kezalik ve evresna ha beni İsrail'e. Kezalike işte böylece evresna ha ve ona varis kıldık. Beni İsrail'e, İsrailoğulları. İşte böylece onlara onların ülkesine İsrailoğullarını varis kıldık. Yani o soylu kalabalık, zengin ve şımarık Mısır halkını Allah Teala cennetlerinden, bahçelerinden cennet dediği dünya üzerindeki bahçeler burada. Bahçelerden, yüksek makamlardan hepsini sürüp çıkardık diyor. Ve yerlerine İsrailoğullarını geçirdik diyor. İsrailoğulları Mısır ülkesini sahip çıkarak Allah Teala Mısır ülkesini İsrailoğullarının emrine veriyor. Yani
Allah Teala'nın dizaynıyla her şey gerçekleşir. Allah Teala İsrail ordusunu Mısır'ın İsraillileri, ordu falan yok ortada, bir halk, Hazreti Musa, Hazreti Harun ve İsrailoğulları yola çıkıyorlar Mısır'dan ayrılmak üzere. Arkalarından da bir ordunun gelmesi söz konusu. Ve neticeyi şimdiden söylüyor Allah Teala. Biz onları, Firavun'un ülkesini, İsrail oğullarını onlara varis kılarak İsrail oğullarına verdik diyor Allah Teala. İsrail oğullarını onların bahçelerine, makamlarına, evlerine, her şeylerine varis kılmış. Ve 60. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve etva ehum müşrikîn ve artık böylece etva ehum onlara tabi oldular, onların peşine düştüler. Müşrikîn, şark tarafı, doğu tarafı. Böylece doğuya doğru onların peşine düştüler. Mısır ordusu, bütün o şehirlerden toplanan ordu, İsrailoğullarının Hazreti Musa ve onunla beraber Mısırlardan kaçan İsraillerin, İsrailoğullarının peşine düşüyor Firavun ve ordusu. Buradaki müşrikin kelimesini şarktan bahsettiği, doğudan bahsettiği için doğuya doğru olarak aldık. Ama güneşin doğuş vakti olarak da değerlendirenler var. Biz doğuya doğru bir yol söz konusu olduğu için ve Allah-u Teala da şarktan bahsettiği için doğuya doğru bir yol olmak üzere diye değerlendirdik. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, olayın sonunu Allah-u Teala zaten 58 ve 59. ayetlerde vermiş. Biz İsrailoğullarını Mısırlılara varis kıldık diyor. Onların hepsini bahçelerinden, evlerinden, saraylarından, makamlarından sürüp çıkardık. Hepsini, onların hepsinin mallarını, mülklerini aldık ve İsrail oğullarına verdik diyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir Kur'an tefsiri dersi daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir beraberliği bizlere nasip kıldı. Bir Kur'an-ı Kerim, Kur'an tefsiri dersinde. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Muhatap Evi'nden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, iblisin asırlardır süre gelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'ın bir güzelliğini yaşamak üzere birlikteyiz. Her sohbet bizim için bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Kalplerin birleştiği, gönüllerin huzurla dolduğu bir beraberliği yaşamak üzere birlikteyiz. Allah'ın yolunda Allah ile beraber, sizlerle beraber bir mutluluk yolculuğuna çıkıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda birlik ve beraberlik bir bütünü oluşturmak, bütünün bir parçası olmak ama bütünün bilincinde olarak. Allah ile bütünleşmeyi sağlamak. Bir insan kendisi ve etrafındakilerle Allah'ın katkısı olmaksızın bir mutluluğu hiçbir şekilde yaşayamaz. Mutluluk deyince mutlaka Allah'ın devrede olduğu bir nizam söz konusudur. Allah'a inanmayan, Allah'a inanan ama yakın olmayan bir insan mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Mutluluğun kaynağı, merkezi ve dağıtıcı sistemi bizatihi Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, Allah, Rabbimiz, O hepimizin sahibidir. Biz O'nun azatsız kölesiyiz. Sadece bir köle sevgili kardeşlerim. Onunla varız. Onunla mutluyuz. Onunla başkalarına mutluluk ulaştırırız. Biz kendimizden konuşmak yetkisinin sahibi değiliz. O bizi konuşturur. Söylediklerimiz bize ait değildir. Ona aittir. Yapacağımız her şeyi şimdiye kadar yapmakta olduğumuz gibi bize Allah yaptırır. Evet de şimdiye kadar sözünün başlangıç noktası Allah'ın yoluna girdiğimiz andan itibaren. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesi
Allah ile insan, insan ile diğer insanlar arasında kurulan bir insanı huzura kavuşturan bağlantıları içerir. Allah'ın dostları mutludurlar. Onların iç dünyaları aydınlıktır. Daimi zikrin onlara verdiği bir huzur içinde yaşarlar. Bu yüzlerine, gözlerine konuşmalarına mutlaka yansır. Sevgili kardeşlerim, biz kendimizden konuşabilmek yetkisinin sahibi değiliz. Bizi Rabbimiz Allah konuşturur. Biz kendimizden mutlu değiliz. Bizi mutlu eden Yüce Rabbimizdir. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun bir tek yolu olduğunu bilmesi lazım. Zikirle nefsindeki afetleri tamamen temizlemek. Bu ancak daimi zikirle mümkündür. Daimi zikre ise Allah'ın yardımı olmadan hiç kimsenin ulaşması mümkün değildir. Daimi zikirden evvel fizik vücudun teslimini gerektiren 18 saatlik zikre Allah'ın yardımı olmadan hiç kimse ulaşamaz. Zaten 3 saatlik bir zikirde bile asli unsur gene Allah'ın yardımıdır. Çünkü Allah Teala bütün insanlara garanti etmiş. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Ne diyor Allah Teala? Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Sadece onları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Bu Allah'ın mükafatıdır, hediyesidir. Karşılıksız verdiği bir nimettir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizi sevmesi, eğer böyle bir şey söz konusuysa, Allah-u Teala sizi seviyorsa, dünyadaki en mutlu insanlardan birisiniz.

Allah tarafından sevilmek, Allah'ı sevmekle Allah'ın emirlerini yerine getirmekle ve onun daha ötesinde Allah'ın emirlerini, farzlarını yerine getirmenin mutluluğunu yaşamakla tahakkuk eder. Bu muhteva mutluluğun ta kendisidir. Mutluluğun yeterli boyutta, en üst boyutta yaşanabileceği yer daimi zikre ulaşılan noktadan itibaren hüküm fermadır. Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister ve şartları koymuştur. Allah'ın bu konudaki terazisi zikirle mutluluğun arasındaki ilişkidir. Kişinin zikir seviyesi terazinin bir tarafında, mutluluk öteki tarafındadır. Kişi ne kadar çok Allah-u Teala'yı zikrediyorsa, gramlar o kadar ağırdır. Mutluluk da o kadar çok yeşeren bir bitki olarak kendisini gösterir.

Nefsi istikametinde talepleri olan insanlar için dünya bir mutluluk yuvası olamaz. Nefsin afetleri varsa onlar kişiyi devamlı rahatsız edecektir. Şeytan bir insana sadece nefsin afetleri kanalıyla yaklaşabilir. Nefsin afetlerini bütünüyle devre dışı bıraktığınız zaman ki bu daimi zikrin sahibi olmakla gerçekleşir. O zaman şeytan sizin elinizde bir oyuncak olur. Size hiçbir şey yapamadığını itiraf etmek mecburiyetinde kalır. Daimi zikir, nefsinizin kalbinde hiçbir afeti bırakmayacak olan yegane anahtardır. Oraya ulaştığınız zaman şeytan tertemiz bir kalp ile karşılaşacaktır. Hiçbir noktasında hiçbir barınağı olmayan kendisi için hiçbir barınağı olmayan tertemiz bir kalp. Şeytan insanın kalbindeki karanlıklara tesir edebilir. Ama ne zaman siz daimi zikre ulaşıp da nefsinizin kalbindeki bütün karanlıkları kapı dışarı ederseniz, nefsiniz pırıl pırıl Allah'ın nuru ile dolarsa, o güneş gibi sizi ısıtacaktır. Güneş gibi kalbinizi aydınlık kılacaktır. Size mutluluğu yaşatacaktır. Bütün boyutlarıyla mutluluğu. Mutluluğun ilacı sevmektir. Sevin. Aziz kardeşlerim. Sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevginizi kalbinizde saklamayın. Sevginizi ishar edin. Yani belirtin. Onlar sizin onları sevdiğinizi bilirlerse bir şey kaybetmezsiniz. Ama çok şey kazanırsınız. Sevgi ishar edildikçe, acıklandıkça başka insanların kalbinde de sevgi tomurcuklarını vücuda getirecektir. Sevenler mutlaka sevilir sevgili kardeşlerim. Kim bir başkasını sever de onu sevdiğini davranışlarıyla ortaya koyarsa, sevilen taraf da onu sevmek istikametinde bir eğilimin içine mutlaka girer. Bu konu tamamlanır veya tamamlanmaz kişiye göre değişir. Ama bu eğilim sevgi karşısında kayıtsız kalmama hüviyetindedir. Hiç kimse sevildiği zaman kayıtsız kalamaz. Sevgilerin boyutunda değişiklik vardır sadece. Taraflardan biri diğerini, diğer tarafı daha çok sevebilir. Ama o insan başka insanları sevebiliyorsa, nefreti hayatından silebiliyorsa, düşmanlığı bütünüyle yok edebiliyorsa, düşmanlarının da böyle bir durumda ona düşman olanlar Allah'a düşman olanlardır, şeytanın taraftarlarıdır. Ama onların da mutluluğunu ister.

Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yakın dostları hiç kimseye düşman muamelesi yapmazlar. Onların düşmanı yoktur. Onlara düşman olanlar vardır. Onlar Allah'ın dostları başkalarına düşman olmazlar, olamazlar. Kalplerinde şeytanın onlara hükmedebileceği bir boşluk mevcut değildir. Daimi zikir sebebiyle bu imkansızdır. Nefsindeki şeytanın el koyabileceği bütün odak noktaları sıfırlanmıştır Allah'ın nurlarıyla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları isteğiyle yaratır. Kendi dünyalarını kapkaranlık eden insanların bizatihi kendileridir. Ya doğru yolu seçerler, Allah için yaşamak üzere bir hayata başlarlar ve de Allah Teala onların ruhlarını kendisi Allah'a ulaştırır. Ve o insanlar bundan sonrasına da devam ederler. 3 saatlik bir zikirle bir insanın ruhu Allah'a normal standartlarda ulaşır. Günde 3 saatlik bir zikir bu konu için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah Teala'nın bütün insanlara mutlaka ulaşmalarını emrettiği bir hedeftir. Allah'ın dostları nefs tezkiyesi yoluyla bunun yarısına ulaşabilirler. Yani nefslerinin kalbinde %51 aydınlık olduğu noktada bu Allah tarafından gerçekleştirilir. Allah'ın bir nimetidir, hediyesidir. Allah Teala nefsinin kalbini 151 nurla doldurur kişinin. Geri kalan 149 karanlığı ifade eder. Nefsin kalbindeki nurlar mutluluğu yaşatırlar. Nefsin kalbindeki geri kalan karanlıklar ise %49 kalmış olur. İnsanın ruhu Allah'a ulaştırdığında o kişinin mutsuz çevresini, mutsuz yönünü, mutsuz bölümünü teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu olmak, Allah için yaşamak hiç de zor bir şey değildir. Bir tek dilek, sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, bunca ermiş evliyan nasıl ruhlarını sana ulaştırdıysa ya da Ya Rabbi, bunca ermiş evliyanın ruhunu onların talebi üzerine sen nasıl kendine ulaştırdıysan
Benim de ruhumu ulaştır. Ben de onlar gibi mutluluğu yaşamak istiyorum. Onlar da o mutluluğa ulaşmadan evvel benim gibiydiler. Mutsuzdular. Ama sen onları mutluluğa ulaştırdın. Onların talebi üzerine. Şimdi benim de talebim var. Ben de istiyorum. Ben de mutlu olmak istiyorum. Beni de mutluluğa ulaştır ey Yüce Allah'ım. İşte böyle bir talep sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın bunu kabul etmemesi mümkün değildir. İsteyin diyor. Verelim. Talebena, bizden talep edin. Ve cebena, biz ona icabet edelim. Ve biz ona icabet edelim. Yani senin istediğin mutluluğu sana verelim diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala insanın mutluluğunu istediği cihetle kainatın en üstün mahluku olarak yarattığı insanın mutlaka mutluluğunu istediği cihetle bunu mutlaka gerçekleştirecektir. En çok sevdiği, yarattığı bütün mahlukat içinde insandır. Ve onca yaratık arasında sadece insana ruhundan üfürmek gibi bir büyük şeref bahşetmiştir. Bütün insanlara doğdukları zaman Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Ama cinlere ruhundan üfürmez Allah-u Teala. Meleklere böyle bir şey söz konusu değildir. Her birisi farklı bir boyutta, farklı bir yapıyla yaratılmıştır. Bu yaratıkların içinde Allah Teala'nın de üstün olan insandır. Sadece Allah'ın ruhunu insana üfürmesi sebebiyle. Allah-u Teala insanı o üfürdüğü ruhu kendisine teslim etmeleri istikametinde teçhiz ettiği için ve hedefi de Allah'ın hedefi bu olduğu için, yani insanların ruhlarını kendisine ulaştırmalarını Allah dilediği için, öyle istediği için, onlardan gelecek olan dileği Allah-u Teala mutlaka gerçekleştirir. Allah'ın baktığı ve kontrol sahasına giren bir tek şey vardır. Bu talep gerçek bir kalbi dilek mi? Yoksa gerçekte kişi böyle bir şey istemiyor. Ama herkes, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, benim ruhumu da sana ulaştır dediği için o da böyle bir şey söylüyor. Ama böyle bir hedefe ulaşmak istikametinde kalbi duygusuz, kalbi o istikamette çarpmıyor. Kalbi talep yok. Bir düşünce sistemi var sadece. Bu düşünce sistemi bakalım böyle bir şey iste diyorlar Allah-u Teala'dan. Ben de söyleyeyim Allah-u Teala'ya beni de ulaştırsın kendine. Bir talep değil sevgili kardeşlerim. Yasak sağlamak gibi bir şey. Bir insan Allah'a ulaşmak
ulaşmayı kalben dilemeli. Bu kalbinde bir bütün oluşturmalı. Bütün gönlüyle kişi Allah'a ulaşmayı dilemeli. Böyle bir durum varsa kişinin kalbi Allah'a dönük demektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman kalp Allah'a dönecektir. Dönmüşse, yani kalbi talebi söz konusuysa, gerçekten yürekten bir dilekle o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyorsa, Allah için kıymetli olan işte budur sevgili kardeşlerim. Allah mutlaka o kişinin ruhunu, o kişi dünya hayatını yaşarken kendisine ulaştıracaktır. Ona 7-8 aylık bir ömür vermişse ki bir insan eğer gerçek anlamda kalbinde böyle bir talebi oluşturmuşsa, Allah-u Teala'nın buna kayıtsız kalması mümkün değildir. Sözü var. Allah kim ona ulaşmayı dilerse onu, yani onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, böyle yapmasaydı ne olacaktı? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasaydı ne olacaktı? Hiç. Ruh gene Allah'a ulaşacaktı. Ama o kişinin ölümüyle ulaşacaktı. Ve kişi de ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemediği için, böyle bir talebin sahibi olmadığı için gideceği yer cehennem olacaktı. Nefs tezkiyesini veya daha öteye geçip de nefs tasfiyesini sağlayamayacaktı. Sevgili kardeşlerim, dünya yaşanmaya değer bir dünya olabilir. Bir şartla. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, sadece onlar için dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk beldesi olur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Hatta içinden mutluyum diye bağırmak gelir. Sevgili kardeşlerim, bu bambaşka bir zevktir. Allah'ın yaşattığı bir muhteşem olaydır. Kişi yoluna devam eder, ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra o büyük mutluluğu 7-8 ay en üst boyutta yaşadıktan sonra belki 18 saat zikre çekerek, zikre ulaşarak, zikir çekerek nefsini de Allah-u Teala'ya teslim, fizik vücudunu da affedersiniz Allah'a teslim edebilir 18 saatlik zikre ulaşmak suretiyle.
Bu büyük bir mutluluk oluşturur. Ama bu noktada da kişi bu noktadaki mutluluğunu o başlangıçtaki Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduktan sonra Allah'a ruhunu Allah'ın ulaştırmasına kadar geçen devre içinde yaşadığı o mutluluğu orada da bulamam. Daha sonra fizik ucundan sonra nefsini Allah'a teslim eder, daimi zikre ulaşır, gene bulamaz. İradesini Allah'a teslim eder, gene bulamaz. O ruhunu Allah'a ulaştırdığı 7-8 aylık zaman o kişinin hayatının en üst boyutta zevki yaşadığı bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim,

Yaren ettiğimizde Allah Teala'nın bize verdiği hedef bütün insanları Allah'a ulaşmayı dilemeye çağırma hedefidir. Gerçekten bunu isteyen herkes Allah'ın sözü olduğu için kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kendimi ulaştırırım. Allah'ın sözüdür. Mutlaka sözünü tutar. Ve de Allah'a ulaşmayı dileyen herkese Allah Teala 7-8 aylık bir ömür vermişse Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren 7-8 aylık bir ömür vermişse bu kişinin ruhunu Allah'a ulaştırması mutlak olarak tezahür eder. Çünkü o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Allah'ı yeşrevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah'ı Allah yeşrevi seçer. Men kişiyi, yeşaü dilediği kişiyi ileyhi ona Allah dilediği kişiyi ona yani kendisine Türkçe'de kendisine tabiri daha uygun. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi ve onu ve yehdi ulaştırır ileyhi ona kendisine yani men kişiyi yeşaü. Affedersiz men yeşaülü men yunib. Münib olan kişiyi. Münib olmak Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Nabi kelimesi, münib kelimesi, eniyü kelimesi hep aynı kökten geliyor. Dilemek, Allah'a yönelmek manasına geliyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a yönelmiş kişidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes Allah'a yönelmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içinde her şey çok güzel. Bütün insanların Allah-u Teala mutluluğu yaşamasını, o 7-8 aylıklardaki unutulmaz mutluluğu herkesin mutlaka yaşamasını ister Allah-u Teala. Onun için farz kılmış. Sadece ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı değil, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Nefsimizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. İrademizi Allah'a teslim etmeyi de farz kılmış. Bir de sevgili kardeşlerim, Yüce Rabbimiz hepimizin mutlu olmasını istediği için farz kıldığı şeyi ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı bizim dilememizi yeterli buluyor. Kim dilerse diyor, dilediği andan itibaren ben alırım kumandayı diyor elime. Ve ben o kişinin ruhumu kendime ulaştırırım ve onu o kişi ulaştırmış gibi mükafatlandırırım diyor. Nefsinin kalbini %51 nurlarla doldururum. Yarı yarıya dünya mutluluğunu ona yaşatırım. Ve
kendime ulaştırırım. İşte bu ustattır. İnsan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması işlemidir. Allah Teala herkesin bu hedefe ulaşmasını mutlaka ister. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen herkes başka bir yoldan mutluluk kazanabileceğini zannetmesin. Bir insana bir yardımda bulunursunuz. Bu sebeple mutlu olursunuz. Ama bu mutluluk geçecektir. O anda yaşanan bir şeydir. Ondan sonra yok olur. Ama zikir müessesesinin verdiği huzur ve mutluluk bir insan için unutulmazdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem dünya mutluluğuna hem de cennet mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Birbirinizi çok sevin. Biliniz ki mutluluk sevginin arkasındadır. Seven insan mutlu olabilir. Nefret eden mutluluğu hiçbir zaman yaşayamaz. Nefret, şeytanın kalbimize koyduğu, bizi mutsuzluğun en uçlarına taşıyabilecek olan çok kötü bir duygu. Başkaları size karşı yanlış davranışlarda bulunabilir. Ama bunun hesabını size vermeyecekler, Allah'a verecekler. Eğer biz insanlar bize kötü davrananlara bile güzel davranışlar sergileyebilirsek, o zaman Allah'ın emrettiği boyutlarda bir insan olabiliriz. Her şeyden evvel sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevmek, başkalarını sevmek, onları yüceltmektir. Eğer severseniz, o kişiyi kıramazsınız. Onun hep mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızdaki herkesi severseniz, o zaman etrafınızdaki herkesin mutluluğunu isteyeceksiniz demektir. Eğer böyleyseniz, tam Allah'a layık bir kul olursunuz. Sizden etrafınızdaki herkese muhteşem bir dizaynda sevgi dalgaları yayılır. Siz onları severseniz, onlar da sizi seveceklerdir. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. Severseniz sevmek Allah'tandır. Ruhun bir hasletidir. Nefretse şeytandandır. Nefsinizin bir afetidir. Öyleyse nerede bir afetinize yenik düşerseniz, arkasından mutlaka onun huzursuzluğunu yaşarsınız. Ve yaptığınız her, nefsinizin bir afetine uyarak yaptığınız her davranış size mutlaka derecat kaybettirir. Önemli mi? Evet sevgili kardeşlerim, önemli. Çünkü kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla çıkarsa, hayatınız boyunca yaptığınız bütün güzel davranışların kazandırdığı derecelerle, bütün yanlış davranışlarınızın başkalarına huzursuzluk verdiğiniz her davranışınızın ve kendinize zarar verdiğiniz her davranışınızın kaybettirdiği negatif dereceler kıyamet günü fazla olursa o zaman gidilecek yerin cehennem olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse hayat geçiyor sevgili kardeşlerim. Bir de bakıyorsunuz ki yaşlanmışsınız. Ne mutlu yaşlandıkları zaman geriye baktıklarında herkese iyi davrandıklarını, herkesin mutluluğu için çalıştıklarını hatırlayanlara, ömür boyunca kendisini başkalarına vakfedenlere, işte onlar başkalarının mutluluğu için yaşayanlardır. Hayatlarını insanları mutlu etmeye adamışlardır. O istikamette bir gayretin sahipleridir. Bütün ömürleri bunu tahakkuk ettirmek gayretiyle geçer. Onlar
Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği hayatı başkalarını mutlu etmek için verdiğini idrak edenlerdir. Allah'ın yakınlarıdır. Allah onları sevmeyi öğretir. Onlar daimi zikre ulaştırılırlar. Bunun manası, nefslerin kalbinde zaten afet kalmayacaktır. Afet yoksa hiç kimse hakkında kötü bir şeyler düşünemezler. Yorumlarını negatif istikamette gerçekleştirmezler. İnsanlara olan davranışları hep buram buram sevgiyle oluşur. Sevdikleri için başkalarının yaralayacak davranışlar yapmaları söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz ne kaybedersiniz ki? Ama çok şeyler kazanırsınız. Sevgi size ufukları kazandırır. İşte ufukların efendisi Osmanlı'ya dikkatle bakın, sevginin aydınlığında yaşamışlar. Hepsi tasavvuftandı. Tasavvuftan olmak ne demek? Tasavvuftan olmak demek, nefs ve tasfiyesini gerçekleştirmek demek. Nefs tezkiyesi, herkesin, kim olursa olsun o kişi, herkesin mutlaka gerçekleştirebileceği bir husustur. Yeter ki o kişi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Dilerse ne olur? Dilerse Allah Teala derhal onun şeytanla olan ilişkisini keser. Şeytan o kişiye tesir edemez. Şeytanın tesirini Allah Teala önler. Ne zamana kadar? Ta ki o kişi ruhunu Allah'a ulaştırsın. Allah'a ulaştırmayı dileyen kişiyi bu sebeple Allah Teala önce mürşidine ulaştıracaktır. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Sonra kişi zikrine başlayacak ve giderek arttıracaktır. Bu kişinin nefsinin kalbindeki durum, nefsinin kalbinin %100 afetlerle dolu olmasıdır. Ruhuysa %100 hasretlerle doludur ve bir denge o kişinin doğuştan itibaren sağlanmıştır. Nefsi ile ruh arasındaki denge. Nefsi ne kadar kötülükleri isterse, kötü şeyleri yapmayı ne kadar isterse, güzel şeyleri yapmamayı da ne kadar isterse, ruhu da kötü şeyleri yapmamayı ister ve iyileri de mutlaka işlemek ister. Öyleyse ikisi de %100 dolu olduğuna göre bir tanesi %100 afetlerle, bir tanesi de %100 hasretlerle dolu olduğuna göre %100 bir denge sağlanmıştır. Nefs kötülüğü emreder ama ruh da hayrı emreder. Ruh hayrı emreder ama nefs de kötülüğü emreder ve eşitlik söz konusudur. Terazinin iki kefesi birbirine eşittir ve kişi bu minval üzere Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse ne olur? Dilerse bu kişi nefs tezkiyesi için hazır hale gelecektir. Ne zaman? Allah onda bir takım değişiklikler yapacaktır. Evvela o kişinin görme hassasını ve gözlerini irşat makamını tanıyabilecek olan bir vasfa ulaştırır. İşitme hassasını ve kulaklarını irşat makamının sözlerini izleyecek, dinleyecek ve işitebilecek bir hüviyete ulaştırır. Yani manasına varabilecek bir hüviyete. Ve işittiklerini kalbine indirecek Allah-u Teala ve kalpte onların idrakini sağlayacaktır.
İşte bunları yaparken Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Ondan sonra da o kişiyi mürşidine ulaştırır. Önemli mi? Çok önemli. Kim mürşidine ulaşırsa onun ruhu vücudunu terk edecektir. Tabiyetiyle beraber ruh vücudu terk edecektir. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişinin ruhuna senin Allah'a mülaki olma günün geldi diyecektir. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala onların başlarının üzerine ruh gönderir diyor. Onlara Allah'a ulaşmayı dileme gününün geldiğini, bu sebeple oraya ulaştığını, tabiyet üzerine oraya geldiğini ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi diyerek bir tebliğde bulunmasını sağlar Allah Teala insan ruhunun. Ne olur? O gelen ruh devrin imamının ruhudur. Senin bu vücuttaki görevin tamamlandı. Vücudu terk et ve ana dergaha ulaş der. O ruh vücudu terk eder ve ana dergaha ulaşır. Allah'ın katından gelen ruh, o kişinin devrin imamının ruhu, o kişinin başının üzerinde yer alır. Nefsin zikir yoluyla kalbinde %51 nur oluşana kadar Allah Teala o kişiye şeytanın tasallut etmesine müsaade etmez. Şeytanı Allah Teala o kişiyi koruyucu kalkanı olarak etkisiz hale getirir. Şeytan kudurur. O kişiye hiçbir şey yapamamanın aczi içerisinde 7-8 aylık bir süre geçirir şeytan ve feci şekilde kızar bu işe. Ama şeytan kızsa da kızmasa da Allah Teala o kişinin ruhunu, Allah'a mülaki olmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. İşte burası mutluluğun yarısıdır. Ama bu nefsin kalbi %51 fazıllarla dolmuştur. Ruh Allah'a ulaştığı noktada. Afetler %100'den %49'a düşmüştür. Başlangıçta gelen %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar, Allah'ın o kişinin kalbine, mürşidine tabi olduğu zaman yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı sebebiyle fazılların manyetik alanıyla nefsin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin manyetik alanları birbirine ters olduğu için iki kutup birbirini çeker ve kişinin nefsinin kalbi zikirle Allah Teala'dan gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarından fazılları toparlamaya başlar. Nefsin kalbindeki nurlar arttıkça karanlıklar kapı dışarı edilmek mecburiyetindedir. Çünkü yer kaplanmaktadır ve sağlam bir şekilde kaplanmaktadır. İman kelimesine yapışarak kopması mümkün olmayan bir tarzda yerleşmektedirler. Ve de nefsin kalbindeki afetler için kapı dışarı edilmekten başka çözüm kalmamaktadır. Onlar vücudu kalbi terk ettikçe nefsin kalbi giderek aklanır. Bu aklanmanın her %7'lik bölümünde ruh Allah'a doğru yaptığı seyri sülük isimli yolculukta bir gök katı yükselir.
Burada 7 kademelik bir yükselme söz konusudur. 7 tane gök katı aşılır. Allah'a bir ruhun ulaşabilmesi için 7 tane gök katını aşması gerekir. Allah'ın 7 rakamı burada da geçerlidir. Nasıl dünyada verilen bu gezegenin içinde 7 kademe varsa, 7 tabaka söz konusuysa, merkeze kadar geçen devrede merkezdeki tabakaya 1 dersek, ikinci tabaka genişleyerek onun çevresini kaplar. 3., 4., 5., 6. ve 7. tabaka, 7. tabaka yerkürenin kabuğunda ihtiva eden en üstteki bölümdür. Bu nasıl 7'li bir sistemse, dünyamızın çevresinde başlayan gök katları da 7 tane katman gösterir. Allah-u Teala her şeyi 7'li bir dizayn içerisinde oluşturmuştur. Ve nefsimizin kalbinde de 7 tane %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Nefsi emmarede nefsimizin kalbine %7 fazıl nuru gelip %2 başlangıçta giren rahmetin arkasından nefsimizin kalbine yerleşir. Burası nefsi emmaredir. Nefsi emmare, nefsin şerri emrettiği kademe. Hazreti Yusuf diyor ki وَمَا وَبَرُّهُ نَفْسِي اِنَّ النَّفْسِ لَاَمَارَةٍ بِالسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam. Çünkü nefs şerri emreder. Afetlere dolu olan nefs şerri emreder. Hazreti Yusuf yolun başında daha. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen insanların nefsleri hariç. Nefsin kalbinde ilk %7 nur bu nefse emare kademesinde gerçekleşir. Ve de mürşide tabiyetle vücuttan ayrılarak ana dergaha ulaşan ruh, oradan zemin kattan birinci kata kadar çıkmaya ve açıktaki secdede, çimenler üzerinde yapılan secdede birinci katta orada hazır bulunur. Diğerleri ikinci kata çıkarlar ama o çıkamaz. O birinci kata kadar çıkabilecektir. Ne zaman artan zikriyle nefsinin kalbinde ikinci defa bir %7 fazla birikimi gerçekleşirse, burası nefsi levvamedir. Kişi nefsini levvetmektedir. Fela uksumu bin nefsi levvameti. O levvami nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra bir daha %7 fazıl birikimi nefs-i mülhime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Fe'elhamaha, fücraha ve takvaha diyor Allah-u Teala. Vecr suresinin, Şems suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. O nefse takvası da, fücuru da ilham edilir diyor. Burası Allah'tan ilham almaya başlanan kademe. Sonraki kademe 4. gök katı, nefs-i mutmainne. Ya eyyetüel nefs-i mutmainne diyor Allah-u Teala. Ey mutmain olan nefs, doyuma ulaşan nefs. Aynı zamanda diyor ki elâ bizikrillâhi tatmainül kulübü. Dikkat edin ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Sonra 5. gök katı nefs-i radiye, kul Allah'tan razı olmuştur. 6. gök katı nefs-i mardiye, Allah da kulundan razı olmuştur. 7. kademe nefs-i tezkiye, kişinin nefs-i tezkiye olur. 7 defa %7 fazıl birikimi, o kişinin %100 afetleri dolu olan nefsinin kalbini %49 fazıl nuru ile donatır. %2 rahmet nuru da
İlave olarak gelince nefsin kalbindeki nurlar karanlıklardan öteye geçer. İşte buraya kadar olan nefsin kalbinin aklanmasını Allah Teala garanti etmiştir. Kişi buraya ulaşana kadar hayatın en mutlu devresini geçirir. Neden? Çünkü Allah Teala o kişinin şeytan tarafından rahatsız edilmesini kesinlikle önlemiştir. Şeytanla o kişinin arasına sanki bir duvar örmüştür. Şeytanın kolu kanadı kırıktır. O kişiye hiçbir şey yapamamanın aczi içinde, sıkıntısı içinde iblis kudurur. Ama hiçbir şey de yapamaz. Bu devre 7-8 aylık bir devredir. İnsan hayatının en mutlu devresidir. Kişinin pencereleri açıp bağırmak gelir içinden duyum diye. Şeytanın insanların üzerinde ne kadar büyük tesir olduğunu anladınız mı sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, sevgili kardeşlerim? İşte Allah-u Teala'nın mutluluk dediği müessesinin en güzeli o 7-8 ay içinde yaşanır. Kişi çok mutlu bir devre geçirir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Ulaştı. Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleşti. Allah'ın koruyucu perdesi kalkar. O zaman şeytan o kişiden intikam almak üzere şiddetle harekete geçer. Bir tek gayesi vardır. Kişiyi oradan düşürmek. İşte sevgili kardeşlerim, bu süre 7-8 aylık bir süredir. Ve Allah-u Teala garanti veriyor. Diyor ki Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde Allahu yeştebi ileyhi men yeşâhü ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Ama onlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Onlar da çok az sayıda insandır. Şeytan her an insanların düşüncelerine sanki onların kendi düşünceleriymiş zannını vererek tesir etmek imkanına sahip olduğu için ve son derece kurnaz bir mahluk olduğu için insanların çok büyük bir kısmını Allah'a ulaşmayı dilemekten men edecektir. Sevgili kardeşlerim bir düşünün. 32 yıldır, 33 yıldır biz sizlere Allah-u Teala'ya ulaşın diyoruz. Ulaşmayı dileyin diyoruz. Bu kurtuluştur diyoruz. Ulaşmayı dilediğiniz anda cehennemden kurtulursunuz diyoruz. Allah'ın bu kadar büyük bir nimeti ayaklarınızın altında. Ama insanlarda tıs yok. Sadece işte bizim kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Geri kalanlar kendilerine Allah-u Teala'nın her şeyi ayetlerle açıklanmasına rağmen gidecekleri yerin Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, sadece bir tek dilek olmazsa Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğu da o insanlara anlatılmasına rağmen insanlar kör, sağır ve dilsizler. Gözümüzün önünde şu anda 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Ve onlara hiçbir şey yapamamanın ızdırabını yaşıyoruz. Biz Allah'ın Resulüyüz. Allah-u Teala'nın bize verdiği emir herkesi kurtarmak. Sadece bu kadar basit bir yolla, bir tek dilekle o insanın cehennemden kurtulacağını garanti ediyoruz herkese. Kur'an ayetleriyle. Ama insanlar bir kulaklarından giren, bir kulaklarından çıkan, bir dinleyiş içerisindeler. Kurtarılması lazım gelen bizim hayatımız değil. Onların hayatı.
Allah Teala bize bu görevi vermiş, ilmi öğretmiş. Herkesin bir tek dilekle kurtulabileceğini onlara yüzlerce defa, binlerce defa söylemişiz bugüne kadar. Sonuç mu? Sonuç hiç iç açıcı değil. Öyle bir ilim taassubu din adamlarımızı sarmış ki, onlar insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşmasını kesinlikle reddediyorlar. Çünkü ağa babaları onlara demiş ki, dinin ileri gelenleri yani, ha ruh mu? Ruh Allah'ındır. Kim? Kimin ruhu vücudundan ayrılırsa o ölür. Ve insanlar buna inanmışlar. Allah Teala da tam aksine herkesten ruhunu kendisine ulaştırmasını istiyor. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine rücu et diyor ruha. Rücu etmek geri dönmek demek. Geri dönerek ulaşmak demek. Ve enibi ila Rabbiküm ve eslimu lehu diyor. Rabbine geri dön. Allah'a ona ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Dört tane teslim içeriyor bu. Allah Teala hidayetin tarifini veriyor Kur'an-ı Kerim'de. İnnel hüda, hüda Allah diyor. İnne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Yani ruhun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun Allah'a ulaşmasını insanlar ruh vücuttan çıkınca insan ölür, safsatasına dayalı olarak gerçekleştirmiyorlar. Oysa ki ruhun vücutlarından her an dilediği an ayrıldığını, tekrar oraya girdiğini, onların asla bunu hissetmediklerini onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah Teala bütün insanlara mutluluğun yarısını garanti ediyor. Dünya mutluluğunun yarısı ne demek? Nefsin kalbinde Allah Teala'nın emrini yerine getirip de kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor. Bu olayın gerçekleşebilmesi içinse kişinin nefsinin kalbindeki afetlerin %51'inin yok olması lazım. Allah bunu gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ne oluyor? Nefsin kalbi %51 nurlarla dolu, mutluluk oranı %51. Geri kalan afetlerle dolu, %49 mutsuzluk. Kişi eğer o noktada Allah'a ulaştığı zaman devam ettiği zikir seviyesi mesela günde 3 saatse ve bu 3 saat içerisindeki zikirle ne kadar zikir yapabiliyorsa o zikir seviyesini devam ettirdiği sürece bu yarım mutluluğu, dünya mutluluğunun yarısını yaşar. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur. Ve eğer devam ettirebilirse bu zikir seviyesini, ömür boyunca dünya mutluluğunun yarısını yaşar ve kıyametten sonra gideceği yer üçüncü kat cennettir. Şeytan asla bunu engelleyemez. Kişi sıkı bir disiplinle bu zikir seviyesini devam ettiriyorsa, dünyada mutluluğu yarıya yaşayan ama mutlaka neticede cennette üçüncü kat cennetin sahibi olacak olan bir kişidir. Ve sözümüze dikkat edin. O kişi bunu kendisi başarmamıştır. Sadece
Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Geri kalan her şey Allah-u Teala tarafından yapılmıştır.

Dünya mutluluğun yarısını yaşar. Kıyametten sonra da gideceği yer mutlaka üçüncü kat cennet olur. Peki kişi bana bu kadar yetmez. Ben daha ötesini istiyorum. İrademi de kullanacağım. Allah-u Teala'dan da yardım isteyeceğim. İnşallah daha ötesini başaracağım. Fizik vücudumu Allah'a teslim edeceğim diyorsa o dik yokuşu tırmanmaya hazırlanmalıdır. Evvela zikrini günün yarısından daha öteye çıkaracak ve zahit olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Yani günün yarısından daha fazla zikreden birisi. Sonra daha öteye geçecektir. Daha ötede ne vardır? Daha ötede bu kişi günde 18 saat zikre ulaştığı zaman fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Bu her baba yiğidin başarabileceği bir iş değildir. Ama bütün sahabenin başardığını da unutmayalım. Ve de bu noktaya ulaşan kişi zaten mutluluğu tamamına yakın bir şekilde yaşayacaktır. Ve gideceği yer dördüncü kat cennettir. Sonra bu kişi zorlanmadan bu noktaya ulaşmak zordur. Dik yokuş budur. Oraya ulaştıktan sonra günün %80'den fazlasını zikirle geçiriyorsa zaman açısından o kişi çok kısa bir zamanda daimi zikre ulaşacaktır. Ulul olacaktır. Sonra muhlis olacaktır. Allah'a bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe ederek yaklaşacaktır. Artık bu değişmez bir tövbedir. Şeytan o kişiye tesir etmesi kesinlikle mümkün değildir. Bundan sonra da Allah-u Teala onu irşat makamının sahibi kılacaktır. İradesini de Allah-u Teala teslim alacaktır. Ve kişinin mutlulukların en büyüğüne ulaşacaktır. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, nefsinin kalbinde hiç afiyet kalmamış olan, Allah ile her an konuşabilen, Allah'ın kendisine kalp gösterdiklerini gören, ehli hüküm, ehli hikmet, ehli hayır bir insan olacaktır. Kalp gözü açıp, kalp kulağı da açık olan bir insan. İşte mutluluğu asıl yaşayanlar onlardır. Mutluluğun hası onlarındır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu hedefe ulaştılar. İrşat makamına yükseldiler. Ruhlarında ve içlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi onların bu muhteşem mutluluğunu anlatıyor. O sabıkun erebenin var ya, onlardan bir kısmı Ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. Kime tabi olmuşlar? Sahabeye. Kime tabi olmuşlar? Tabiine tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Onlara tabiin deniyor. Tabiine tabi olanlara da tebe-i tabiin deniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bize bu konuşmayı boşuna mı yaptırıyor? Bakın, mutluluk uzanıp da unutulabileceğiniz bir yerde. Sadece bir tek dilek isteniyor sizden. Allah'a mülaki olmayı dileyeceksiniz. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bir dilek. Sadece bir dilek. Allah'ın sözü olduğu için

böyle bir dileği gerçekleştirirse diyor Allah Teala, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse böyle bir dileğin sahibini Allah Teala kendisine mutlaka ulaştıracağına göre demek ki Allah Teala herkes için bu garantiyi vermiş. O zaman bir kişi düşünün, açlığa dayanamıyor. Oruç tutamıyor. Allah Teala onun oruç tutmasını sağlar. Açlığa dayanıklamasını sağlar. Başka bir kişi namaz denilen şeyi hiç sevmiyor. Ben diyor namaz kılamıyorum. Ve kılmıyor da. Allah Teala onu namazı seven bir insan haline getiriyor. Namaz onun için artık huzur verici bir faktör oluyor. Zikri sevmeyen insana zikri sevdiriyor Allah Teala. Ve de o kişide eksiklik neyse o kişinin ruhunun Allah'a ulaşması dediğinde yapması lazım gelen görevlerde onu engelleyen ne varsa hepsini Allah Teala söküp alıyor o kişinin kalbinden. Ve kişi hangi şartların içinde olursa olsun eğer ruhunu Allah'a ulaştırmayı dinemişse Allah Teala o kişinin bütün engellerini kaldırıyor ve bunu garanti ediyor. Ondan sonra da kişi için namaz kılmak bir zevk oluyor. Oruç tuttuğu zaman açlık hissetmiyor. Zikir yapmak huzur verici bir faktör olarak giriyor devreye. Ve Allah'ın bütün ibadetleri o kişi için bir sevgili oluyor. İbadet etmekten kişi zevk almaya başlıyor. Aman şu namazı da kılayım da atayım omuzlarımdan değil. Aha tamam öğle namazının vakti girdi. Hadi gelin namazı kılalım şu büyük zevki beraber yaşayalım. Sevgili kardeşlerim bu kişi zikir yaptığı zaman Allah ile olan ilişkisi öyle bir hüviyette kurulur ki o kişi zikir yaparken Allah'ın katından gelen rahmet, fazl ve salavat nurlarının kalbine geldiğini neredeyse hissedecektir. O büyük haz içerisinde zikrini yapacaktır. Oruç tutacak, açlık hissetmeyecektir. Muhteşem bir mutluluk yaşayacaktır. Hamdolsun Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kanalıyla bütün sonra gelenlere sünnet-i seniyesi olan haftada bir gün Perşembe günleri oruç tutmayı kişi büyük bir zevk haline getirecektir. 52 hafta hep bir gün oruçlu olacaktır bu kişi. Zikir onun için bir zevk olacaktır. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuza engel olan siz değilsiniz. İçinizdeki şeytan. Her an size tesir ettiği cihette içinizdeki şeytan diyoruz. Yoksa kimsenin içinde şeytan yoktur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte mutluluğu Allah-u Teala ayaklarınıza sermiş. Kim cehd eder de fizik vücudun nefsini, iradesini Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onlara, ona göre yardım eder. Onlar da mutlaka bu hedeflere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir sohbetimiz daha tamamlandı. Sizleri o kadar çok seviyoruz ki, huzurunuzdan ayrılmak içimizden geçmiyor. Hep birlikte olmak istiyoruz. Hep sizlere bir şeyler anlatabilmek, sizin kalbinize bir şeylerle ulaşabilmek, sizleri mutlu edebilmek. Bunun için yaşıyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Tamam.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını ister. Bütün mukaddes kitaplar, şu anda elde kalan Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim hep aynı hedefe yönelik olarak Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Allah-u Teala insanların mutluluğun şahikasına çıkmasını istiyor. Mutluluğu en üst boyutta yaşamasını istiyor. Yaşayabilir mi? Elbette yaşayabilir. Sevgili kardeşlerim, üç kitabı incelediğimizde de aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Yedi safa, dört tane de teslim. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir dizayn. Allah'a ulaşmayı dileyecek insanoğlu. Sonra mürşidine tabi olacak. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyecek. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olacak. Bu tabiyet neticesinde ruhu Allah'a ulaşacak. 21. basamak Allah'ın zatında yok olacak. 22. basamak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan olay ikinci devrede mürşide tabiyetle noktalanıyor. Üçüncü safhada ruh Allah'a ulaşıyor. Dördüncü safha fizik vücudun Allah'a teslimidir. Kişinin zikrini çok büyük ölçüde arttırması lazım. Günde 18 saati aşması lazım. Gerçekleştirirse kolay bir dizaynla bu dördüncü kademeden sonra beşinci kademeye ulaşacaktır. Daimi zikre vasıl olacaktır. Yani ulul elbap olacaktır. Lüplerin sır hazinelerinin sahipleri. Neden lüplerin sahibi? Çünkü Allah ile her an konuşabilen, her an ona sual sorabilen, ondan cevap alabilen bir kişi olmuştur artık. Daha üst boyutu var mı? Evet, kişi bir gün Tövbe-i Nasuh'a davet edilecek ve Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştirecek. İşte o zaman bu kişi mucizlerden birisi olacaktır. Altıncı kademe. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecek ve yedinci kademeye ulaşacaktır. Salihlerden olarak İradesini Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınacaktır. İşte size yaklaşık 4 dakika içinde bütün Kur'an-ı Kerim'i anlatmış olduk. Aynı zamanda İncil'i anlatmış olduk. Aynı zamanda Tevrat'ı anlatmış olduk. Hepsi bundan ibaret sevgili kardeşlerim. 7 safa 4 tane de teslim. İşte bunlar konunun temeli. Bu standartların içinde her şey oluşacak. Ama bunları yaşamak boşuna bir olgu olmasa gerek. Allah-u Teala nefsini evvela tezkiye edilmesini istiyor. Yani yarı yarıya afetlerden kurtulmasını ve bunu Allah garanti ediyor. Ama sonraki safa yarıdan ötesi kişisel gayrete vabeste. Sevgili kardeşlerim, unutmayın bizler insanız. Ve başka insanlarla birlikte yaşamak mecburiyetindeyiz. Öyleyse bu yaşantımızda hepimiz için
dikkat edilmesi gereken temel faktörler var. Davranışlarımızda insanlara sadece mutluluk ulaştırmalıyız. Allah Teala'nın bütün insanlar için temel emri budur, insanları sevmek ve onları mutlu kılmak için gereken her şeyi gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, insanlar kendilerine düşeni yapmadıkları takdirde mutlu olmaları mümkün değildir. Mutlu olmanın birinci safhası nefs tezkiyesidir. Nefsin kalbi %51 nurlarla dolacaktır. Bunu Allah garanti ediyor. Ama ikinci kısım, nefsin %51'den %100'e kadar nurlarla dolması olayı, kişisel gayrete %100 dayalıdır. Allah'ın yardımcı oluşu devre dışı kalmıştır. Öyleyse böyle bir dizaynın sonuçlanması, hedefe doğru gitmesi boyunca etrafınızdaki insanlarla ilişkileriniz önemli olan bu konu. İnsanları ne kadar seviyorsunuz? Bu onlar için yapabileceğiniz fedakarlığa bağlı. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Bu da Allah için yapacağınız fedakarlığa bağlı. Allah ile fedakarlığınız ölçüsü zikirdir. Çünkü zikir Allah Teala tarafından 24 saat olarak emrolunmuştur. Önce az zikir, sonra günün yarısından daha fazla zikir, yani çok zikir, sonra da daimi zikir, zikri daim. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, ulaşmanız lazım gelen hedeftir. Allah için olduğunuz zaman aynı anda başkaları için de olursunuz. İşte Allah için olmanın en üstün noktası orasıdır ki iradenizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Ruhunuzu, etçinizi, nefsinizi ve iradenizi. O zaman mutluluklar hep sizin olur. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir bütündür. Mutluluğunuz herkese yayılmalı. Etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmalısınız. Bu sizin gayretinizi mutlaka odaklayacağınız bir konudur. Bu sebeple Allah Teala insanların sevilmesini istiyor. İnsanları sevin diyor. Sevin ki onları mutlu edebilirsiniz. Sevgisiz bir mutluluk düşünülemez. Nefret eden bir insan ömrü boyunca mutlu olamaz. Nefreti hep onu şeytanın hakimiyeti altında yaşatacaktır. Nefret şeytanın hakimiyeti altındaki bir duygudur. Nefsin afetlerinden bir tanesidir. Nefsin afetlerinden hangisi olursa olsun hepsi şeytanla birinci derecede ilişkilidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala biliniz ki
Hepinizi sever ama sevgisinin artması sizin sevgiye ulaşmanızla perçinlenir. Şöyle bir bakın bakalım kendinize. Allah'a ne veriyorsunuz? Allah için ne yapıyorsunuz? 5 vakit namaz mı? Evvela bileceksiniz ki farz 5 vakittir ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti diye 2 sünnet daha ilave etmişlerdi ona. Yani günde 7 vakit namaz kılıyorlardı. Her gün 7 vakit namaz. İşte bizim bir özelliğimiz de odur ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ayak izinden gideriz. O peygamberdir. Biz bir peygamber değiliz. Ama onu takip etmek asli görevimizdir. O bizim nebimizdir, peygamberimizdir. Allah kanunları koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sünnet-i seniyesiyle Allah'ın koyduğu kanunlar içerisinde hüküm ferma olur. Onun için kuşluk sünneti, yani sabah namazı ile öğle namazı arasında kılınan bir namaz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Ve teheccüd sünneti gece saat 12'den, şimdiki saatle gece 1'den sonra sabah namazına kadar olan devrede kılınan bir namaz. Teheccüd sünneti. Bu 2 sünnet bugüne kadar bizim kardeşlerimizle devam ettirdiğimiz 2 namazdır. Öyleyse hep onun sünneti seniyesine bakarız. Ne yapmış, nasıl yapmış? Öyleyse biz de ona uymalıyız mutlaka. Onun gibi yaşamalıyız. Elbette hiç kimseye onun gibi yaşamak nasip olmaz. O bir peygamberdi. Ama onun gibi olmaya çalışmak Allah-u Teala'nın temel emridir. Peygamberiniz de diyor sizin için esas bir örnek vardır diyor. Asli örnek. O bütün insanlığa örnek olmuştur. Ve bizim de yapmamız lazım gelen şey, o ve sahabesi ne yaptıysa, Allah için ne yaptılarsa onları gerçekleştirmek. Sevgili kardeşlerim, o ve sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlardı. Öyleyse sizler de daimi zikrin sahibi olmak için elinizden gelen gayreti esirgememelisiniz. Elinize saati alıp en kolaydan başlayın. Günde 1 saat zikirden mesela. Ama ertesi gün bu 60 dakikayı 61 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 62 dakika yapacaksınız. Daha sonraki gün 63 dakika yapacaksınız. Bu dakikalar çoğaldıkça eskisine alışık olduğunuz için size çok gelmeyecek.

Bunu 24 saate çıkarabilmeniz için 24 tane 60 dakika kullanmanız lazım. 10 tane olsa 600 gün, 20 tane olsa 1200 gün, 25 tane olsa 1500 gün. Yani 365 günlük bir devrede bir yıl olduğuna göre 4 yılda bu hedefe ulaşabilirsiniz. Sadece her gün birer dakika zikrinizi arttırmak suretiyle. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'tan yardım isterseniz yardımın geldiğini görürsünüz. O zaman sizin için söz konusu olan şey Allah'ın adını kesintisiz olarak zikretmektir. İsterseniz dilinizi kullanarak sessiz bir şekilde Allah kelimesini zikredebilirsiniz. Onu da kullanmayıp iç dünyanızda Allah kelimesini tekrar edebilirsiniz. Elinizi nabzınıza koyabilirsiniz. Kalbinizin her atışında Allah kelimesini dilinizi bile kımıldatmadan tekrar edebilirsiniz. Bunlar zikrin varyasyonları. Ama yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. Allah yolunda gayret eden Allah'tan yardım alır. Yardım alansa mutluluğun yakalayıcısıdır. Mutluluğu o insanlar avlayabilirler. Zikriniz daim zikre ulaştığı zaman karşınızda kızacağınız, nefret edeceğiniz hiç kimse kalmayacaktır. İnsanların hepsini seveceksiniz. Size kötü davranabilenleri de. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini düşünün. Düşünün ki siz bir kuş olarak, bir balık olarak, bir ağaç olarak yaratılmadınız. Bir insan olarak yaratıldınız. Yani kainattaki Allah'a en yakın varlık olarak yaratıldınız. Sadece insan olarak yaratılmanız bile Allah'a ne kadar çok şükretmenizi gerektirir. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Düşünün denizlerden bir balık olduğunuzu. Bir kuş olduğunuzu. Ama siz insansınız. İnsan olarak yaratılmak, bu konuda şuurlandırılmak Allah-u Teala tarafından aklınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. Sağlığınızın yerinde olmasına hamd edin, şükredin. O kadar çok hamd edecek, şükredecek şeyiniz var ki. Geçinebilecek kadar para kazanıyorsanız ona hamd edin, şükredin. Eğer yetersiz seviyedeyseniz, biliniz ki arkasında başka birisi yok. Siz varsınız. Liyakatiniz arttıkça Allah'ın size verdiği artacaktır. Sakın haram lokma yiyenlerin o kazandıkları haram para sizi etkilemesin. Haram yiyen bunun bedelini Allah'a mutlaka
ödeyecektir. Siz Allah için olacaksınız. Allah için yaşayacaksınız. Allah için kazandıklarınızın bir kısmının başkalarına ait olduğunu düşünerek onlara vereceksiniz. Her gün siz verdikçe Allah-u Teala'nın size verdikleri azalmayacak, çoğalacak. Bu söylediğimiz birçok insana garip gelir. Hem vereceğim hem de çoğalacak. Evet, aynen öyle. Hem vereceksiniz hem de elinizdeki para daha çok kişiye vermek üzere çoğalacak. Bilmediğiniz yerlerden paralar gelecek. Allah'a ulaşmayı dileyen birisi kademeleri birer birer yükseldikçe Allah'ın onu her geçen gün daha çok, daha çok, daha çok sevdiğini görecek ve yaşayacaktır. İşte bu sevgi denizi içerisinde Allah Teala o kişiye, o başkalarına ne kadar çok verirse Allah da daha çok verecektir. Elindeki o dağıtılacak olan miktar giderek büyüyecektir. Azalmayacaktır. Hiç bilmediği yerlerden ona başkalarına verebileceği imkanlar sağlanacaktır. Bunu yapan Allah'tır. Allah veriniz diyor fakirlere, veriniz diyor ki biz de size verelim. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyi Allah rızası için ve başka insanların rızasını kazanmak için yapacaksınız. Allah için olmak Allah'ın bir büyük nimetidir. Allah için olmak başkaları için olmakla birbirine çok yakın iki noktadır. Allah Teala herkesin geçinebileceği bir para vardır, bir miktar vardır. Ondan daha fazlasını veriyorsa, o daha fazlanın büyük kısmı başkaları içindir. Allah yolunda kullanılmak içindir. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda gerçekleştirir. Siz Allah için olmayı dilediğiniz an aslında kendi mutluluğunuzu dilemiş olursunuz. Ve adım adım o hedefe doğru yürürken her geçen gün güzelliklerin arttığını göreceksiniz. Her geçen gün yaşantınız sizi daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılacak olan bir dizaynı içerecek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ile olan ilişkilerinizde mutluluğu en güzel boyutlarda başkalarına yaşatmayı devam ettirdiğiniz sürece siz mutlu olursunuz. Etrafınızdaki herkes mutlaka sizin onlara mutluluk götürmeniz lazım gelen insanlardır. Onlarla ilgilenin. Problemlerini öğrenin. Dertlerine derman olmaya çalışın. Kim bunları yaparsa o başkaları için yaşayan bir insan olmuştur.
kendine ayıracak zamanı yoktur. Bu sebeple dünyadaki insanların en mutlusudur. Başkaları için yaşamak bu açıdan mutluluk açısından son derece önemli bir müessesedir. O, başkalarına nasıl yardım ederim diye düşünmekten, başkalarına nasıl faydalı olarak olabilirim diye düşünmekten ve her an onlara bu yardımı ulaştırmak düzeyinde olmasından hayatının her dakikasını mutlulukla geçiren bir insandır. Kaynak budur. Başkalarını mutlu etmeye çalışmak, başkaları için yaşamak. İnsan ancak o zaman şunu görecektir. Başkalarını mutlu etmeye çalışan insan, bunu her başardığında mutlu ettiğinden daha büyük bir mutluluğa, başkalarına ulaştırdığı mutluluktan daha büyük bir mutluluğa sahip olur. Çünkü Allah-u Teala ona iki katını verir. Sevgili kardeşlerim, her taraftan etrafımızdaki insanları, onları mutlu edecek bir dizayn içerisinde hedef alırsanız, bunu yapabildiğiniz sürece asıl mutlu olanın siz olduğunu göreceksiniz. Ne kaybedersiniz ki? Bir deneyin. Allah-u Teala'nın koyduğu mutluluk kanununu, huzur kanununu Kur'an açık ve kesin bir şekilde şekillendirmiş. Akrabaya, ihtiyaç sahiplerine verin diyor. Ayrıca yardım edin diyor. Kimin bir problemi varsa o problemi çözmekte ona yardımcı olun. İster problemin çözülmesinde yardımcı olun, ister parasal yardım yapın. Hangi açıdan insanlara bir yardım ulaştırabilirseniz, siz o sırada mutlu bir insansınız. Allah'ın emrettiği boyutlarda bir yardımcısınız. İşte bunu hayatınıza bir bütün olarak yerleştirebilirseniz, artık sizin hayatınız başkalarını mutlu etmeye yönelik bir dünya hayatı olacaktır. Davranışınız, konuşmalarınız, her an, her yerde yaptığınız şey o olacaktır. Başka insanlara yardım etmek, onların dertlerini, problemlerini çözmeye çalışmak. Bunu yaptığınız sürece bütün mutluluk kapıları her bir kişi tarafından size Allah-u Teala tarafından açılmış olacaktır. Onlar sadece sebeptirler, vasıtadırlar. Mutluluğun sahibi sizsiniz. Onların her birine verdiğiniz mutluluğun iki katı siz mutlu olursunuz. Her insan sizin için bir kapıdır. Mutluluk kapısı. Ona ne verebiliyorsunuz? Onu neyle mutlu ediyorsunuz? Onun gözlerindeki mutluluk parıltılarını gördüğünüz zaman Allah'a ne kadar çok şükredeceksiniz, hamd edeceksiniz biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Ülkemiz uzun zamandan beri Allah'ın kendilerine verdiği nimetleri unutmuş durumda.
Şu Osmanlı'ya dikkatle bakın. Dünyada en az suç işlenen ülke. Şu anda dünyada en çok suç işlenen 5. ülkeyiz. Her güzel şeyimiz ölmüş. Her güzel şeyimizi katletmişler. Başkalarına yardım. Allah için olmak. Allah için olmak, başkaları için olmak demektir. Çünkü Allah Teala başkalarına yardım etmemizi açık bir şekilde emrediyor. Yardım etmemizi istiyor. Öyleyse yardım etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki kim başkalarının yardımına koşarsa Allah da onların yardımına koşar. O insanlara daha çok verebilmesi için yardım eden kişiyi ödüllendirir. O kendisine paraların nereden geldiğini anlayamaz bile. Ama her zaman o insanlara yardım edebilecek olan bir imkanın sahibi olduğunu görecektir. Verdikçe elindeki azalmayacaktır, devamlı artacaktır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse neden denemiyorsunuz? Gerçekten öyle mi diye. Denediğiniz zaman onu göreceksiniz. Allah'ın size yardımı her geçen gün artacak. Daha çok hizmet edesiniz, daha çok yardım edesiniz diye. Daha çok yardım ettikçe onun size verdikleri sizin yardımınızdan çok daha fazla artacak. Allah ile olan ilişkilerinizde bileceksiniz ki seven sevinir, nefret eden sevilmez. Şeytanın tuzağına düşmeyin. İnsanları düşman olarak görmeyin. Sizi sevmeyen insanlar olabilir. O onların problemidir. Ama siz onları gene sevmelisiniz. Nefret etmeyiniz. Kendinizden nefret ettirmeyiniz. Öyle davranışlarınız olur ki Allah Teala size o davranışı yaptırmıştır. Ama insanlar bunu nesli istikametinde değerlendirmişlerdir. O zaman yanlış sonuçlara ulaşacaklardır. Ama doğrunun sahibi Allah'tır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Başka insanlara değil, Allah'a hesap vereceksiniz. Onun için insanlar nasıl değerlendirirse değerlendirsin, sizler Allah'ın emirlerini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Allah için yaşayın. Arkanızda Allah'ın sevgisinin giderek büyüdüğünü, sizi kapladığını görün. Allah'ın sevgisi sizi kaplarsa siz sevilen bir insan olursunuz. Allah Teala tarafından sevilen bir insan. Sevgi mutluluğun kanadıdır. Mutluluktan uçarsınız. Allah Teala bize sevmeyi öğretti.
Biz sevdik. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için dünya adı verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Hayatınız bu dünya üzerinde geçecek. Yaşayacaksınız. Neden mutsuz bir yaşam olsun ki? Mutluluğunsa anahtarı varken neden sizi mutsuzluğa götürecek olan yanlış şeyleri yapıyorsunuz? Bizim aramıza ilk defa katılan kardeşlerimiz bir başka dünyadan gelirler. Geldikleri dünyada insanlarda hırs vardır, öfke vardır, kıskançlık vardır, nefsin bütün afetleri vardır. O aramıza katılan kardeşimizde de aynı şeyler vardır. Ama nefs tezkiyesini yeterli boyuta çıkardığı zaman, yani ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki bunu Allah gerçekleştirecektir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yarısı yok olmuş olacaktır. Ve bunu Allah Teala sağlamış olacaktır. Herkes için durum yaklaşık aynı şeydir. 7-8 aylık bir devre içinde kişi mutlaka Allah'ın kendisine ulaştırmasıyla ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Aslında daha doğru bir ifadeyle Allah onun ruhunu, Allah'a ait olan ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Herkese Allah Teala'nın hibe ettiği bir şeydir. Karşılıksız Allah Teala veriyor insanlara. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki insanlara mutluluk vermeye çalışın. Bazen mutluluk vermeye çalışırken sizin yaptığınız davranış biçimlerinin arkasında yatan Allah'ın hedefini bilemedikleri için üzülen insanlar olacaktır. Onları üzmemek konusunda her türlü gayretin sahibi olmalısınız. Bütün olayların bir dış görünüşü vardır, bir de Allah cephesinden değerlendirilmesi. Sevgili kardeşlerim, siz sadece Allah'ın o yanılmaz olan tek varlıktır. Emirlerini gerçekleştirin. O ne yaptırırsa en güzeli mutlaka odur. Ve sadece Allah için olun. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir yarenlikte birlikteyiz. Sizinle bir yarenlik edelim dedik. Şöyle baş başa el ele gönül gönüle bir beraberlik. Muhtevasında sadece sevgi bulunan, nefrete, kine yer vermeyen bir dizayn içinde sadece sevgimizi yenilemek için, bir mutluluğu paylaşmak için bir yarenlik. Söyleyin bakalım şimdi, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey o kadar güzel ki, şu mutsuz insanlara acımamak mümkün mü sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'ın mutluluk reçetesini bilmedikleri için mutsuz olan milyonlarca insan. Asıl sebebi hiçbir zaman göremeyip, hep zahiri standartlara mutsuzluklarının sebebini bağlayan, yeteri miktarda para kazanamadığı için mutsuz olduğunu zanneden, başkaları kendisine kötü davranıyor diye mutsuz olduğunu düşünen, kendisi başkalarını kötü muamele ettiği halde, başkalarından gördüğü kötü muamele sebebiyle mutsuz olduğunu zanneden insanlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunu açık ve kesindir. Ne ekersen onu biçersin. Öyleyse siz öğrendiniz sevgili kardeşlerim. Başkalarını sevmeyi öğrendiniz. Ne oldu? O sevdiğiniz ve bu sevginizi hisseden insanlar, onlar da sizi sevdiler. Ve onlarla beraber olduğunuz sürece mutluluğu yaşadınız. Ya bilmeyen milyonlarca insan mutluluğu çoktan unutmuş olan, her şeyi kendisine dert eden, bütün gün problemlerle boğuşan insanlar, o problemlerden kurtulma yollarının sadece bir dilekle mümkün olduğunu bilmeyenlerdir. Evet sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki sadece bir tek dilek. Allah'a ruhu ulaştırmayı, yani Allah'a milaki olmayı dilemek. İşte sizi mutsuzluk kervanından alarak mutluluk gemisine bindirecek olan tek anahtar. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelime. Evvela şunu kesin olarak bilelim, inançsız insan yaratıcısına inanmıyorsa, o zaman neye inanacak ki? Bir düşünsün bakalım, nereden hasıl oldu? Zavallı Allah'a inanmayan insanlar, insanın maymundan türediğini söylüyorlar. Peki maymun nereden türemiş? Yani hayat denilen müessese kendi kendine mi oluşmuş? Kendi kendine mi hayat gelmiş dünyada verilen bu gezegene?
Ya başka gezegenlerdeki hayatlar? Ya 100 milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız. Bir kısmında mutlaka hayat var. Koca bir kainat. O inançsızlara sormaz mıyız? Eğer Allah Teala kainatı oluştururken yani bir tek noktanın büyümesi kainatı patlayarak kainatı oluşturmak üzere harekete geçmesi istikametinde o bir tek noktanın büyüme hızına dikkat edin. Allah Teala onu öyle bir büyüme hızıyla dizayn etmiş ki eğer bu hızın 0,15 tane sıfır koyun yanına en sonuna en sağına da bir rakamını yazın. Sadece tek bir rakamı. Yani hızın bir saniyenin 15 sıfırlı bir rakamın sıfırdan sonra 15 sıfırlı bir rakamın hızı kadar eksik olması halinde dünya kendi içine kapanacaktı. Kainat, affedersiniz, kendi içine bürünüp oluşmayacaktı. Veya gene o kadar bir hızın noksan olması halinde dışa saçılıp parça parça olacaktı. Ne içe büzülme olmuş, ne de dışa savrulmuş. Kainat oluşmuş. Milyarlarca yıldızıyla bir başka gezegenden bakıldığında dünyamız da sadece bir yıldızdır. O milyarlarca yıldızın hiçbirinin diğerine normal standartlarda çarpmaması,

Allah Teala böyle yaratır. O yaratmasının sırları öğrenildikçe kendisine hayranlığın artacağı bir dizaynı hep ortaya koyar. Biz güneş sistemlerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Güneşimizin etrafında gezegenler var. Merkezdeki güneşin etrafında dönmekteler. Ayrı ayrı yörüngelerde birçok yıldız dönüyor. Bunlardan bir tanesi de dünyamız. Dünyaya hayat veren güneştir. Allah'ın yarattığı dünyanın siracı olan, kandili olan güneş. Sevgili kardeşlerim, nasıl Allah'a hayran olmazsınız ki? O Allah insanı yaratmış, görebilen, işitebilen, hareket edebilen, daha ötesi düşünebilen, bir adım daha ötesi Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi, yaratısıyla konuşabilmek yetkisinin sahibi bir mahluk. Kainatta yaratılan Allah'ın yarattığı en üstün mahluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Seviyor ki sizleri var etti. Hepimiz sadece var olduğumuz için bile Allah'a ne kadar hamd etsek, ne kadar şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah Teala bizleri var etmiş. Hepimiz varız. Düşünebiliyoruz. Allah Teala insana da verilen bu mahlukuna kendisiyle konuşabilmek yetkisi vermiş. Tabii o yetkiyi ihraz etmek gerekir. Kazanmak gerekir. Bu kazanmak kişisel gayretin elinde değildir. Kişisel gayret sebeptir. Sonuç Allah'ın insanı belli makamlara iletmesidir. Bu ise o kişinin liyakatine bağlı bir olgudur. Herkes ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir vasıfta yaratılmıştır. Ama bir taraftan da nefsi afetlerle donatılmıştır. İşte iki tür insandan bir tanesi nefsinin bütün afetlerini yok edip yerine faziletleri yerleştirmek için yaşar. O kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan imkanlarla donatılmıştır. Ve o kişi bu imkanları Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kademe kademe kullanabilir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse biz insanlardan, o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Ve insanlardan kim Allah'a yönelirse, Allah onu, sadece onu kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse,
Allah sadece

onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sakın unutmayın. Hepimiz sadece ve sadece birer mahlukuz. Yani Allah Teala tarafından halk edilen, yaratılan bir yaratıkız. Hepsi bu kadar. Yaratanımız Allah'tır. Öyleyse insan niçin yaratıldığına bakmak mecburiyetindedir. Niçin yaratıldık? Buna verilecek olan en güzel cevap, mutlu olalım diye. Huzuru, saadeti yaşayarak bu dünyadan bir gün ayrılalım diye. Bir insan vardır, Allah'a ulaşmayı dilemez. O yalnız dünya hayatı ile ilgilidir. Dünya hayatında başarılar kazanmaya çalışır. Sanki Allah yokmuş gibi inanç açısından bir şeyler yapmak gereğini duymaz. O kişi Allah katında bir değer kazanamaz. Şu dünyada bir ot gibi yaşar, bir günde ölür gider. Sevgili kardeşlerim, insan olarak yaratıldınız. Bunun Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhtevası olmalı. Bir güzelliği yaşayabilirsiniz. Allah'ın dizaynı içerisinde yaşanabilecek olan bir güzellik. Yolculuk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir ruhunuz var, bir fizik vücudunuz var, bir nefsiniz var. Ruhunuz Allah'tan size üfürülmüştür. O Allah'ın size üfürdüğü ruhunuzu Allah Teala siz ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı emrediyor. Allah'ın ruhunun o ruhun sahibi olan Allah'a iadesi, tevdii, vuslatı, vasıl olması, ulaştırılması, işte bu öyle bir vetiredir ki insana düşen sadece bir dilektir. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel, şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. İnsanlardan her kim bunu söylerse, bu dilek kalpten midir yoksa değil midir, onu en iyi bilen Allah'tır. Kalbinde gerçekten bu dileği barındıran, kalbinde gerçekten bu dilek bulunan bütün insanlar için aynı sonuç söz konusudur. Onların ruhu mutlaka Allah-u Teala'ya ulaştırılır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştırır. Gerçekten Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi, dilediği andan itibaren cenneti hak etmiştir. Bu birinci kat cennettir. Eğer böyle bir insan, Allah'a ruhunu mülaki olmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, böyle bir insan eğer mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşamadan evvel ölmüşse, o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Ama bu birinci kat cennettir. Yani en alt kat cennet. Eğer bu kişi biraz daha uzun bir hayatı varsa, mürşidine ulaşıp tabi olduktan sonra ölmüşse, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölmüşse, üçüncü kat cennetin sahibi olur.
Unutmayın ki Allah-u Teala bu üçüncü kat cennete kadar olan hak etmeleri bütün insanlara hediye etmeye hazır. Diyor ki sen sadece bana ulaşmayı dileyeceksin ve senin bir gayret etmen gerekmiyor. Bütün bu hedefe ulaşmak için gerekli gayretleri, gerekli olayları senin gerçekleştirebilmen için, o hedefleri yakalayabilmen için sen gayret sarf etmeyeceksin. Biz her şeyi yapacağız. Biz, sen bize ulaşmayı dilediğin andan itibaren artık senin üzerinde hükümranız. Bizi vekil tayin etmiş oldun. Biz seni mürşidine ulaştıracağız. Mürşidine ulaşmadan evvel seni öldürdük. Eğer öyle yaparsak, Allah'a ulaşmayı sen kendi iradenle dilediğin için birinci kat cenneti hak ettin. Mürşidine ulaştın, sonra öldün. İkinci kat cenneti hak ettin. Biz senin ruhunu kendimize ulaştırdık. Ondan sonra öldün. O zaman üçüncü kat cennetin sahibisin diyor Allah Teala. Ve diyor bu süreç içerisinde mürşidine tabi olduğun andan itibaren sende bir farklılık olacak. Nefsinin kalbi Allah'ın nurlarına açık hale gelecek ve sen Allah Allah Allah Allah diye zikrettikçe bizim katımızdan senin göğsüne, göğsünden kalbine açtığımız yarıktan geçerek senin kalbine, kalbin içindeki iman kelimesine yapışarak kalbinde seni nefs tezkiyesine ulaştıracak olan bir faaliyeti başlatırız diyor. Böyle hepsimizin kalbindeki başta kalbimize giren %2 rahmetin dışında fazıllar kalbimize girip yerleşmeye başlar. Ruhumuz Allah'a doğru yola çıkmıştır. Allah'ın yolundadır. Allah'a doğru yola çıkan ruhumuzun birinci kata ulaşabilmesi bizim gayretimize bağlıdır. Nefs tezkiyesinde bunu sağlayacak unsur zikir yapmaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini böylece şimdi yaptığımız gibi sesli olarak veya sessiz olarak tekrarlamaktır. İslam'ın 7 tane şartının 7'sini de gerçekleştirmektir. 7 şart İslam'ın 5 şartının dışında 2 şart daha ifade eder. İslam'ın 5 şartı namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve zekat vermek. Bu 5 şart hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Bu 5 şart namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bu 5 şartı yapıyorum diye hiç kimse cehennemden kurtulacağını zannetmesin. Hiç kimse cennete gidebileceğini zannetmesin. Böyle bir şey mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim bunu açıklıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bütün insanlar mutluluğu ararlar. Ama mutluluğu onun aranması lazım gelen yerin dışında ne kadar yer varsa oralarda ararlar. Yani diyelim İslam'ın 5 şartını yerine getirdiler. Ama kendilerini Allah'a ulaştıracak olan yegane vasıtayı tatbik etmezler. Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Dilemeyen kişinin
hiçbir şekilde manevi tekamülü gerçekleştirmesi mümkün değildir. Manevi tekamül, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesiyle başlar. Yalnız dileyen kişi için Allah-u Teala birçok faktör birden gerçekleştirir. Onun önündeki bütün engelleri kaldırır. O kişiyi Allah mürşidine ulaştırır. Mürşid sevgisini o kişiye Allah verir. Mürşidi, müridin talebi üzerine Allah'a ulaşmayı murad eden, dileyen kişinin talebi üzerine Allah mutlaka kendisine gösterir. Bu, Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Bu kişi, mürşidine ulaşıp, tabi olduğu noktadan itibaren, o noktada ruhu vücudundan ayrılır. Ve devrin imamının dergahına ulaşır. O dergahtaki yüzlerce insan ruhuyla birlikte seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuk dikey bir yolculuktur. Allah'a doğru ruhun bir yolculuğudur. Bu yolculukta birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına çıkılır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçilir. Allah'ın zatına ulaşılır. O ruh Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. O mutluluğun mutlak kazancıdır. Mutlak olarak kazanıldığı yerdir. Bir insan ruhunu Allah'a ulaştırana kadar şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak yaşar. Nefs tezkiyesi bu süreç içinde gerçekleştirilir. Yedi tane gök katını aşan ruh, her katta %7 fazıl birikimiyle bunu başarabilir. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber, 7 katta kazandığı %7 fazıl nurları %49 eder. %51 nur o kişinin kalbini donatır. Başlangıçta o kişinin nefsi kapkaranlıktı ve kişi şeytanın elinde bir oyuncaktı. Ama şimdi nefsinin kalbinin %51'i aydınlanmıştır. Üstelik bu noktaya gelinceye kadar kişi 7-8 aylık bir zaman parçasını dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a gelin beraberce sonsuz hamd edelim, şükredelim ki bizi doğru yola iletmiş, sırat-ı müstakime iletmiş, bizi kendisine ulaştırmış. Allah'ın yolunda olan, bize tabi olan bütün kardeşlerimiz bu mutluluğu yaşarlar. Şimdi beni dinliyorsunuz çoğunuz, bunu yaşadınız. Bu bir mutluluk halesidir. Allah'ın bir hediyesidir, nimetidir. Yani bir hiç karşılığı saadeti yakalamak. Neden bir hiç? Sadece bir dileğiniz yeterli olduğu için bir hiç. Bir dilek. Dudaklarınızdan bir cümle çıkacak: Ya Rabbi, onca ermiş evliya sana nasıl ulaşmışlarsa, sen onları nasıl kendine ulaştırmışsan, onların kalp ruhlarını senin zatına nasıl ulaştırmışsan, zatında nasıl fena fila olmuşlarsa, ben de bir ermiş evliya olmak istiyorum.
Bana da aynı şeyi nasip kıl ya Rabbim. Bizim mürşidimiz bunun çok kolay olduğunu söylüyor. Diyor ki sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanını Allah yapacak. Namazı sevmiyorsan namazı sana sevdirecek. Zikri sevmiyorsan zikri sevdirecek. Oruç sana açlık hissi uyandırıyor da seni güçsüz bırakıyorsa, oruç seni açsız, açlık hissine ulaştıramayacak ve güçsüz de bırakamayacak. Bütün güzellikleri yaşayacaksın. Nefsinin kalbinde, her %7 fazla birikiminde ruhun, senden ayrılmış ve ana dergâha gitmiş olan ruhun, devrin imamının dergâhına ulaşmış olan ruhun bir gök katı yükselecek. Her %7 fazla birikiminde nefsinin kalbinde. Bu 7 defa gerçekleştiği zaman %49 eder. Başlangıçtaki %2 nur birikimiyle birlikte ruhun Allah'a ulaşmış olacaktır. İşte bu büyük bir mutluluktur. Ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen 7-8 aylık bir süre, bazılarında belki biraz daha fazla, bazılarında çok daha az olabilir. Ama sevgili kardeşlerim, gerçekten dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Ruhunuz, mürşidinize tabi olup vücudundan ayrıldıktan, Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar geçen devre hayatınızın en müstesna devresi olacaktır. Allah'ın muhafazası altında, şeytanın bütün tasallutundan uzak güzellikleri yaşayacaksınız. Enine boyuna bir güzellik halesi içinde. İşte bu bir mazhariyettir. Allah'ın bir nimetidir. Bütün insanlara kapılarını açmış. Kimler bu nimetten faydalanamaz? Sadece bir grup insan. Onlar Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırmayı dilememekle kalmayan, başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemek diye insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması mümkün değildir diye, ruhunuz vücudunuzdan ayrılırsa ölürsünüz diye engelleyen insanlar, onlar seçilmezler. Onların manevi yolculuğu yapmaları mümkün değildir. Onlar seyrisülük yapmak yetkisinin sahibi. Bu düşüncelerini değiştirmedikçe olamazlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kainattaki en çok sevdiği varlık insandır. Bir, insan Allah'tan tek bir şey ister. Sadece insanın mutluluğu. Allah'ın istediği her şey, o kişinin daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmasını sağlayacak olan temel hedeflerdir. Kişi haykırmak ister. Ya Rabbi ben mutluyum. Beni mutlu kıldığın için sana sonsuz hamd teşekkür ederim diye haykırmak, bağırmak, çağırmak gelir içinden. Öyle bir mutluluk muhtevası yaşar. Sevgili kardeşlerim, yaşayanlar biliyor, yaşadınız ve gördünüz. Öyleyse yazık değil mi? Bizim dışımızdaki tasavvufu yaşamayan onca insana yazık değil mi sevgili kardeşlerim? Onlar İslam'ın 5 şartıyla cehenneme gideceklerini zannediyorlar. Dünyada rahat yoktur diyorlar zaten. La rahate fi dünya diyorlar. Dünyada rahat yoktur. Oysa ki rahat hem dünyadadır hem cennettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun o dilekten itibaren ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek noktasından itibaren geçecek olan 7-8 aylık bir süre içerisinde nefsinin kalbinde %51 nur birikimiyle ruhunun Allah'a ulaşması
sağlanacaklar. Bu mutlaka sağlanır. Neden? Çünkü bu işlemi yapacak olan kişi değildir. Ona yaptıracak olan, onun gerçekleştirmesini ona tesir suretiyle garanti eden, onu yaratan Allah var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu garantiyi elde eder. Allah Teala onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki, o kadar güzel dizayn edilmiş ki, Allah'a yaklaştıkça Allah ile dostluğunuz daha üst, daha üst, daha üst boyutlara çıktıkça bunların ne kadar hayati gerçekler olduğunu, insanın ne kadar büyük mutluluklara taşıdığını o zaman göreceksiniz adım adım. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olalım. Allah'a ulaşmayı dileyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmayı dileyelim. Ya da Allah'a ruhumuzu teslim etmeyi dileyelim. İkisi de aynı şey. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek için ruhunuzun Allah'a ulaşması gerekir. 7 tane gök katını aşacaktır. 1. Soldan sağa doğru 7 tane alem geçecektir. 2. Zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra Sidretül Müntaha'dan dikey bir yolculukla indi ilahiye çıkacak. Allah'ın zatında fena fillah olacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Dünya mutluluğunun yarısını sağlar. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cenneti sağlar. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cenneti sağlar. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cenneti sağlar. Daha ötede zikri günün yarısını aştıktan bir süre sonra nefsinin kalbinde %80'den fazla nur birikiminde fizik vücudunu teslim eder. Daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim eder. Sonra da iradesini Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınır. Bunların hepsi mutluluğun daha üst, daha üst, daha üst boyutlara taşınmasıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik, bir gönül sohbeti burada tamamlandı. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Ve huzurlarından ayrılıyorum inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurunda birlikteyiz. Sizlere seviniz diyoruz. Seviniz ki sevilesiniz. Bu akşam sizlerle sevmek üzerine bir konuşma yapıyoruz. Hayatın mutluluğa götüren en sağlam merdiveni sevgidir. Eğer seviyorsanız, sevilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şu anda Allah ile birlikteyiz. Ne zaman başka insanların mutluluğu için bir gayretin içinde olursanız, bilin ki o zaman Allah ile birliktesiniz. İşte biz sevgili ve değerli kardeşlerimiz, sizleri çok seviyoruz. Allah Teala bize bu yolda önce sevmeyi öğretti. Sevmeyi bilmiyorduk. Bu sevgi karşılıksız sevmektir. Sevgide karşılık aramayın. Ararsanız ve de bulamazsanız kendinizi boşuna huzursuz etmiş olursunuz. Ama sevgi öyle bir pınardır ki ne kadar karşılıksız verilirse o kadar çok çağlar. Sonra mı? Sonra karşılıksız verdiğini zannettiğiniz sevginiz size karşılıklı olarak o karşılığı hiç ümit etmediğiniz kişilerden geri dönecektir. Neden mi? Onlar da sevgiyi öğreneceklerdir. Allah-u Teala'nın bize ilk öğrettiği şey sevgi oldu. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğretti. Bu sebebe dayalı olarak hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevmek bir ayrıcalıktır. Sevmek bir mazhariyettir. Bir güzelliktir. Sevenlerce yaşanır. Öyleyse nereye götürdüğüne bakalım sevginin. Sevgi mutluluğa götürür. Nefretin nereye baktığına götürelim. Nereye ulaştırdığına bakalım. Nefret kine dayanır, kine dönüktür. Kin nefretin yerleşmiş halidir. Sevgili kardeşlerim, her şeyin öylesine güzel olduğu bir ortamda neden nefretle ufuklarınızı karartıyorsunuz ki? O düşündüğünüz kişi mi? Tamam, o sizi sevmesin, öyle kabul edelim bir an için biz de. Ama sizin elinize çok sağlam bir koz vermiş olmuyor mu? Eğer siz o sizi sevmeyen kişiyi sevmeyi başarırsanız madde bir ve bu sevginizi ona çekinmeden belli ederseniz, açıklarsınız.
O zaman o kişiyi bir düşünce alacaktır. Yahu ben bu adamı sevmiyorum. Hatta ondan nefret ediyorum. Ama şimdi onun davranışlarından bütün bunlara rağmen, benim ondan nefret etmeme rağmen onun beni sevdiğini görüyorum. Bu işte bir biteniği var. Dur bakayım şunu bir inceleyeyim. İncelediği zaman eğer sizin sevginiz halisse, kalptense, tertemiz bir sevgiyse o zaman diyecek ki yahu ben bu adamı hiç sevmezken nefret ettiğimi de her olayda ona davranışlarımla ishar ederken onun beni sevdiğini görüyorum. Bu nasıl iş? İnceleyecektir. O zaman sizin sevginizin size ait olmadığını, Allah'ın size o sevgiyi yaşattığını görecektir. Nefret eden bir kişiyi sevebiliyorsanız, bu ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşen bir vesiledir. Ve Allah'a yaklaşırsınız. Hayatınız boyunca sadece bir tek şey için çalışın. İnsanlarla olan ilişkinizde onları sevmeye çalışın. Ha, onlardan bir kısmı size düşmanmış. Olur ha? O onunla Allah arasındaki bir ilişki. Nefret eden hep kaybedendir. Nefretin gıdalandığı yer nefsin afetleridir. Sevginin gıdalandığı yer ruhun hasletleridir. Öyleyse neden nefret mutsuzluğu, sevgi mutluluğu doğuruyorsa seçiminiz nefret olsun ki? Aa benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala bize ömrümüz boyunca insanları sevmeyi öğretti. Ve bize emretti ki sen de onlara sevmeyi öğret. Sevdikleri zaman ki mutluluğu yaşadıkları zaman bize çok şey borçlu olacaklar diyor Allah-u Teala. Hepimiz Allah'a her şeyimizi borçluyuz sevgili kardeşlerim. Hayatımız onun yedi kudretinde. Dilediği anda hayatımızı sona erdirebilir. İşte bir an için ölümü düşünün. Öldünüz. Öyle bir kişi olsun ki sevmeyi bir türlü öğrenemeden ölmüş kişi. O kişi madde bir şu dünya hayatında mutsuz yaşamıştır. Mutluluğu yaşaması mümkün değildir sevgisiz bir ortamda. Sevmemişse başkalarıyla hep takışmalı olmuştur. Hep karşı çıkmışlardır birbirlerine. Hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunmuşlardır. İkisi de devamlı sadece kaybetmiştir iki tarafta. Terazinin bir tarafında kazanç var. Seven kişi derecat kazanır. Diğer tarafında kayıp var. Nefret eden kişi derecat kaybeder. Peki nefret eden kişi sadece nefret ettiği için derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Nefret etmek onun içindeki bir duygudur. Duygu sebebiyle kimse derecat kaybetmez. Ama sevgili kardeşlerim, nefret eden kişi bir defa kendisi mutsuzdur. Nefret, mutsuzluğun yüze vuran ifadesidir. İnsan mutsuzsa arkasında hep başkalarını sebep olarak görür. Falanca bana böyle davrandı, ben onun için mutsuzum, huzursuzum, sıkıntılıyım, benim canımı sıktı. Güzel, bunun bir vaka olduğunu kabul edelim. Gerçekten senin canını sıkacak olan bir şey söylemiştir o kişi sana. Ama bir sualimiz var.
siz ona ne yaptınız da o size kötü davrandı? Hep filmin size ait olan tarafını gündeme getirirsiniz. Yani karşınızdaki size bir şey yapmıştır ve siz buna kızmışsınızdır, ona kötü davranmışsınızdır. Güzel. Ama onun size o şeyi, o kötü davranışı sergilemesinde acaba sizin hiç dahliniz yok mu? Ne haber? Olmaması mümkün olabilir mi? İnsan tabiatı kendisini hep haklı görür. Ve başkaları her zaman haksızdır. Kendisi de her zaman haklıdır. Ve de herkese dert yanar. İşte ben ona öyle o kadar iyi davranmama rağmen o bana kötü davrandı. Bu ikincisi vaziyeti daha da vahim hale getirir. Çünkü bu bir dedikodudur. Dedikodu mutlaka kaçırmanız lazım gelen bir metiredir. Sevgili kardeşlerim, ne olur etrafınızdaki insanlarla bir başkasından bahsettiğiniz zaman onu rencide edecek olan, yani hakkında konuştuğunuz kişiyi rencide edecek olan onun kötü taraflarını konuşmasanız, ne olur onun iyi taraflarını görmeye çalışsanız, başka insanları mutlu edecek, onlara huzur verecek davranışlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyor musunuz ki başka insanları mutlu etmek hepinizin elinizde. Onlara bir güler yüz, bir tatlı söz bunu mutlak olarak gerçekleştirir. Diyelim ki biri size kötü davrandı, farkında değilsiniz ne yaptığınızın. Ona bir kötü bir şey yapmışsınızdır ki o size kötü davranıyor. Çok kolay. Hemen gidin ona sorun. Ben seni çok seviyorum deyin. Bu son günlerde bana karşı olan davranışında biraz kırıklık hissettim. Belki de benim hissiyatım yanlış. Öyledir ya da değildir. Benim tarafımdan ama sana yapılan bir yanlış davranış varsa Allah'ın huzurunda ben senden af diliyorum sevgili kardeşim. Hiç kimsenin kalbini kırmaya hakkı olmadığını Allah-u Teala bize öğretti. Eğer ben senin kalbini kırdıysam ki böyle bir şeyin farkında olmadım. Eğer farkında olsaydım buna asla müsaade etmezdim. Ben seni çok seviyorum. Ve senden istediğim şey senin sevgini kazanmak. Ne yapabilirim? Ben seni çok seviyorum. Senin de beni sevmen için ne yapabilirim? Ben her güzel şeyi gerçekleştirmek üzere harekete geçmeye hazırım. Eğer seni kıracak olan bir şey yaptıysam, Allah'ın huzurunda Allah'a şahit olarak söylüyorum ki, ben senin kalbini kıracak olan bir hareketi, herhangi bir hareketi bilerek yapmış değilim. Böyle bir şeye tevessül etmedim. Bunu hiç istemedim. Ama şimdi görüyorum ki sen biraz bana karşı kırıksın. Öyleyse mutlaka bir şey yapmışımdır. İşte o yaptığım yanlış her neyse ben o konuda evvela senden birinci madde olarak af dilerim. Beni affetmeni diliyorum senden. İkincisi de eğer yaptığım yanlışı bana bildirmek lütfunda bulunursan bundan sonraki davranışlarımda o yanlışın bir daha işlenmediğini
mutlaka göreceksin. Seni kıracak olan bir davranışı hiçbir zaman yapmak istemem. Eğer bana hatamı söylersen, ben o zaman o hatamı bir daha tekrar etmem. Yetmez. Evvela senden o hatam sebebiyle af dilerim. Beni affetmen için her şeyi yaparım. Şimdi sevgili kardeşlerim, böyle bir konuşma sizin hüsnü niyetinizi gösterir. Samimisiniz, gerçekten kalbini kırmak istememişsiniz ama bir yanlış cümle sarf etmişsiniz. Nasıl yaptığınızı anlayamadan bir de bakmışsınız ki karşındakinin kalbi kırılmış. Onun yerine kendinizi koyduğunuzda belki de o size hatanızı söylediği zaman siz böyle bir söze muhatap olduğunuzda belki de kırılmazdınız. Ama önemli olan sizin kırılmamanız değil ki. Size bu söz söylendiği zaman sizin kırılmamanız onun da kırılmamasını gerektirmez. Kırılmaması lazım geldiğini de ispat etmez. Herkes farklı bir görüş açısının sahibidir. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlardan sakının sevgili kardeşlerim. Diyelim ki başka birisi sizi kıracak bir davranışta bulundu. Genel olarak insanlar ne yaparlar? En kötü şeyi yaparlar. Başkalarının kendisini üzen davranışı konusunda o kişiyle konuşup bu meseleyi anında halletmek varken hayır, öyle yapmazlar. Giderler bir başkasına, bak bana falanca böyle böyle böyle söyledi, benim kalbimi kırdı. Olur mu yani? Böyle olur mu? Böyle olmaması lazımdı. Cakçuk. Sevgili kardeşlerim, hayır bunu yapmayacaksınız. Bir başkası tarafından eğer size kötü bir davranışta bulunulmuşsa bunu başkalarına ulaştırmayacaksınız. Bu mesele sizinle o kişi arasındaki bir meseledir ve aranızda çözülmelidir. Hatalı da olsanız, hatasız da olsanız siz af dileyeceksiniz. Bu büyüklüğü göstermenizi emrediyoruz size. Siz Mir Vakfı'nın mensuplarısınız. Şu dünya üzerinde en güzel davranışları sergilemekle vazifelisiniz. Çünkü bu devrin imamı sizin imamınız. Öyleyse bu çatı altında dünyadaki en mütekamil insanlar yaşar. Siz nefs tezkiyesi yapıyorsunuz, siz nefs tasfiyesi yapıyorsunuz. Bunun aydınlığı içinde düşünün. Bunun aydınlığı içinde davranın. Davranış biçimleriniz size hiçbir zaman başka birinin gönül koyduğu, başka birinin sizden gocunduğu, sizin davranışlarınızdan huzursuz olduğu, sıkıldığı bir noktaya ulaşmamalısınız. Siz hep örnek olmak mecburiyetinde olanlarsınız. Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Başkaları hata yapabilirler. Ama siz yapmamak mecburiyetinde olanlarsınız. Burası ana dergah. Bu devrin bütün nurları bu dergâhtan çıkar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, birisi size kötü davranmışsa bu sizin
yeni bir dost kazanmanız için bir fırsattır diye telakki edin. Fırsat telakki edin bunu. Onun dostluğunu kazanmak için. Hemen ona yaklaşın. Ve deyin ki ben acaba seni kıracak olan bir yanlış davranışın sahibi miyim diye kendimi yokluyorum. Bir şey bulamadım ama mutlaka ben seni kıracak bir şey yapmışımdır. Ne olur aziz kardeşim, bana o hatamı söylesen de ben senden onun için özür dilesem, böyle bir şey mümkün mü senin için? Lütfen hatamı bana söyle ki pişmanlığı kalbimde hissedeyim. Hatamı bana söyle ki senden ve Allah'tan af dileyeyim. Hatamı bana söyle ki senin kalbini yeniden kazanayım. İşte o kalbini yeniden kazanacağınız kişi var ya, bunu söylediğiniz zaman olay bitmiştir. O size kırgın olsa da bu sözleriniz onun kırgın kalbini yumuşatacaktır. Öyle bir insan olun ki çevrenizdeki insanlar sizin için desinler ki, ha o mu? O Mir Vakfı'ndandır. Onun ayrıcalığı var. O Allah'ın Resulü'nün terbiyesiyle terbiyelenmiştir. Güneşten nur almıştır. O camiadan olanlar başkalarına kötü davranışta bulunamazlar. Men edildikleri için değil, yasaklandıkları için değil, Allah Teala onlara öyle bir kalp güzelliği verir ki onlar da etraflarına karşı sadece sevgi saçmak sonucuna ulaştırır onları. Onlar evvela sevmeyi öğrenirler. Farkına bile varmadan da kalp kırmış olabilirler. Buna dikkat etmelerine rağmen o zaman derhal karşısındakinin gönlünü almak üzere harekete geçerler. Hiç kimsenin kalbinin kırılmasına onların yürekleri müsaade etmez. Bundan büyük hüzün duyarlar, mutsuzluk duyarlar. Başkalarının mutsuzluğuna sebebiyet vermek onlar için Allah-u Teala'nın mutlak olarak yasakladığı bir muhtevadır. İşte sizin hakkınızda bunlar söylenecek. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki sizler sadece mutlu olmak mecburiyetinde olanlar değilsiniz. Bu ikinci adım. Sizler başkalarını mutlu etmek üzere bu dergâhta vazife aldınız. Göreviniz etrafınızdaki herkese mutluluk lodos rüzgarını ulaştırmanız. Onları sıcacık bir sevgiyle sevmeniz. Onlar size karşı yanlış davranışta mı bulundu? Bunun için onlara kızmayacaksınız. Küsmeyeceksiniz. Onları sevdiğinizi söyleyeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki ben sende seni kırmışım da bana biraz gücenmişsin gibi bir
şeyler hissediyorum. Belki de sadece benim hissim. Ama her halükarda benim görevim seni mutlu etmek. Biz dergahımızda bu terbiyeyi aldık. Sende böyle bir kırgınlık başlangıcı da olsa, eğer bu varsa, bu mutlaka benim hatamdan kaynaklanan bir olaydır. Peşinen biliyorum ki ben seni kıracak olan bir davranışta mutlaka bulunmuşum. Ne olur Aziz kardeşim, beni affeder misin? Bu kötü davranışım sebebiyle. Bir şey daha rica edebilir miyim senden? Acaba bana hatamı söylemek büyüklüğünde bulunur musun? Söyle ki hatamı tamir edeyim. Söyle ki bir daha aynı hatayı başkalarına yapmayayım. Sevgili kardeşlerim, insanları öyle bir sevgiyle sevmelisiniz ki onlar için sizi sevmekten başka bir alternatif kalmamalı. İnsanlık başka insanları mutlu etmeye kendisini adamasıdır insanoğlunun. Öyleyse etrafınızdaki insanlar sizi seviyor mu? Dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Eğer seviyorlarsa siz bu görevi başarıyla sürdürüyorsunuz demektir. Siz başkalarından nefret ediyor musunuz? Eğer nefret ediyorsanız bu başkalarının size karşı yanlış davranışından kaynaklanmıyor. Sizin onlara yaptığınız yanlışlardan kaynaklanıyor. Tezine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki aslında başkalarından kaynaklanıyor. Ne yazar ki? Eğer siz hatayı kendinizde ararsanız, onun size olan bir yanlış davranışı sebebiyle siz de ona sert bir cevap vermiş olabilirsiniz. Bir yanlış davranışta bulunabilirsiniz. Evet, başlangıç sizde değildir. Ne yazar ki? Başkasıyla aranız açıldıktan sonra belki farkına bile varmadan bir insanın kalbini kırdıktan sonra burada kalacak mısınız? O zaman suçlu mevkiindesiniz. Her kırdığınız kalp sizin için bir suçluluk müessesesidir. Mir Vakfı'nın mensupları için geçerli olan parola budur. Siz bizdensiniz. Devrin imamının kanatları altındasınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her biriniz örnek insan olmak mecburiyetindesiniz. Bütün insanlara mutluluk veren, mutluluğu haykıran, her davranışıyla örnek insan olan, örnek insan olmak hiç de zor değil. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Onlar size kızabilirler. Ama siz onlara kızamazsınız. Kızmamak zorundasınız. Hatalı olan onlar olsa da sizler buna rağmen af dilemek mecburiyetinde olanlarsınız. Üçüncü adamı hatırlayın. Hani bir delikanlı mürşidin emri üzerine merdivenlerden iniyor, gidiyor, birinci odaya giriyor. Oradaki adamın ensesine bir tane tokat atıyor.
Adam da kalkıyor yerinden. O da onun ensesine bir tane tokat atıyor. Delikanlı ensesini ovuşturarak geliyor mürşidine.

Göz kırpıyor. Gülümsüyor. Okumaya devam. Delikanlı bekliyor bir tokat gelsin de tokat gelecek mi gelmeyecek mi? Bir tokat anlatacak mürşidine durumu. Ama tokat gelmiyor. 5-6 dakika bekledikten sonra bakıyor ki tokat yok. Geri dönüyor, anlatıyor mürşidine. Tamam diyor yavrum. Bu da tamamlandı bu konu. Şimdi diyor merdivenin sağındaki odaya gireceksin. Oradaki zatın ensesine gene bir tokat atacaksın. Delikanlı gidiyor, bir tokat da onun ensesine patlatıyor. Ama bu sefer adam kalkmış yerinden, üstelik de buna doğru yürüyor. Yürümüş, yanına gelmiş. Evladım demiş. Enseme bir tane tokat attın. Ay Allah senden razı olsun demiş. Şimdi delikanlı gözleri açılmış durumda hiç anlamıyor durumu. Ensesine tokat attığı hem de ensesini kızartacak kadar tokat attığı kişi kalkmış, hay Allah senden razı olsun diyor. Adam devam ediyor, o yaşlı adam. Diyor ki, yavrum enseme bu tokatı attığına göre farkında değilim ama mümkündür. Seni kıracak bir şey yapmışımdır muhakkak. Ama diyor, benim üzüldüğüm bir şey var. Enseme tokat attığın zaman diyor, benim ensem mutlaka senin elini acıtmıştır. Tokat vuran elin mutlaka bir acı duymuştur. İşte o acı var ya diyor, ben şimdi senden Allah huzurunda enseme tokat attığında eline verdiği, hissettiğin elindeki acı sebebiyle ben senden Allah-u Teala'nın huzurunda af diliyorum. Madde bir diyor. Delikanlı gözleri böyle şaşkın dinliyor. Madde iki diyor. Sen bugün bir dost kazandın diyor. Biz diyor hayat yolunda hayli ilerledik. Artık sonumuz da yakındır. Ama hep tecrübe kazandık. Ne zaman bir dar duruma düşersen, bir şey sorman gerekliyse, bir şeye ihtiyacın varsa, mesela paraya, mesela başka bir şeye, o zaman bana gel diyor. Artık sen bir dost kazandın diyor bu tokadı atmakla, bir ömür boyu ben sana yardım etmeye hazırım. Delikanlı donup kalmış bir şey söyleyemiyor. Dönmüş anlatmış mürşidine. Mürşid de ona demiş ki bak demiş evladım. Birinci gittiğin kişi normal bir insandı. Daha tasavvufa yeni girdi ve de hala nefsi afetlerin sahibi. O Kur'an-ı Kerim'deki sana yapılanın aynını karşındakine yapabilirsin emrine ya da müsaadesine dayalı olarak sen onun ensesine tokat attığın için o da sana tokat attı. Çünkü o henüz kısas uygulayan birisidir. Nefsindeki afetler var olduğu için kendisine bir tokat atıldığında yaptığı şey kısas. Yani aynı şiddette bir tokatı karşı tarafa vurmak. Bu Kur'an-ı Kerim'de hak olarak geçiyor. Sonra mı? İkinci kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eden bir kişiydi. O kendisine tokat atıldığında Allah Teala'ya bakıyor. Anladım diyor, beni diyor imtihan ediyorsun. Ama diyor artık diyor ben eski kişi değilim. Artık sana şu vücudumu teslim ettim. Ben diyor kısas uygulamam. Kötülüğe mukabele de etmem. Bu

Allah Teala'nın dizaynında ikinci kademedeki insan. Peçini Allah'a teslim etmiş. Ama üçüncü kişi iradesini Allah'a teslim eden kişi. İradesi Allah'ın elinde. Birincisi nefsinin afetleri ağırlıkta olan. İkincisi afetleriyle fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş değil, afetleriyle hasletleri dengede olan, %50 oranında nefsinin kalbi hedefe ulaşmış birisi. Ama üçüncüsü iradesini Allah'a teslim eden birisi. O kötülüğe iyilikle mukabele eden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, demek ki insanları seveceksiniz. Severseniz sevinirsiniz ve dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Herkesin sizi sevdiği, çok sevdiği bir ortamda sevilmenin ve sevmenin o muhteşem güzelliğini yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bileceksiniz ki hepinizin sadece mutlu olmasını ister ve mutlu olmanız da hiç de zor bir şey değil. Bu nasihatleri yerli yerine oturtun ve kendinize mal etmeye çalışın. Hepiniz bir vakfının örnek insanları, örnek temsilcileri olmalısınız. Mir Vakfı International Mir Foundation bu devirde bütün dünyaya nur ulaştıracak olan Allah Teala'nın en üst seviyedeki dergahıdır. Devrin imamına aittir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, buradan öyle görünüyor. Acaba oradan da, sizin bulunduğunuz yerden de öyle mi görünüyor? Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir sohbetimiz daha burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya, silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, bilenlerle bilmeyenler. Birinci sual, Allah-u Teala'nın bilmekten muradı nedir? Din konusunda, din deyince hepimizin dikkatle üzerinde durması gereken, lazım gelen nokta, Allah'ın vaaz ettiği kanunların, emirlerin ve nehirlerinin bilinmesidir. Önemli olan budur. Kur'an'da Allah-u Teala'nın emirleri var, Allah'ın yasakları var. Bu emirlere itaat eden, yasaklara uyanların bu dünyada yaşadığı mutluluk, ahirette cennet. Emirlere isyan eden, yasakları çiğneyen insanların bu dünyada yaşadığı mutsuzluk, ahirette gidecekleri yer cehennem söz konusu. Zamanımızda Allah'ın söyledikleri hep unutulmuş vaziyette. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir zamanlar gelecek. Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitler dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler hidayetten mahrum olacak. O gün yaşayan alimler Gok benin altında yaşayan insanların en şerleridir. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte Kur'an'ın unutulduğu, İslam'ın yaşanmadığı bir dönem ki, hidayet çağı bu sebeple başlamış durumda. İnsanların söyledikleri, Allah'ın söylediklerinin yerini almış, yerleşmiş durumda. İnsanlar zanda bulunurlar ama Allah-u Teala'nın her söylediği hakikattir. Zanlar hakikatin yerine geçtiğinde o zaman kaos oluşuyor. Bilmekle bilmemenin ayrıldığı yer ince bir noktayı ifade ediyor. Bilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kişiler o kadar bilgilerinin yanı başında Allah'a ulaşmayı dilemezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğunu bilmedikleri için bilmeyenler safında yer alıyorlar. Allah Teala Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Enma yetezekkeru ulul albab. Burada ancak ulul albab tezekkür edebilir. Allah Teala dinin yegane kaynağı Kur'an-ı Kerim'i açıklarken Âl-i'nun suresinin 7. ayet-i kerimesinde Huvellezî enzele aleykel kitabe. O yüce Allah ki kitabı size indirdi. Bu kitabın bir kısmı ayetleri muhkemdir, bir kısmı ayetleri müteşabihtir. Kalbinde zevk olanlar müteşabih ayetlere tabi olarak fitne sebebi olurlar. Ama ilimden rüsul sahibi olanlar da tezekkür edemezler. İlla ulul elbab. Öyleyse müteşabihatın manasını Allah biliyor. Ama ulul elbab Allah'a sorma yetkisine sahip. O sebeple Allah Teala Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Zikir ehli Allah'tan sorma yetkisinin sahibidir. Zikir ehli de bilmiyor. Allah biliyor. Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Zikir ehli Allah'tan sorarak öğrenir ve bilmeyen muhataba o bilgiyi ulaştırandır. Rum 31'de Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Bu takva sahipleri kimlerdir? Hac 54'te kendilerine ilim verilenlerdir. Ama her devirde zanlarına tabi olan, nefslerini ilah edinen insanlar var. Câsi 23'te Eferayte men etekaze ilahu hevahu ve adalallahu ile ilmin. O hevasını ilah edildiğini görmedin mi? Allah biri ilim üzere onları delalette bırakmıştır. Bu ilim onların faydasız ilmi, muhtevasında hidayet yok. Enderun'dan mezun olan öğrenciler var. Baba Ali'nin kayına biniyorlar ve boğa safhasına çıkıyorlar. Öğrenciler Baba Ali'nlere sual soruyorlar. Matematik biliyor musun? O hayır diyor. Fizik biliyor musun? Hayır diyor. Kimya biliyor musun? Hayır diyor. Her seferinde hayır deyince ömrünün %10'u gitti, %10'u gitti, %10'u gitti. O sırada Allah Teala Baba Ali'nlerin imdadına yetişiyor. Bir şiddetli rüzgar kayık sağa sola yalpalıyor. Baba Erenler bir tek sual soruyorlar. Yüzme biliyor musunuz beyler diyor. Bilmiyoruz. Ömrünün tamamı gitti. İşte tıpkı bunun gibi eğer Kur'an'ı insan bilmiyorsa ömrünün tamamı gitmiştir. Onun için Yunus kim ki Kur'an'ı bilmedi sanki bu dünyaya hiç gelmedi. İkinci sual Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz niçin nefsini bilen Rabbini bilir buyurmuştur. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ سُمَّا رَدَدْنَا وَاَسْفَلَسَانَ Nefsimiz içinde afetler olduğu sürece şeytanla birlikte şu kainatta en büyük düşmanımızdır. Nefsimizin bize neler fısıldadığını, şeytanın tesiriyle neler yaptırabileceğini çok önemsememiz gerekir. Zikirle nefs tezkesi yaparak nefsimizdeki afetleri azalttıkça şeytanın hakimiyet alanı da giderek azalacaktır. Allah Resulü şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Bu bir dilektir. Ama sonunda şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Bu da daimi zikre ulaşmaktır. Ne zaman nefsimizi Allah'a teslim edersek işte o noktadan itibaren nefsimizi biliriz. Allah Teala bizim iradi kontrolümüzü kendi üzerine aldığı zaman Rabbimizi de bileceğiz. Yani iradeyi teslim ettiğimiz zaman Rabbimizi bileceğiz. Nefsimizi teslim ettiğimiz zaman kendimizi bileceğiz. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbehu. Rablerini en çok bilenler Allah'a en çok köle olabilenlerdir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. Yaratılışa baktığımız zaman üç vücut ve serbest iradenin sahibiyiz. Hicr 26'da bir fizik beden Allah bizi yaratıyor. Şemsedide bir nefse dizayn ediyor ve secde 9'da zatından bize ruh veriyor. Üç vücut ve serbest iradeyle aklın kumandasında hayatı yaşayan varlıklar başlangıçta denge şeytan sebebiyle nefsin deyine bozuluyor. Herkes nefsi emmarede ama Allah Teala katından hidayetçiler göndererek bizi kendi zatına davet ediyor. Daveti kabul edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın koruması altında 7-8 aylık süre içerisinde emanet sahibi olan Allah'a ulaşıyor. Allah ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ve sanki biz ulaştırmışız gibi de bizi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla mükafatlandırıyor. Üçüncü sual, Allah'ın doğrularını bilenlerin bilmeyenlere anlatması önemli midir? Çok önemlidir. Din tembliğidir. Dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı ve ikinci kaynağı Resullerdir. Resullerin görevine baktığımız zaman Resullerin görevi tebliğdir. İşte Maide suresinin 67. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya Resulü belig ma unzile ileyke min rabbik. Ey Resul Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan o takdirde risaletini sana gönderdiğini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insanlardan korur. Allah kafirler kavmini hidayete erdirmez. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala şöyle buyuruyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesi. Haç 54 değil, Nur 54. Allah ve Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer dönerseniz ona, Resul'e düşen sorumluluk sadece ona yükletilen tebliğdir. Sizin üzerinize düşen de sorumluluk size yükletilen dünendir, itaattir. Eğer itaat ederseniz hidayete erersiniz. Öyleyse Resullerin görevi tebliğ, bizlerin görevi de itaat söz konusu. Hepimiz Kur'an'ı okuyabiliriz ama okuduğumuz zaman Al-İmran 7'ye göre ne görürüz? Sadece ulu'l-elbab tezekkür edebilir. Yani müteşabihatın manasını Allah bilir ama Allah'la tezekkür edebilenler, onlardan öğrenebiliriz. Onun için Allah'a Teala Enbiya'yı da bilmiyorsanız zikir eline, yani ulu'l-elbaba sorun. Ulu'l-elbab Allah Teala'ya soruyor. Biz de ulu'l-elbaba soracağız. Allah'ın bildiğini ulu'l-elbaptan öğreneceğiz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa öğretim metodunu görüyoruz. 1. safada tebliğ var. 2. safada kıraat var. 3. safada tilavet. 4. safa tezkiye. 5. safa talim. 6. safa kısa ve 7. safa tezekkür söz konusu. Öyleyse her halükarda herkese göre doğrular vardır. Herkese göre de yanlışlar vardır ama bizim bildiklerimiz mi doğru, Allah'ın bildiği mi? Elbette Allah'ın bildiği. Allah Teala açıkça şunu söylüyor. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Eğer Allah Teala siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyorsa o zaman her konuyu mutlaka Allah'tan sorarak öğrenmeliyiz. Kur'an-ı Kerim bir deliller kitabıdır. Bütün deliller bu kitabın içindedir. Allah Teala daima öğretmekle vazifeli kıldığı insanlar vardır. Kıyamete kadar bu işlem böyle devam edecektir. İrşada ulaşacak kişi bu bilgiyi irşat makamından alacaktır. Hadis-i şerifte ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır. O zaman ilim isteyen kapıya gelsin. Ene ilmin medinetu ve Ali babuha. Ben ilim şehriyim, Ali onun kapısıdır. İlim isteyen kapıya gelsin. Ben hikmet eviyim, Ali de onun kapısıdır. İster ilim şehriyim desin, ister hikmet eviyim desin. Aynı sonuca bizi ulaştırıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de devamlı bilenle bilmeyen bir olmaz buyuruyor ve bilen olmak için Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Sevgi, muhabbet. Canım bizi sevmesini, bize yardım etmesini isterim herhalde. Ulaşmak deyince öyle zikir, ibadet olarak görerim.
3: Allah'a ulaşmak deyince dini ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerekiyor.
1: Biz yaşarken, hayattayken Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Allah'a ulaşmanın yolları sizce nelerdir?
4: Aslında ibadet tabii ki, mutlaka öyle denir ama bence biraz da güzel bir yürek, sevgi dolu bir yürek, öyle düşünüyorum.
2: Yaşarken ona yaklaşabilmek için onun emrettiklerini yapabilerek herhalde ulaşabiliriz. Tabii ki insan diyor ya, hani imanla paranın kimde olduğunu illa kapanmak veya ibadetle de değil. Allah bizi neyle yakın istiyorsa tevazu göstererek, zikir ederek.
1: Peki siz daha evvel Allah'a ulaşma dileğini duymuş muydunuz?
4: Hayır, duymadım.
2: Duymak değil, ben hep içimden zaten Allah'a ulaşma, hep kendim de isterim böyle bir manevi hal olsa diye düşünürüm yani.
1: Rabbimizin buyurduğu gibi bilenle bilmeyen biri olmaz diyor ya, biz bilen olmak için yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememiz emrediliyor. Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi? İster misiniz?
3: İnşallah ulaşırız.
4: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Beni de dostlarının, velilerin arasına Allah. Çok ağır bir dua ya.
1: Bu güzel duaya ağır dediniz. Niçin ağır peki sizin için bu dua?
4: Ağır olduğunu biliyorum çünkü. Yani büyük zatları takip ederim. Ağır olduğunu biliyorum. Ama onları sevmenin ve en azından onlarınla beraber o yolda yürümenin daha güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşma duası için çok ağır bir dua dedi. Allah'a ulaşma dileğinde duasını yapmak yanlış mıydı? Hayır, yani aslında en kolay şey, biz insanlar her şeyi zorlaştırıyoruz. Allah cephesinden bakıldığı zaman kolay. Çünkü Allah Teala Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesinde "Vallahu yuridu bikumul yusr ve la yuridu bikumul usr." Allah sizin için kolaylık diler, Allah sizin için zorluk dilemez. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de vaaz edilen her şey Allah'ın bizim için diledikleridir. Yedi sabah dört teslim Allah'ın bizim için diledikleridir ve kolaydır. Allah bizim için kolaylık diler. Ne diler? Allah Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a ulaşmayı dilememizi diler. En kolaydır. Allah mürşide tabi olmamızı diler. En kolay şey. Allah Teala ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi diler. En kolay şey. Çünkü Allah bizim ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Allah fizik vücudumuzu teslim etmeyi diler. Yani Allah bizim için neyi dilerse o en kolaydır. Tam tersi onun zıttı zordur. Onun için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Yesirru ve la tuhassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Kolaylaştırınız. Kolaylık Allah'ın bizim için diledikleridir. Zorlaştırmayınız. Zor olan iblisin bize telkinleridir. İşte kolay, zordur, hayır değil. Bize göre zor. Ama Allah Teala ile yaşanan dini hayatımızda Allah bizimle beraberse en kolaydır. Din de Allah'la bile yaşanan hayatın adıdır. Her daim Allah'la bile olmak. Allah'la bile olmak, Allah'a tevekkül etmekle gerçekleşir. Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Ama Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde kim Allah'a ulaşmayı dilerse de Allah Teala mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırandır. Görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah yardım ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kazançları sebebiyle ki onların kazancıklarında şeytan pay sahibidir. Ve onların kazançları sebebiyle gidecek yer cehennem. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala dinlerin olmadığı, ezeli ve ebedi tek bir dinin olduğu, bu din Ulul Azm mebilerinin şeriatında bir bütün olarak, 7 sabah 4 teslim olarak yer almış durumda ve Allah Teala 3 esasını ifade ediyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğidir. Şirkten beri olma ifade ediyor. Tevhid, tek cemaati, Allah'a ulaşmayı dileyenin oluşturduğu tek cemaati ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. O sebeple baqimüddine, dini ikame edin. Yani ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. وَلَا تَفَرَكُوا Dinde fırkalara ayrılmayın. كَبُورَ عَلَى الْمُشْرُك۪ينَ مَا تَدُمِيلَيْ Müşriklere senin davetin ağır geldi. Ama Allah dilediğini seçer ve seçtikten kim ona ulaşmayı dilerse onu da kendisine ulaştırır. Allah Teala 19 fille 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Allah Teala bunu 12 kere üzerimize farz kılıyor. Öyleyse bu kadar Kur'an'da geniş yer bulan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir dilektir. Kim kalpten bu dileğin sahibi olursa 12 kere üzerimize farz kılınan bu emri mutlaka Allah Teala yerine getirir. Bu zor bir şey olabilir mi? Değil. Sadece bir dilek, yani kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an Allah onlarla ilgilenir ve onları kendisine ulaştırır, hidayete erdirir. Evliya olmak dünyadaki en kolay şeylerden biridir. Akil ve bali olan, Yani normal aklın sahibi olan, buluğa ermiş olan herkes Allah'ın evliyası olmak için hazırdır. Sadece Allah kendisinden ne ister? Kalben Allah'a ulaşmayı ister. Yunus bu sebeple ne diyor? Evliyalık bir dilektir, dileyene düğün dernektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her geçen gün Allah'ın ilmini daha üst seviyede bilenlerden olmak istiyorsak eğer zikrimizi arttırmamız gerektiğini söylüyor. Sizce Allah'ı devamlı zikreden kişide neler değişir?
3: Onda her şey değişir. Ne bileyim, ibadetlerini yapar, üstüne görev, düşen görevlerini yapar.
2: Yaşam tarzı değişir, insanlara bakış açısı değişir, tevazul olur. Herhalde her an kavga üzerine olmaz.
4: Maneviyatı değişecek tabii ki. Daha sevgi dolu olacak mutlaka. Ya dünyaya başka bakacak en azından.
1: Herkes zikre gereken önemi gösterse sizce dünya nasıl bir yer olurdu?
3: Bazı işlerle kendimizi oyalıyoruz. O bizi oyalıyor hep. Yalan dünyanın ışığı. Ama ibadete geldim miydi yapamıyoruz.
2: Çok güzel olurdu zikre. Gerçekten ben bile çarşaflı bayana çantamı teslim ettim. Ne bileyim, yanlış anlamayın da biraz da kıyafet veya duruş insanı sergiliyor yani.
4: Zikre gereken özeni gösterse derken sadece kalp zikriyle yeterli olmayacağını düşünüyorum ben. Yani dediğim gibi hepsi bunun bir bütün yani. Sevgisi, saygısı, büyük zatları takip etmesi. Belki o şekilde istediğine ulaşabilir ama sadece zikir, bence çok insan zikrediyor ama hala ulaşamıyor.
1: Peki zikirle kesintisiz mutluluk olabilir mi?
3: Olur.
2: Yok. İlla hep zikrettin, Allah'a yanaştın diye de mutlu olacaksın diye bir kanun yok. Yani Allah'ın Peygamber Efendimiz'e de vermiş, Peygamber Efendimiz'e de zorluklar verdi. Bu dünya yani yaşam mutluluk yaşam yeri değil ki. Belalarla karşılaşacağız ki Allah'a daha çok yaklaşacağız. Bilmiyorum, benim de hep istediklerim pek olmuyor.
0: Misafirimiz, bu dünya mutluluk yaşam yeri değil. Belalarla karşılaşacağız ki Allah'a daha çok yaklaşacağız dedi. Allah Teala insanları bu dünyaya çile çekmesi için mi göndermiştir? Hayır. Allah Teala yaratılış gayemizin, insanın yaratılış gayesinin mutluluk olduğunu, hem bu dünyada mutlu yaşamak hem ahirete, cennete gitmek olduğunu buyuruyor. Elbette bu dünya bir imtihandır. Ama imtihanı başarabilenler bu dünyanın sonsuz daimi zikre ulaşıp da dünyanın sonsuz saadetini yaşayan insanlardır. 14 asıl evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler, Kur'an öğreticileri Resulullah'ın himayesinde 23 sene kısa bir süre içerisinde hepsi 7 safa 4 teslimi yaşayarak asr-ı saadete ulaştılar. Asr-ı saadet. Herkesin birbiri için hayatını feda ettiği, birbiri için çalıştığı, tabii ki o biriyle çalışmak aynı zamanda Allah için oldukları bir devreyi ifade ediyor ki kişi Allah içinse Allah da onlar için ve o daimi zikrin sahipleri hep üst seviyede daimi bir dünya mutluluğunu yaşadılar. Aynı zamanda ahirette de 7 kat cennetin sahibi oldular. Kur'an bize kesin bunu haber veriyor. İşte Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz düşmandınız. Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاسْبَعْتُمْ بِنِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte Ali İmran suresinin 110. ayet-i kerimesi de كُنْتُمْ خَيْرِنْ اُمَّتِنْ اُخْرُجَّتْنِ النَّاسِ Siz insanlar içinde çıkarılan hayır ümmetsiniz. Ve en hayırlı ümmet sahabenin hepsinin 7 sabah 4 teslimi yaşamasının bir neticesini bize anlatıyor. İnsanlar zannediyorlar ki bu dünyaya çile çekmeye gelmişler. Hep üzüleceklermiş. Hayır. Allah Teala dünyada üzüldüğümüz için bizi cennetine alacak. Hayır. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yok. Tam aksine Allah Teala hepimizin şu dünyayı cennet gibi yaşamamızı istiyor. Bu konuda 3 tane emri var. Birinci emri daimi zikir, ikinci emri irşad, üçüncü emri teslim. Adına sahabe dediğimiz herkes bütün insanlar gibi başlangıçta tağuta kul idi. Onlar için dünyada rahat yoktu. Ama daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanları oluşturdular. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunun haberini bize veriyor. Hatta Al-İmran 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرْ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden bir ümmet olsun. İnsanları hayra çağırsın, mariflenmesin, münkerden neyesin. İşte onlar felaha erenlerdir. Her devirde Allah'a itaat eden, hayırda yaşayan, felaha erenler vardır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah hocam. Bazı hocalar Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler dışında hiçbir şeyi ölçü almayın diyorlar. Allah'ın evliyaları bile diyorlar hocam. Bu konuda değerli açıklamalarınızı alabilir miyim hocam? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü hocam.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Bu hocalar Kur'an-ı Kerim'in kendisine evvela bir kere biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve sadece suali bir kere de tekrar edelim. Bazı hocalar Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler dışında hiçbir şey ölçü almayın. Hatta evliyaları bile diyorlar. Bu konuda değerli açıklamanızı bekliyoruz diyor. Şimdi eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde el evliyai min ümmeti kembiyai ben İsrail, benim ümmetimin veli ben İsrail'in peygamberleri gibidir. Bunları hep açıklamışsa bu zat-ı muhteremin çıkıp evliyayı bile ölçü almayın olayı Kur'an ayetlerine de hadislere de aykırıdır. Nitekim Kur'an'ın hadimleri de Allah'ın velileridir. Kur'an'ı hamale-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur, onlara düşman olan Allah'ın düşmanıdır. O zaman hamale-i Kur'an olanların Kur'an'a aykırı bir şey yapmaları söz konusu değil. Olay buysa evliya kimdir? Evliya Kur'an ayetleri ve hadislerde açıklanan, dini yaşayan, en üst safhasına ulaşan Allah'ın dostlarını ifade ediyor. Tüm sistemlerin merkezinde Kur'an-ı Kerim var. Bizatihi Allah'ın söyledikleri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de diyor ki hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Ne demek bu? Hadisler bir gün tartışıldığı zaman Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Kur'an'a uygun hadisler Kur'an-ı Kerim bir bütünü teşkil eder. Allah'ın evliyası ise bir şeyler söylüyorsa iki açıdan nice irdelemek gerekir. Eğer doğruyu söylüyorsa doğruları kabul etmek, tatbik etmek gerekir. Yanlışı söylüyorsa bir kısmı için çok daha güzel o yanlış yüzüne çarpacaklardır. Ama insanlar ne karşılaştırmayı düşünüyorlar, ne kimin doğru kimin yanlış söylediğini konusunda bir fikirlerin sahipleri. İnsanlar dinliyorlar ve daveti kabul etmedikleri için, kalben Allah'a ulaşmayı diyemedikleri için ne yazık ki doğru posta cehenneme gidiyor. 14 asır evvel bir bedevi, ya Resulullah biz dinimizi senden öğrendik. Bizden sonra insanlar dini kimden öğreneceklerdir deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evliyadan öğrenin diyor. Öyleyse eğer Allah Resulü evliyadan öğrenin diyorsa o zaman biz de dinimizi evliyadan öğrenilmemiz gerekir. Allah razı olsun. Herkes için mutlaka Allah'ın bir veli mürşidi vardır. Mutlaka Allah-u Teala'nın bir veli Resulü vardır. Mutlaka Allah-u Teala'nın bir veli imamı vardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Ve Allah'tan ilim alan Resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılıyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Mürşit peygamberden zaten dersini almış mübarek bir insan. Ya onları mecburuz yani dinlemeye. Çünkü onlar orayı başardı geldiler. Biz onları takip etmeye mecburuz. Eğer bir şey kazanmak istiyorsak.
2: Mürşit tabii ki aracı. Buraya bize dolmuşla geldik. Yürüyerek gelebilir miydik? Yürüyerek de gelirdik daha uzun. Yani yol solmadan bilebilir miydik? Ben mürşitlere inanıyorum tabii ki. Onlar da bir aracı. Peygamber Efendimiz de aracı değil miydi?
3: Bizi öğretendir yani. Ondan bir bilgi almak, onu bildiklerini öğrenmek. Yani elhamdülillah ne güzel bir şey.
1: Peki günümüzde de var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Evet vardır. Ben zaten tarikatlıyım.
2: Var. Benim bildiğim var yani. Daha doğrusu herkesin kendine göre bildiği var. Mutlaka var ama. Her yüzyılda gelen bir alim varmış. Allah'ın dediğine göre öyle. Demek ki var yani. Ama bulabilir miyiz onu da bilemem.
1: Peki biz hakiki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımızda neler değişir?
3: Dini yönden ablam hani bilgilendirir bizi.
4: Çok şey değişiyor. Hani belki yaşam olarak mükemmel değiliz ama onların varlığını bilmek, birlikte olacağımızı bilmek iki tarafta da çok başka bir şey. Buna çok inanıyorum.
2: Ahireti kazandırır, dünyayı kazandırır. Zaten ahiretini kazanmışsan dünyanı da kazanırsın. Dünyanı da yapsan ahireti de kazanırsın. Bulsak çok şey kazandırır da ama bilmiyorum. Uğraşıyoruz işte, gidiyoruz, geliyoruz, bakıyoruz. İnşallah bulmayı nasip eylesin.
0: Bir misafirimiz mürşit peygamberden dersini almış muharrik bir zat. Eğer bir şey kazanmak istiyorsak onları dinlemeye mecburuz dedi. Mürşitler ilmi peygamberden mi alırlar? Herkes için Allah-u Teala'nın hayattayken ulaşmayı kalben diledikten sonra hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği bir mürşit var. Bu mürşit Resulullah'ın varisidir. El ulema verasetil enbiya. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. İşte 7 safa varis var. Kur'an'ın lafzını öğrenen, öğreten, tebliğ eden, Kur'an'ın ruhunu öğrenen, öğreten, tebliğ eden, hikmeti öğrenen, öğreten, tebliğ eden, hikmetin ötesini öğrenen, öğreten, tebliğ eden, maruf emreden, münkerden nehyedenler, veli resuller ve vekaleten devrin imamı. 7 grup varis ve bunlar mürşitlerinden, onlar da silsile-i meratiple devrin imamından öğrenirler. Bilenler ikiye ayrılır. Bir Allah'ın öğrettikleri, iki Allah'tan öğrenenlerin öğrettikleri kişiler. Bütün nebiler Allah'ın direkt öğretisine muhataptırlar. Nebilerin olmadığı devirlerde huzur namazının imamlığına tayin edilen Allah'ın öğretisinin en üst seviyesinde olandır. O devrin imamıdır. Hadis-i şerifte alimler peygamberlerin varisleridir buyuruyor. Burada peygamberin varisi olan alimler kavim Resulü arasından seçilen vekaleten devrin imamı. O gerçekten peygamberin varisidir. Ve Secde Suresi 24. ayet-i kerimesinde şöyle anlatılıyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَا لَمَا سَبَرُ وَكَانِ بَعَيَتِنَا يُكُنُونَ O kavim Resulü arasından bir tanesini vekaleten devrin imamı olarak seçiyoruz diyor Allah-u Teala. Sabrın sahibi ve ayetlerimize hakkul yakin seviyesinde sahip oldukları için. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi. Muhterem Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Kurtuluşa ermek için fıkıh ilmini üst düzeyde bilmek önemli midir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kurtuluşa ermek için fıkıh ilmini üst düzeyde bilmek önemli midir? Hayır. Fıkıh, şu dünyada hangi tarzda hareket etmemiz lazım geldiğini gösteren, insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen ilmin adıdır. Toplasanız 200 ayet-i kerimeyi geçmez ama bu fıkı derinleştirmişler. En üst fıkı alimi olsanız, bütün fıkı eserleri bir gözden geçirseniz, Hepsinin doğru bilgisine sahip olsanız, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, mürşidinize ulaşmadıkça, ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıkça daha birinci safhadan başlayarak Allah'ın cennetine giremezsiniz. Onun için Allah-u Teala onları ilimleri üzerine delalette bıraktım diyor. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلٰى وَوَاهُ وَعَضَلَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمِي وَقَلْبِي وَجَعَلَ عَلَى بَسَارَ مُكْشَوَ Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi gördün mü? Allah onu ilim, faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassası üzerinde de gışavet adlı perde söz konusu. Öyleyse bu kişi sağır, dilsiz ve kör. Sadece bildiği emaniye kitabı bilmiyor. Emaniye insanların zanlarını biliyor. İşte bu emaniye bilgisi sebebiyle Allah onu delalette bırakıyor ve onun için bir kurtuluş yok diyor. Öyleyse emaniye bilgilerle kimse kurtuluşa eremez. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Nevşehir'den bir kardeşim muhterem hocam. Nefs doğumundan önce berzahta mıdır? Ruh gibi doğum ile bedene girer. Açıklar mısınız? Hayır. Ana rahminde fizik, beden ve nefs birlikte Allah-u Teala oluşturuyor, halk ediyor. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Allah-u Teala yaratmayı diledi. Ve bütün kainatı 3 asıl 3 ile karşılamak üzere 6 alemden oluşturarak yarattı. Yaratmadan önce de arştaydı. Yaratırken de arşta. Şimdi de arşta. Öyleyse zatıyla arşta, ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmış durumda. Ve ruh doğum da bize veriliyor ama fizik, beden ve nefs ana rahminde şekilleniyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Muhammed suresi 20. ayet-i kerimede amin olanların kalplerine iman girmeyenlerse, Kur'an'da amini geçen ayetlerin bazılarında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler manasında mı kullanmış, açıklar mısınız? Evet, mesela Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde ne diyor? Ya eyyühellezine amenu in tettekullaha, ey amenu, eğer takva sahibi olursanız, eğer takva sahibi olursanız, o zaman bu ayet-i kerimede başında geçen amenu olan kişi inanç sahibidir. Allah'a inanıyor. Ruhun dünya hayatına Allah'a ulaşmasına inanıyor. Farz olduğuna inanıyor. İnanç seviyesinde bir mümin. Ama inançın o kişiyi kurtuluşa erdirebilmesi ancak takva seviyesinde bir mümin olması lazım. Muhammed suresinin 20. ayet-i kerime tefsir, amen olanlar burada kalplerinde hastalık olanlar, yani Allah'a inanan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, hidayetin Allah'a ulaşmayı dilemekle başladığı onlara hatırlatılmasına rağmen dilemeyenler olarak yer alıyor. Bu sebeple savaşı emreden muhkem bir sure indiği zaman onlar üzerine ölüm baygınlığı çökmüş olanlar gibi bakıyorlar. Oysa onlara uygun olan itaat ve maruf sözdür. Muhammed 21. Uçtan bir kardeşim muhterem hocam. Sahip olduğumuz ve sahip olmadığımız her şeyin bizim için bir imtihan mıdır? Evet. Bir imtihandır. Bu konuda doğru düşünmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Sahip olduğumuz ve sahip olmadığımız, sahip olmadığımızı talep edersek, sahip olduğumuzu da paylaşmazsak elbette bir imtihandır. Ama sahip olduğumuzu herkesle paylaştığımız zaman Allah için, sahip olmadığımızı olursak da yine paylaşmamız kaydıyla Rabbimizden talepte bulunursak, o zaman mükafatın sahibi oluruz. Bunu da doğru düşünmeyi nasıl gerçekleştirebiliriz? Doğru düşünme, Kur'an'ın bu konudaki hükmünü öğrenmek ve hayatımıza tatbik etmektir. İşte muhterem Efendimiz her zaman diyor ki, yaşadığınız sıkıntılar sahip olduğunuz şeylerin azlığı değil, isteklerinizin çokluğu. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın yolunu diğer insanlara nasıl sevdirebiliriz? Muhterem Efendimiz Devlet Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki öyle Allah'ın kulları var ki onlar kullara Allah'ı sevdirirler. Allah'a da kulları sevdirirler. Tezkiyede kulları Allah'a sevdirtmek var. Tasfiyede ise kulları Allah'a sevdirtmek söz konusu. Al-İmran 31'de in kuntum tuhibbunallaha Allah'ı seviyorsanız. Öyleyse kimdir bu Allah'ı sevenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu durumunda. Ama şeytanın kulu durumunda olan insanları Allah'ın resulleri, Allah'ın mürşitleri onlara tebliğ ederek, onları Allah'a davet etmek suretiyle onlara Allah'ı sevdirirler. Şeytanın düşman, Allah'ın dost olduğunu beyan ederler ve onları o istikamete ikna etmek suretiyle kulları Allah'ı sevdirirler. Burada başarılı oldukları kişiler de Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah'ı sevenler eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. İkinci sabah tabiyettir. Tabi olduğunuz zaman da Allah da sizi sevsin. Bu sefer üçüncü safa Allah'a da kulları sevdirtmek söz konusu. Allah'a kulları sevdirtmek o kişiyi Allah yolundaki hizmete yöneltmek, hizmet üzerinde onu o istikameti teşvik etmekle gerçekleşir. Siz dışınızdaki insanları nasıl Allah yolunda hizmete teşvik ederseniz ne yapmış olursunuz? Allah'a da kulları sevdirtmiş olursunuz. Çünkü onlar hizmet edince Allah'a yardım etmiş oluyor. Allah Teala da diyor ki "İntensurullah yensurekum." Eğer siz bana yardım ederseniz ben de size yardım ederim. Ve ayaklarınızı sabit kadem kılarım. O zaman Allah'ın yardım ettiği, sabit kadem kıldığı kişiler Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getirmekle Allah'a ulaşmayı dilemiş olmuyor muyuz? Mürşide tabi olmadan da bu anlamda teslimler gerçekleşebilir mi? Hayır. Sevgili kardeşlerim, insanın 5 şartı vasıta emirlerden oluşuyor. Onun için sevmu selat haccü zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. Öyleyse her halükarda zahitlerden olmak istiyorsak buna ilave, 5. şarta ilave kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz 6. şartta mutlaka zikre başlamamız gerekiyor. İblis de hayati öneme haiz olan bu iki şeyi din tatbikatından çıkartmış. Allah Resulü hadisinde ümmetimden ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Evet, huşu zikrin bir sonucudur. Emanet de Allah'a ulaşmayı dileme. Eğer emanet ve huşu din tatbikatından kalkmışsa o zaman insanlar neyi yapmıyorlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyi yapmıyorlar. Çünkü emanet ruhtur. Ruhun talebi de hayattayken sahibine ulaşmak, teslim olmaktır. Ümmetinden ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur olduğuna göre. Yani Allah'a ulaşma dileği kalkacak ve zikir kalkacak. Huşu zikrin bir sonucudur. Bu iki şey yoksa İslam'ın 5 şartıyla kimse kurtuluşa eremez. Allah Resulü ümmetinden kaldırılacak şey budur diyor. Ondan sonra diyorlar ki İslam'ın 5 şartını Allah Resulü söylemiş ve bu 5 şartı yerine getirenler huşuya, kurtuluşa ulaşır. Halbuki Allah Resulü bunu da söylüyor. Ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani Allah'a ulaşma dileği ve zikir. İslam 5 şartını yerine getirmekle Allah'a ulaşmayı dilemiş oluyor muyuz? Hayır. Mürşide tabi olmadan da bu anlamda teslimler gerçekleşebilir mi? Hayır, mümkün değil. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik vücut teslimi yapmayan bir insan isteyen, yapmak isteyen bir kişinin davranış biçimleri nasıl olmalıdır? Fizik vücut teslimi yapmak isteyen kişinin davranış biçimi dışarıdaki insanların kendisine yaptığı yanlışların hepsini affedebilmelidir. Haklı da olsa onlardan özür dileyebilmelidir. Ve fizik vücut teslimini yapan bir insan nasıl Allah'ın emirlerine itaat yasak olan fiilleri işlemiyorsa o noktada, orada da aynı şekilde insanlara hep mutlu edecek istikamette davranmalıdır. Yani onları Allah'a davet etmelidir. İnsanların nefslerine uyarak kendisine karşı yaptığı yanlışları afıyla karşılamak, arkasından da marufla emretmek. Kuzul afe ve amir bil urfi. Yani sen affet ve marufla emret. Yani insanları Allah'a davet et. Öyleyse fizik gücü teslimi yapanların davranış biçimi bu olması lazım. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, bizi sevmeyenleri sevmeyi başaramıyoruz. Bunun kolay bir yolu var mıdır, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim,

Düşmanlarımızı sevmek, bizi sevmeyenleri sevmek, düşmanlarımızı sevmek daimi zikirle mümkün olan bir olaydır. Daimi zikre ulaşmadan da davranış biçimleri açısından bunu yapabilir miyiz? Evet, işte az evvel ifade ettiğim, kim olursa olsun bize karşı yapılan yanlışları affedebilmek ve mutlaka o yanlış yapan kişiyi de Allah'a davet ederek onların da Allah'a ulaşmayı dilemesine vesile olmak. İşte fizik vücut teslimi yapan kişilerin davranış biçimi bu olması gerekir Allah'ın izniyle. Cahillerden yüz çevir diyor Allah Resulü. Cahiller kimlerdir? Kendi zanlarına tabi olanlar. Allah razı olsun. O zaman bizi sevmeyenleri sevmek ancak bu şekilde yerine getirmiş oluruz. Ne diyor Yunus? Sövene dilsiz gerek. Biz dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek. Afetler varsa bu şekildeki davranış biçimiyle o kişi yanlış yapacak, sövüyor kişi ama biz sövmeyeceğiz. Dövüyor kişi ama biz dövmeyeceğiz ve ona karşı bir serzenişte bulunmayacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan adı verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah Teala sonuç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a ulaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere giren hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur. İnsanlar Allah için
yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun, bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk meselesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var, bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah-u Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor. Ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa, orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek, bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek, o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sulh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir. Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı,
ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah-u Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor, ey diyor, inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlar zannetmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor Menibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve böylece müşriklerden olma.
Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki o şirkte olanlar için onlar o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka Allah'a milaki olmayı dileyenlerin fırkası. Onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar. Onlar takva sahipleri. Onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a milaki olmayı dilemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a milaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine, günah kerimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a milaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a milaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen İblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın beş şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes zannediyor ki İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın beş tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse, o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabi paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı dileyemeyen kişinin amelleri boşa gittiğine göre o kişinin kazandığı dereceler sıfır oluyor. Kaybettiği derecelerin olması mümkün değil. Çünkü Allah Teala hem pozitif değerleri değerlendiriyor. Yani bir insan
namaz kıldığı zaman, oruç tuttuğu zaman, zikir yaptığı zaman ona dereceler veriyor. Ama yapmadığı zaman, zikir daimi zikir emrolunduğu cihetle, zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin diyeceği yer. Allah Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum halidir. Başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah-u Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan.
Allah'a münaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela irşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene Allah öyle yetenekler verir ki kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar. İşitme hassasını çalışır hale getirir. İdrak hassasını güçlendirir. Ve görmesini, bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için, herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizayna karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu
an 14. basamaktadır ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri ona hiçbir, onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her yedi, %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah-u Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahihse, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah-u Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur. Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek
O kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar, ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur dolduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer 3. kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de 3. kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu uslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onlarının kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunhum minen nuri ile zulumati. Allah amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ تَاغُوتَ O kafirler ki onlar tağutun dostlarıdır. Ve tağut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki
şeytanın onu düşürme gayretleri netice verirse, bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka üçüncü kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Allah görülür mü? Birçok insan Allah görülmez derler, Allah'ı görmek mümkün değildir derler ve her zamanki gibi yanlışı söylerler. Doğrular Kur'an'dadır sevgili kardeşlerim. İnsanların Kur'an dışı inançları Kur'an karşısında bir hüküm ifade etmez. Öyleyse Allah Teala görülür mü? Sualinin cevabı evet, görülür. Şimdi bu konudaki ayetlere beraberce bakalım. Ali İmran 18'de Allah Teala diyor ki: Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizün hakim. Şehidallahu, Allah şahitlik etti. Ennehu, muhakkak ki o. La ilahe illa hu. Allah'tan başka ilah yoktur. Ey melekütü ve melekler de şahitlik ettiler. Ve ulul ilm. Ulul ilim de, ilim sahipleri de kaimen bil kıst, adalet ile şahitlik ettiler ki la ilahe illa hu, Allah'tan başka ilah yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Huvel azizül hakim, o azizdir ve hakimdir. Hüküm sahibidir, hem de hikmet sahibidir. Azizdir, izzetin, güçlülüğün, kuvvetin sembolüdür ve sahibidir. Öyleyse Allah bizatihi kendisi kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik ediyor, tamam. Ama melekler şahitlik ediyor. O da tamam. Bir de ulul ilm var. İlim sahipleri de şahitlik ediyor. İşte o ilim sahipleri kalp gözleri açık olanlardır. Ama kalp gözünün açıklığı da seviye seviye insanı geliştirir. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennet. Sonra sitetil müntaha. Sonra indi ilahi, en sonunda Allah'ın zatı. Öyleyse bu ayet-i kerime ilim sahiplerinin, ulul ilmin Allah'ı gördüklerini kesin olarak ispat ediyor. Kimdir bu ilim sahipleri? Ulul ilim aynı zamanda Allah-u Teala'yı görebilenler olduğu cihetle salâh makamında iradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah-u Teala Zuhruf Suresinin 86. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَتْعُونَ مِنْ دُنِهِ الشَّفَاءَةَ İlla men şehide bil hakkı ve hum ya'lemun. Ve la yemlikullezine. Onlar malik değillerdir. Ellezine, onlar la yemliku. Malik değillerdir.
yed'une min dunihi. Ondan başka, Allah'tan başka dua ettikleri, yani putlar, malik değildirler şefaate, şefaat etmeye, yani insanları hidayete erdirmeye malik değillerdir. İlla men şehide bil hakkı. Ama hariç diyor Allah Teala. İlla hariç men, o kişi ki şehide, şahit oldu. Bil hakkı, hak ile. Bi el hakkı, hak ile şahit oldu diyor. Allah'a şahit olanlar hariç. Ve hum ya'lemun. Ve onlar bilirler. Neyi bilirler? Allah'ın zatını da bilirler, görmüşlerdir. Allah'ın katındaki huzur namazının nasıl kılındığını, kimin kıldırdığını, arkasında kimlerin bulunduğunu hepsini bilirler. Huzur namazını kıldıran kişi devrin imamıdır. Mutlak olarak hayatta olması gerekir. Hayatta, dünyada verilen bu gezegende hayatta olmayan, yaşamayan bir kişi huzur namazının imamlığını yapamaz. Bir imam, huzur namazının imamı rahmetli olduğu zaman Allah Teala onun yerine mutlaka bir yenisini huzur namazının imamı olarak tayin eder ki o kişi orada kendisini net olarak görür. Kimlerle beraber namaz kılıyor? Sıra nedir? Üçler, yediler, kırklar kimlerdir? Yetmişler kimlerdir? Hepsini bilir ve görür. Öyleyse Hakk'a, yani Allah'a şahit olanlar var. Allah Teala açık bir şekilde Allah'a şahit olanlardan bahsediyor. Allah'ı görenlerden bahsediyor. Öyleyse şefaat edenler, Allah'ın irşat makamına getirdikleri onlar hariç. Hakk'a, Allah'a şahit olanlar hariç. Ali İmran 18'de de Allah'a adalet ile şahitlik ettiler ki ulul ilim sahipleri. Yusuf Suresi 108. ayet-i kerime. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu Allah'ın, İşte bu benim yolumdur. Hazihi, işte bu sebili. Sebili, benim yolumdur. Edu ilallahi. Allah'a davet edenlerin yoludur. Ala basiretin, basiret üzere. Kalp gözüyle görerek, basiret, kalp gözünün görme hassasının adıdır. Basiret, ala basiretin, basiret üzre, kalp gözüyle görerek, basar ederek. Ene ve men ittebaani, benim ve bana tabi olanların. Benim ve bana tabi olanların basiret üzere, yani kalp gözüyle görerek, yani Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol. İşte bu yoldur. Ve Sübhanallahi, ve Allah'ı
Tenzih ederim. Ve ma ene minel müşrikin. Ve ben müşriklerden değilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala böyle diyor. De ki diyor. Kul de ki hazihi sebili. İşte bu sebili benim yolumdur. Sondaki iyi. Edu ilallahi Allah'a davet ettiğimiz ala basiretin basiret üzere kalp gözüyle görerek ene ve menittebaini benim ve bana tabi olan

Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir defa daha ifade ediyor. İnne muhakkak ki fî zâlike bunda, bunun içinde le zikra muhakkak ki zikir vardır. Li için men kâne olan kişi için lehu kalbin ev el kassema ilka edilenler vahyedilenler ve hüve şehit ve onlar ki şahit olmuşlardır. Yani kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar ve kalplerine ilka vahyedilenler ve Allah'a şahit olanlar için bunda mutlaka bir ibret vardır diyor Allah Teala. Açık bir şekilde hüve ve onlar şehit, şahittirler diyor. Allah'ın zatına şahit olanlar. Kimler şahittir? Devrin imamı mutlaka şahittir. Kimler şahittir? Arşı tutan melekler şahittir. Devrin imamının bir ruhu orada arştadır. Arşı tutan meleklerle birliktedir. Devrin imamının bir ruhu, bin ruhu, bir milyon ruhu, çok daha fazlası insanların başlarının üzerindedir. Kim tabi olursa onun başının üzerine Allah-u Teala katından ruh gönderdiğini söylüyor. Allah-u Teala onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz diyor. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Bir insan mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman bu tabiye sırasında derhal o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir, yerleşir. O kişinin ruhuna der ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Vücuttan ayrıl ve ana dergaha ulaş. Evvela hangi mürşide tabi olmuşsa onun dergahında ruh vücudu terk eder. Oradan da mutlaka ana dergaha, devrin imamın dergahına, altın kapının olduğu dergah bir tanedir dünya üzerinde. O devrin imamının dergahının altın kapısıdır. Başka bir altın kapı yok. Bu kapı yaklaşık 4 metre, 4,5 metre yüksekliğinde, 1,5 metrede veya biraz daha geniş, tek kanatlı bir kapıdır. Kilidi yoktur, tokmağı yoktur, otomatik olarak açılır ve kapanır. Üzeri baklava dilimlidir, çizgilidir. 30 santim büyüklüğünde baklava dilimleri yaklaşık olarak. Öyleyse Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesinde Allah'a şahit olan için ibret vardır. Kalp kulaklarına vahiy edilenler için.

ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için. Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesine göz atıyoruz. Allah Teala diyor ki: Em tekulune inna İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'e el esbata kânu huden ev nasara kul e entüm âlemu emillah ve men azlemu mimmen ketebe şehadeten indehu minallah ve mallahi bi gafilin amma tamilun. Yoksa siz muhakkak ki İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunları Yahudi veya Hristiyan edildiler mi diyorsunuz? De ki sizler mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah'tan verilen Allah'ın katındaki şahitliği, Allah'ın görüldüğünü gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir diyor Allah Teala. O zaman

Yoksa tekulüne ne diyor musunuz? İnne muhakkak ki İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a, Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail ve Hazreti İshak ve Yakub'a ve Hazreti Yakup ve Esbat'a ve Esbat Kânû idiler hüden ev nasara. Hristiyan veya Yahudiydiler. Mi diyorsunuz diyor Allah Teala. Kul entum alimu emillah. Allah mı daha iyi bilir yoksa sizler mi?

Ömen Azdemu, daha zalim kim vardır? Mimmen ketebe, keteme şehadeten. Şahitliği gizleyen kişiden daha zalim kim vardır? İndehu minallah. Allah'ın katındaki, Allah'ın indindeki şehadeti gizleyenden. Ve mallahu bi gafilin amma ta'milun. Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Öyleyse Allah Teala burada bir defa daha Allah'ın katındaki zalimlerden, Allah'ın katındaki rüyetten bahsediyor. Allah Teala'nın zatının görülmesi işlemi.

Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, 3, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi ve Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi. Beş ayet-i kerime Allah'ın katındaki şehadetten bahsediyor. Allah'ın zatını müşahede etmekten bahsediyor. Allah görülür mü diyenler için Allah Teala bunları açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'ine. Öyleyse Allah bir insan mıdır ki görülsün? Allah görülmez diyenlere bu ayetler yeterli bir işarettir. Allah'ı insanın fiziğinde, zahiri alem hüviyetinde bir Allah olarak düşünmek büyük bir hatadır. Allah Teala zatını insanlara da gösterir, cinlere de gösterir, melekleri de gösterir. Ama onlar Allah'a görebilecek olan vasfın sahibi olmak mecburiyetindedirler. Öyleyse bir insanın kalp gözü açılınca ne olur? Kalp gözü açılınca kişinin görebileceği yer önce zemin kattır sadece. Sonra birinci gök katını, sonra ikinci gök katını, sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını ve yedinci gök katındaki yedi tane alemi kişi birer birer görecektir. Allah'ı görmesi bunlardan çok daha sonraki bir olgudur. Allah'ı görebilmek için bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi gerekir. Normal statü budur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman bu hedefe doğru yola çıkmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği anda yola çıkmıştır. Allah ona mürşidini gösterecektir. Kişi mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'ı görebilir mi? Hayır, göremez. Ruhu vücudundan ayrılacaktır. Sonra birinci gök katına ulaşacaktır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacaktır. Ve yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir. Kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşacaktır. Allah'a ulaşan bu ruh Allah'ı görür mü? Evet, ruh görür ama o ruhun vücudunda barındığı kişi Allah'ı bu noktada göremez. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Sonra ne olur? Sonra kişi zikrini arttıracaktır. 18.000 zikri aşan bir kişi için fizik vücudu Allah'a teslim etmekte söz konusu olacaktır. Daha sonra bu kişi daimi zikrin sahibi olacaktır. Daimi zikrin sahibi olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Ulul Elbab makamı Allah'ın görüldüğü makam değildir. Daha sonra ne olacaktır? Bu kişi muhlis olacaktır. Muhlis olan kişi Allah'ı görebilir mi? Hayır. Bu kişi tövbe-i nasuh'tan geçecektir. Sonra günahları yeniden örtülecektir. Salah nuru verilecektir ona. Sonra günahları sevaba çevrilecektir. Sonra Allah onun iradesini teslim alacaktır. İradesini teslim aldıktan sonra o kişiyi irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle
irşat makamının sahibi kılacaktır. Bu kişi Allah'ın zatını görebilir mi? Evet. Allah-u Teala tarafından Allah'ın huzurunda tövbe-i nasuhu yapabilmesi için kişinin Allah'ın bütün söylediklerini işitmesi lazım ki Allah'ın önünde tövbe-i nasuhunu yapsın. Tövbe-i nasuh mensuh olması mümkün olmayan, değişmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Tövbe-i nasuhla tövbe eden kişi ancak Allah'ın zatına şahit olabilir. İşte Allah'ın zatına şahit olan kişi irşat makamını Allah-u Teala tarafından o cümleyle irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin olunan kişidir. Bir insan gerçek anlamda mürşit midir? Bu onun rüyetullah olup olmadığına bağlanır. Rüyetullah olmak, Allah'ın zatını görmek demek. Gelmiş geçmiş bütün peygamberler mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde bütün Resuller, bütün kavim Resulleri mutlaka Allah'ın zatını görmüşlerdir. Bunun ötesinde irşat makamına iradesini de Allah'a teslim ederek davet edilen herkes Allah'ın zatını görmüştür. Her mürşit Allah-u Teala'nın zatını görür mü? Her mürşit görmez. Mürşitler arasında vekil mürşitler var. İradesini Allah'a teslim edip de irşada memur ve mezun kılınan mürşitler var. İşte asıl mürşitler onlardır. Onların üzerinde Resuller var. Onların da ötesinde Nebiler var. Nebiler, Resuller, Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınanlar, iradesinde Allah-u Teala'ya teslim edenler, Allah'ın zatını görmek yetkisinin sahibi kılınanlardır. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı çok açık bir şekilde bütün insanlara bu büyük hakikati anlatıyor ki Allah'ın zatı görülebilir ama bu gözlerle değil. Baş gözleriyle değil, kalp gözleriyle. Sevgili kardeşlerim, kendileri bir şey bilmeyen insanlar olsa olsa böyledir diye öyle olduğunu zannettikleri hususları başka insanlara anlatırlar. Kalp gözleri kapalıdır ve onlar Allah'ın zatını göremezler. Allah'ın zatını gören de kimseye niceliğini, niteliğini söylemek yetkisinin sahibi değildir. Allah-u Teala zatını gösterir ve o kişi bunu kimseye açıklamak imkanının sahibi değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerde herkes için güzellik kademelerin en üstüne çıkabilmektedir. Normal insanlar için Allah'ın katındaki en üstün kademe mutlaka irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilmektir. Bir kişi bu makama tayin edilmedikçe Allah'ın zatını gören bir mürşit olamaz. Zamanımızda birçok mürşitler var. Kalp gözleri kapalı. Bir de mürşit izliyorlar. İnsanlar da onlara tabi oluyorlar. Olur mu? Olur.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanunları insanların diledikleri kişiye değil, Allah'tan sorarak Allah'ın gösterdiği kişiye tabi olmalarıdır. Hacet namazı bunun için konmuştur. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayetel kürsü okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Felak Nas okunur. Teşehhüd miktarı oturulur. 3. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas. 4. rekatta Fatiha, İhlas Felak Nas okunur. Ve Allah'tan mürşit sorulur. Mutlaka boy abdesti alınmasını gerektirir. Gecenin de saat 12'yi, şimdiki saatle 1'i geçmiş olması gerekir. Bütün bunlar Allah'ın koyduğu kaidelerdir. Böyle bir namazı kıldıktan sonra boy abdesti alıp da Allah'tan mürşidini soranlara, eğer o kişi gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah kalbi yapısına bakar kişinin. Gerçekten mürşide ulaşmayı diliyorsa Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Öyleyse Allah görülmez diyenlere Allah Teala'nın bu ayetleriyle cevap verin. Ali İmran 18. Şehidallahu ennehu la ilahe illa hu. Hüvevel melâketü ve ulul ilmi kaimen bil kıst. La ilahe illa huvel azizül hakim. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Melekler ve ulul ilim, melekler ve ilim sahipleri adalet ile şahitlik ettiler ki ondan başka ilah yoktur. O azizdir. Yani güçlülerin en güçlüsüdür. İzzetin en büyüğü onundur. Ve hakimdir, hikmet sahibidir, hüküm sahibidir. Buradaki ulul ilm müessesesine baktığımız zaman Ali İmran Suresi'nin 18. ayet kelimesi bu. Ulul ilm, ilmin sahipleri demek. O ilmin sahipleri için seviye göstergesi, onun mutlaka salâh makamının 5. kademesine ulaştığı gerçeğidir. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu şerefe ermişler. Hepsinin kalp gözü açılmış, irşat makamına Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılındın diye tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabe gerçekten Allah'ın en üst seviye dostlarıydı. İster Ensar'dan olsun, ister Muhacir'inden olsun, hepsi Allah'ın zatını görmüşlerdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim onların hepsinin irşat makamına ulaştığını ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin, evvelki sabikun müsabakalarda, hayırda yarışmada yapılan müsabakalarda en önde gelenler. Hayrın en üstünü daimi zikre olanların, daimi zikre ulaşanların yaptığı hayırdır. Kazandığı hayırdır. Daimi zikre ulaşanların da 4
kademe atlamadıkça bu hedefe ulaşması mümkün değildir. Evvela onların bu hedefe ulaşmaları için Ulelbap makamında 7 tane yer katının, 7 tane cehennemin kendilerine gösterilmesi söz konusudur. 7 kat cehennem Ulelbap makamında gösterilir. Ve zemin kat da gösterilir Ulelbap makamında. Zemin kat sıfır noktasını ifade eder. Sonra kişi İhlas makamına geçer. İhlas makamında 7 tane gök katını Allah Teala'ya gösterir. Yedi tane gök katının yedincisinde 7 tane alem gösterilir. Allah'ın zatını görmek için önce bunların hepsinin görülmesi lazım. Birinci alem kader hücreleridir. İkinci alem ümmül kitaptır. Üçüncü alem kudret denizidir. Dördüncü alem makam-ı mahmuttur. Beşinci alem divan-ı salihindir. Altıncı alem zikir hücreleridir. Yedinci alem indi ilahidir. Altı alemi görmedikçe yedinci alemi kimse göremez. Bunlar da o kişinin daimi zikre ulaşmasından sonra gösterilen hususlardır. 19 kademe oluyor. 19 mertebe kişinin kalbi daimi zikre ulaştıktan sonra müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı, 7 tane gök katı 14 eder ve salah makamında da günahların örtülmesi, salah nurunun verilmesi, günahların sevaba çevrilmesi, teslim Allah-u Teala'nın iradeye teslim olması, sonra da kişiyi irşada memur ve mezun kılındın diye bu muhtevada irşada tayin etmesi, sadece bu noktaya ulaşan kişi Allah'ın zatını görebilir. Öyleyse Allah'ın zatı görülür mü diye bir sual soruldukta ona rahatlıkla şu cevabı verebilirsiniz. Allah'a Allah'ın zatı kalp gözleri Allah'ı görmeye yetkili kılınanlar için görülür. Onlar Allah-u Teala tarafından iradelerini de Allah'a teslim ederek daimi zikirden sonra 19 mertebe kalpleri müzeyyen olanlardır. Onlar Allah'ı görebilirler. Ve Âl-i İmrân suresinin 18. ayet-i kerimesi, Zuhruf suresinin 86. ayet-i kerimesi, Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi, Kaf suresinin 37. ayet-i kerimesi, Bakara suresinin 140. ayet-i kerimesi, Allah'ın zatının görüleceğine dair kesin delillerdir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz tek fırka. O tek fırkaya dahil olmak, fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka var. Bir tek din var. İnsanlar şu anda Hristiyanlık, Musevilik ve İslam diye üç kitap mevcut olduğu için üç ayrı dinin mensubu olduklarını zannediyorlar. Ve yüzyıllar boyunca hep aynı ayrım yapılmış. Hristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanlar ayrı ayrı dinlerin sahipleri olduklarını düşünmüşler. Ama Allah Teala bize öğretti ki dinler diye bir konu söz konusu değildir. Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da babanız İbrahim diyor Hazreti İbrahim'e ve Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Son üç kitap verilen son üç peygambere baktığımız zaman Hazreti Musa'nın, Hazreti İbrahim'in oğlu İshak'tan geldiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ise Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'den geldiğini görüyoruz. Ama aynı baba Hazreti İbrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim muhtevası içinde konular dinler açısından incelendiğinde dinler diye bir şeyin mevcut olmadığını Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de görüyoruz. Tevrat indirilen bu kitabın, Tevrat'ın Hazreti İbrahim'in dinini ifade ettiğini söylüyor. Tevrat'taki din için Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor Allah Teala. Bir başka ifadeyle Tevrat Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. İncil Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Kur'an-ı Kerim Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatıyor. Bu yüzeydeki dalga. Daha derine indiğimiz zaman Tevrat'ta Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. İncil'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinindeki 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini oluşturan 7 safa 4 teslim anlatılıyor. Ve bunun dışında bir şey yok.
Başlangıçtan itibaren sona kadar ulaşan 28 basamaklık bir dizaynda Allah Teala hep Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatmış. O zaman dinlerin mevcut olmadığı gerçeğiyle karşı karşıyayız. Dinler yok. Bir din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bu dinin özelliğini düşündüğümüz zaman sevgili kardeşlerim, bu dinin 7 safa 4 tane teslim içerdiğini görüyoruz. Birinci safa Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. İkinci safa mürşide ulaşıp tabiiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşması ve teslimi. Dördüncü safa fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşinci safa nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safa tövbe-i nasuh, muhlis olmak. Yedinci safa iradeyi de Allah'a teslim edip irşat makamına ulaşmak. İrşada memur ve mezun kılınmak. Allah Teala 3 kitaplı dinin kitaplarına aynı esasları koymuş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. 3 dinde, Tevrat'taki dinde, İncil'deki dinde, Kur'an-ı Kerim'deki dinde Hazreti İbrahim'in Hanif dini. İşte bu Hanif dininin muhtevası bize ne anlatıyor? Burada Hanif dininde insanlar Allah'a mülaki olmayı diliyorlar. Ve mürşitlerine tabi oluyorlar ikinci kademede. Tabi olunca ruhları vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Sırat-ı müstakim üzerinde Allah'a doğru bir yolculuk. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de aynı yolculuk. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin özelliklerini incelediğimiz zaman birinci özellik vahdet, Allah'ın tekliği. Üç kitapta da vahdet konunun esasını teşkil ediyor. Tek bir Allah vardır. Sonra ikinci faktör. Tevhid. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. İşte bu tek fırka bugünkü konumuz. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu tek fırkadan sonra, yani tevhid akidesinden sonra Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka tevhid akidesini oluşturuyor. Üçüncü ayrım geliyor. Vahdet, tevhid ve üçüncüsü teslim. Ruhumuzu 22. basamakta, fizik vücudumuzu 25. basamakta, nefsimizi 26. basamakta, irademizi 28. basamakta Allah'a teslim ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üçüncü esası olan teslim burada şekilleniyor.
Ve Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala diyor ki Habibim, Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sizin de ona uymanız için size de şeriat kıldık. Demek ki Hazreti Nuh'un şeriatı neyse, Hazreti İbrahim'in şeriatı neyse, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de şeriatı aynı şeriat. Öyleyse İslam'ın ayrı bir şeriatı, Hristiyanlığın ayrı bir şeriatı, Museviliğin ayrı bir şeriatı yok. Şeriat, yani dinin bütünü, üçünde de aynı. Üç esas. Vahdet, Allah'ın tekliği, tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek fırka ve teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bu tevhidin muhtevasına baktığımız zaman tek bir fırka olayıyla karşı karşıyayız. Allah Teala hepimizden, dünyadaki bütün insanlardan tek bir fırkayı oluşturmamızı istiyor. Bunu Kur'an-ı Kerim'de farz kılmış. Âl-i İmrân Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vâtesimû bihablillâhi cemiyan." Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemiyan, hepiniz. Ve la teferrekû, ve fırkalara ayrılmayın. Ve eskürü nimetallâhi, Allah'ın nimetini zikredin. Aleykum, üzerinize verdiği Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin ki İskuntum adaen, siz birbirinize düşmandınız. Fe ellefe beyne kulübikum, o kalplerinizin arasını telif etti, birleştirdi. Fe asbahtum, ve oldunuz bi nimetihi, onun nimetiyle, Allah'ın nimetiyle ihvana, İhvan, kardeşler oldunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kimdir kardeşler? O tek fırkanın içinde bulunanlar. Kimdir o tek fırkanın sahipleri? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Peki Kur'an-ı Kerim ne diyor bu konuda? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala Rum Suresi'nin 30. ayet-i kerimesinde kainatta bir tek dinin mevcut olduğunu, o dinin Hazreti İbrahim'in hanif dini olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de hanif olduğunu ve bu dinin ezeli ve ebedi olduğunu söylüyor. Diyor ki, Habibim, hanif olarak ve çini, zatını dine doğrulttu. O hanif fıtratıyla ki, sen hanif olarak yaratıldın. O hanif fıtratıyla ki, Allah Teala bütün insanları hanif fıtratıyla yarattı. O din ki, hanif dini ki, o din ezeli ve ebedi dindir. Ezelden ebede kadar hep sadece bir tek din var olacaktır. O din Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Ve sen de hanifsin. Ve şöyle bitiriyor Allah Teala Rum Suresinin 30. ayet-i kerimesini. Allah'ın ne
dininde değişiklik görebilirsin, ne de insanları hani fıtratıyla yaratmasında. Allah'ın bir tek dini olmuştur ezeli ve ebedi olarak. O din Hanif dinidir. Ve bütün insanları Allah'ın bu Hanif dinini yaşayabilecek olan Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Bütün insanlar sadece bir tek dini, sadece Hanif dinini yaşayabilecek olan bir özellikle yaratılmışlardır. İşte onun için Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde fırkalara ayrılmayınız diyor. Tek bir fırkada olunuz diyor. Ve Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinden Allah Teala'nın fırkalara ayrılmaktan muradının ne olduğunu görüyoruz. Diyor ki Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile diyor Allah Teala. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ne görüyoruz? Rum 31 ve 32'yi birleştirdiğimiz zaman iki tane grup görüyoruz. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dileyen o tek fırkanın içine giriyor. Ne olarak giriyor? Takva sahibi olarak giriyor. Peki Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte olacaktı. Takva sahibi olamayacaktı. Ve gideceği yer mutlaka cehennem olacaktı. Fırkalara ayrılanların muhtevasına baktığımız zaman bunların gidecekleri yerin cehennem olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler. Dileseler de o zaman takva sahibi olacaklardı. Cennete girecek olanlar da sadece takva sahipleri. Bu dilemeyenlerin muhtevası Kur'an-ı Kerim'de gizli şirkte olanlar olarak o surette açıklanmış. Kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o takva sahibi olamaz. Dilemediği sürece o kişi takva sahibi değildir. Böyle olduğu için de şirktedir ve gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi olmayan kişi aynı zamanda kafir hüviyetinde Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Kişi Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki kıyamet günü şeytan insanlar olan vaadini yerine getirdi. Hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi şeytana kul oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri onlar müminler. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenler tek fırkanın dışında kalanlar. Allah Teala bu sebeple fırkalara ayrılmamızı istemiyor. Aynı şeriatın sahibi olan insanlar şunu bilecekler ki Allah Teala kıyamete kadar
bütün insanları hanif fıtratıyla yaratacaktır. Yani hanif dinini yaşayabilen, yaşayabilecek özelliklerle donatılmış olarak yaratacaktır. Bütün insanlar hanif fıtratının standartları içinde yaratılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyebilecek olan, mürşidine tabi olabilecek efsafta, ruhunu Allah'a ulaştırabilecek vasıfların sahibi, fizik vücudunun nefsini Allah'a teslim edebilecek bir hüviyet içerisinde ve nefsinden sonra iradesini de Allah'a teslim edebilecek bir muhteva içerisinde Allah Teala insanoğlunu yaratmış. İşte önemli olan o tek fırkada olmaktır. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fe asbahtum bi nimetihi ihvana. Onun nimetiyle artık kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nâri. Siz bir ateş çukurunun içindeydiniz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Fe enkazukum minha. Ve sizleri oradan Allah kurtardı. Kezalike yübeyyinullahu lekum ayatihi. İşte bu sebeple buna dayalı olarak yübeyyinullahu Allah size beyan ediyor ki lekum sizin için size ayatihi ayetlerini لَا لَكُمْ تَهْتَدُونَ ki böylece hidayete eresiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ve fırkalara ayrılmayın ifadesi Allah'ın ipinin ne olduğunu gösteriyor bize. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu bir dilektir. Bütün insanları cehennemden kurtarır. İnsanların hepsinin gideceği yer cehennem olacaktı. Eğer Allah-u Teala insanlara bu hakikatleri öğrettikten sonra insanlar onu tatbik etmeselerdi. Kıyamete kadar geçecek devre zarfında insanlardan bir kısmı fırkalara ayrılmayacaktır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Allah onları mutlaka mürşitlerine ulaştıracaktır. Allah onları daha sonra ruh vücutlarından ayrılmış olan ruhlarını Allah'a ulaştırmak suretiyle ermiş evliya hüviyetine ulaştıracaktır. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel gidecekleri yer mutlak cehennem olmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürlerse gidecekleri yer birinci kat cennet oluyor. O kademeyi aşmış, mürşitlerine ulaşmış. Ondan sonra ölmeleri söz konusuysa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olacaklardır. Daha ötede eğer ruhlarını Allah'a ulaştırabilmişlerse ki son derece kolay bir olaydır. Çünkü kişi ulaştırmayacaktır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İnsanlar Allah'a ulaşmayacaklardır.
Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dilek üzerinde Allah o kişiye tesire başlayacak ve kişiyi mürşidine ulaştıracak. O zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılacak. Allah'a doğru ana dergâhta olanlarla birlikte bir yolculuğa çıkacak. Hangi tarikatta olursa olsun bütün insanların geleceği yer mutlaka ana dergâhtır. Bu dergâh devrin imamının dergâhıdır. Ve orada seyri sülük isimli bir yolculukla 7 tane gök katı aşılacaktır. 7. katta 7 tane alem geçirecektir. Ve insanların ruhları birer birer zikirlerini tamamladıkça Allah'a ulaşacak, Allah'ın zatında yok olacaklardır. Böylece Allah'ın ruhu Allah'a tevdi edilmiş, yeniden teslim edilmiş olacaktır. İşte Allah Teala'nın istediği şey bu sebeple fırkalara ayrılmamaktır. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bir tek şey yatıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ulaştıran bir fırkanın içindedir. Allah'a ulaşan bir fırkanın içindedir. Allah Teala En'am suresinin 153. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve enne haza sırat-ı müstakimen. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Muhakkak ki bu sırat-ı müstakimen. Benim müstakim olan yolumdur. Fettebi'uhu öyleyse ona, o yola, sırat-ı müstakime tabi ol. Ve la tettebi'us sübüle. Başka yollara sakın tabi olma. Fetteferreke fetteferreke bikum an sebili. Eğer tabi olursan ifadesini otomatik olarak ekliyoruz. Eğer tabi olursanız diyor Allah Teala. Bu eğer tabi olursanız ifadesini kullanmamış. Ama elatette bu subule yollara, bu yolun dışında kalan yollara tabi olmayınız ifadesinden sonra geliyor feteferekka bikum ansebilihi. Öyle yaptığınız takdirde oradaki fe öyle yaptığınız takdirde sizi Allah'a ulaştıran yegane sebebi olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırır, tefrik eder, ayırır. Zalikum vassakum bihi. İşte Allah Teala size onunla vasiyet etti. Allah'ın vasiyeti ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimidir. Böyle onunla size vasiyet etti ki böylece siz takva sahibi olasınız. لَعَلَكُمْ ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ. İşte böyle size onunla vasiyet etti ki لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ. Umulur ki hidayete erersiniz. Umulur ki تَتَّكُونَ takva sahibi olursunuz. لَعَلَكُمْ تَتَّكُونَ. Umulur ki takva sahibi olursunuz. Allah Teala bu tek fırkanın yolunun Allah olduğunu her vesileyle ifade etmiş. İnsanların
takva sahibi olmaları Allah'a ulaşmayı diledikleri anda tahakkuk eder. Sonra kişi mürşidin ulaşıp tabi olduğunda ikinci takvanın sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü takvanın sahibi olacaktır.

أن تولوا وجوههم قبلة المشرق والمغرب ولكن تبر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Yüzlerinizi doğu veya batı tarafına çevirmeniz bir yani sizleri ebrar kılacak bir davranış değildir. Velakin el birre lakin bir men ve o kişinin amene billahi Allah'a amene olması ve yevmil ahire inanması ve melaketi meleklere inanması ve kitabı kitaba inanması ve nebiyin ve nebilere inanması. Sonra devam ediyor. Bir ve atel male malını vermesi ala hubbihi zevil kurba vel yetama vel mesakine ve ibnes sebili. Sevdiği maldan akrabalara, yetimlere, miskinlere, çalışamaz durumda olan ihtiyarlara yani, yolda kalmış yolculara,

ibn-i Sebil'i ve sailine ve fil rika ve kame salate ve ate zekate ve yetimlere, miskinlere, çalışma arzında olan ihtiyarlara yani yolda kalmış yolculara, isteyenlere, kölelere ve esirlere vermesi ve zekatı vermesi bunların hepsidir diyor Allah Teala. El mufine bi ahdim iza ahet verdikleri zaman ahdlerine vefa edenlere ve sabirine ve sabredenlere fi vesai ve darrayı zorlukta ve darlıkta sabredenlere ve hinel ber. Şiddetli savaş halinde ilâkellezîne sadaka sadaku. İşte onlar sadıklardır. Ve ulaike humul muttakun. Ve onlar takva sahipleridir. Ali İmran 193'te Allah Teala buyuruyor ki Rabbena innena semina minadiyen yunadi lil imani en aminu bi rabbikum fe aminu ve amenna. Ey Rabbimiz, Rabbena, ey Rabbimiz, innena muhakkak ki biz semina gördük, münadiyen bir münadiyi, söyleyen kişiyi gördük. Yunadi lil imani. İmana çağıran bir münadi gördük. Rabbinize iman edin diyen en aminu bir rabbiküm. Rabbinize iman edin diyen fe amenna, biz de iman ettik. Rabbena, Rabbimiz, fafirlena, zünübena, bizden günahlarımızı ört.

inandığımızı mağfiret eyle. Ve keffir anna seyyiatina ve bizden seyyiatimizi ört ve teveffena meal ebrar ve bizi ebrar ile birlikte vefat ettir, öldür. Kimdir ebrar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Onlar cehennemden kurtulmuşlardır. 7 safhalık bir müessese biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, iradeyi Allah'a teslime kadar devam eden bu muhteva içerisindeki herkes ebrardır. Kimdir cennete giremeyecek olanlar? Onlar cehenneme gidecek olanlardır. Ebrar, birilerinin sahipleri, cennete gidecek olanlar. Münafıklar, cehenneme gidecek olanlar. Nifak içinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Ebrar olmayanlar kimdir? Onlar füccardır. İşte Mutaffifin suresinin 18. ayet kelimesi Kela inne kitabel ebrarı lefî illîn. Dikkat edin, muhakkak ki ebrarın kitapları illiğindedir. Yani kader hücrelerindedir. 7. gök katındaki kader hücrelerinde. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka, hakka çağıran insanların kurtuluşunu ifade eden tek bir fırkada olma işlemi. Başlangıçta herkes dalalettedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girer. Dedikten sonra mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştırır. Tek fırkanın içindedir. Mutlaka ruhunu da kendisine ulaştırır Allah-u Teala. O tek fırkadadır. Daha sonra bu kişi fizik vücudunu teslim edecektir. Nefsini teslim edecektir. İrşad olacaktır. Yani tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir. Ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim edecektir. Böylece tek fırkada olmanın en üstün noktasına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sözlerimizi tamamlamayı Yüce Rabbimiz bize nasip kıldı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed ve izzüillahi ve şeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve midini. Yâke nâbdülillahi. Sırat-ı lezzeyne enavte aleyhim. Gâil-i magdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanımak. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah-u Teala insan adı verilen kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah-u Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah-u Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah-u Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah-u Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor, bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan
bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da, ben onlara verseydim de onları mutlu etseydim de, bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır, bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin.
sevinçli arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah-u Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar. Ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde, deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken, ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı, ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın.
gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah-u Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah-u Teala sizi mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah-u Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için, madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için, iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için, üç, bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. İkinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. Üçüncüye geçin. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese
O sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir, karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak, çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydelere koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah Teala. İşte sizlerden Allah Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah Teala bu kitabında, bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda
bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez, bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, dört tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o dört varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, yedi kademenin dört tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın yedi safhası var. Bu yedi safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği on tane ihsanla mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur.
Nefsini Allah'a teslim eden 5. kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan 6. kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden 7. kat cennetin sahibi olur. Adn cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene 4 tane teslim görüyoruz. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu 7 safhada 7 tane takva göreceksiniz. Gene 4 tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu, beçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslimler boyunca daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir olgu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki وَاَنُوبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلَ اَنْ يَتَيْكُمُ الْعَزَابَ. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir 7 safhada 4 teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halektel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre, hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. Mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek.
mürşidimize ulaşacağız? Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin yereyi geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah-u Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarınızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor, ben yarattım onu, onun mutluluğundan ben sorumluyum, işte onu mutluluğa ulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım, dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor.
cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi.
Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette, nefse tam aksine yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah-u Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında onun evvelce diğerine yaptığı olayın bir karşılığıdır. Ama kişi bunu hiç hesaba katmaz. Fena halde içerler kendisine bir kötülük yapıldı diye ve bunun arkasından da huzursuzluk duyar.
Bu huzursuzluk onu, nefsi bütün afetlere dolu olduğu için onu da intikam almaya sevk eder. İntikamını alabilirse intikam almanın huzurunu yaşayamaz. Bu zulmani bir olaydır. İntikam almak nefsin afetiyle tahakkuk ettiği için netice sadece Allah

Şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan, bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor, onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar, stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür. Artık hep huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki kendisinden bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir. Her emrin yerine getirilişin arkasından da Allah Teala o kişiye huzur verecektir, mutluluk verecektir, ruh da nefse. İşte sevgili kardeşlerim, bunun neticesinde kişi
Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde

bütün emirleri yerine getirdiği için, zevkle yerine getirdiği için, her emrin büyük bir zevk olduğunu, namaz kılmanın, oruç tutmanın, zikir yapmanın, bütün ibadetlerin doyulmaz zevklerden ibaret olduğunu kişi yaşamaya başlayacaktır. Öğrenmiş olacaktır, test etmiş olacaktır ve yaşamakta olacaktır. Ne oldu? Kişi Allah ile olan ilişkilerinin hem emirler cephesinde hem nehiler yani yasaklar cephesinde gene kesintisiz bir suç ve sükun halinin kesintisiz bir mutluluğun sahibi olduk. İşte iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun hali, Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun hali, hayatınızın her saniyesini bir cennet saadeti hüviyeti içinde yaşamak hepinizin hakkı sevgili kardeşlerim. Bu mutluluktur. Ve Allah-u Teala hepinizi en çok sevdiği mahlukları olarak bu muhteşem mutluluğu yaşamanız için yarattı. Öyleyse ona layık olun. Allah'ın güzelliklerini yaşayın. Bu güzelliklerde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluklar, mutluluklar, mutluluklar sizin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de sonsuz bir dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte yeniden birlikteyiz. Bir defa daha Bel Asr suresi konusunda konuşmak ve konuyu tamamlamak üzere. Demiştik ki Bel Asr suresi 4 tane 7 basamaktan oluşur. Son 7 basamağa ulaştık. Birinci basamaktan sonraki 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Bu basamaklar sevgili kardeşlerim hepsi velayet makamlarıdır. Bir defa daha Vel Asr'ı söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri. Asra and olsun ki, yemin olsun ki, zamana and olsun ki, zamana yemin olsun ki. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmenû olanlar hariç. İlk 7 basamak. Ve amülü salihati. Nefsi ıslah edici amellere başlayanlar hariç. Birinci 7 basamak bitiyor. İkinci 7 basamak 8. basamaktan itibaren başlıyor. 14. basamakta nefs tezkiyesi başlıyor. Nefsi ıslah edici ameller başlıyor. Ve tevasav bil hak. Üçüncüye de basamak, hakkı tavsiye edenler diyor. Ruhun Allah'a doğru yükselişi, 7 tane gök katını aşışı, her katta hangi işlevlerden geçtiği ve ruhun Allah'ın zatına ulaşması. Bu Allah-u Teala'nın dizaynında hakka ulaşmak ve hakka ulaşanların hakkı tavsiye etmeleri söz konusu. Hakka ulaşmış olmalı ki bu muhteşem olayı yaşamış olmalı ki başkalarına tavsiye edebilsin. Ve ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki kademelerde bu 4. saatin muhtevasını oluşturacak. Ve tevasav biz sabrı. Ve tevasav bil haktan sonra, 3. 7 basamaktan sonra ve tevasav biz sabr, sabrı tavsiye edenler. Sabrı tavsiye edenler sabrın sahipleridir. Ve sabrın sahibi olmak Allah Teala'nın bir muhteşem dizaynıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Vel'a suresinin 4. ve son bölümünü tamamlamak üzere birlikteyiz. Ne olmuştu? Ruh Allah'a ulaşmıştı. Ve ruh Allah'ın zatında yok olur. Bu 4. 7 basamağın birincisidir. 7 velayet makamının da birincisidir. Makamın adı fena fillah. Fena, fani olmak, yok olmak demek. Fi içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olmak. Ruhun 7 tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ulaşması ve zatta Allah'ın içinde yok olması. Allah Teala Nebe suresinin
Hep bu iki sureyi birbirine karıştırırım. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اِتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهِ مَآبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran, Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişi için meab olur. O kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur. Ve Âl-i İmrân suresi 18. ayet-i kerime, o affedersiniz 14. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor ki vallahu indehu hüsnül meab. And olsun ki, yemin olsun ki Allah'ın katındaki ahsen sığınak, güzellerin en güzeli olan sığınak Allah'ın zatıdır. İşte böyle olan, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmış olan ve Allah'ın zatını meab ittihaz etmiş olanların isimlerine evvab deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Evvab, meaba ulaşmış ve sığınmış demek. Allah'a dönmüş, Allah'a ulaşmış, meaba ulaşmış, kendisine Allah'ın zatını meab, sığınak edinmiş kişi. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetul cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat alındığınız cennet budur. Yani hadi buyurun cennetinize. Bütün evvab olanlar için ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Evvab, meaba geri dönmüş, meaba sığınmış kişi. Ya hafiz, hafiz de muhafaza altındaki kişi. Allah Teala kimin başının üzerine devrin imamının ruhunu göndermişse o kişi Allah Teala'nın o devirdeki en üst yetkilisi tarafından, devrin imamı tarafından, devrin imamının ruhu tarafından koruma altına alınmıştır. O muhafızdır. Allah Teala diyor ki biz bir kavmin üzerine, yani bir topluluktaki insanlar, herhangi bir topluluğun Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, dileyenlerden Allah'a ulaşanların oluşturduğu bir toplum. Böyle bir toplumda bu bir kavim. Müminler kavmi. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar. İşte ruhlarını Allah'a ulaştırmadan evvel onların başının üzerine Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaştırıyor, ulaşıyor. Bir evvelki üçüncü saatte anlattığımız, üçüncü bölümde anlattığımız Velâsır suresinin ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanmasından sonra Allah'ın zatında ruhun yok olmasına evvab diyoruz. Ya hafiz nedir? Hafiz de Mümin 15'te anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye, yani o kişinin ruhuna Allah'a mülaki olma gününün, yevmüt talakın geldiğini haber vermek için. Hayır, haber vermek için değil.
haber vererek onu ikaz etmek için, uyarmak için. Öyleyse Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre mürşide tabi olan kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. Bu gönderilen ruhun ne yapacağı açık bir şekilde ifade ediliyor. Ne yapacak kişinin başının üzerine gelen ruh? O ruha diyecek ki senin yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a ulaş. Yani bunun manası Allah seni bekliyor. Allah seni bekliyor, ona ulaş. Senin Allah'a ulaşma günün geldi. Hiçbir ruh kendiliğinden vücuttan ayrılıp da Allah'a ulaşamaz. Sadece bir tek yolu vardır bunun. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelecek. Ancak evvelki 3 safhada anlattığımız olaylar dizisi tahakkuk ederse bu iş, bu meyve olgunlaşır. Kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Böyle olması içinse kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun mutlaka ulaşması lazım. Ulaştı, kişi hafiz oldu. Bir, böyle olanlardan oluşan bir kavim diyor, durumlarını değiştirmedikçe biz onların başının üzerine gönderdiğimiz muhafızı değiştirmeyiz diyor, almayız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kişi evvap oldu. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, yetmez. Evvap oldu. Yani ruhu bir sığınak olan, meyap olan Allah'a sığındı. Allah Teala ne diyordu? Zariyat 50'de "Fefirru ilallahi." Öyleyse Allah'a kaç. Allah'a sığın. Çünkü Allah sığınaktır. Ve ruhun Allah'ın zatında yok olması, o olay Allah'ın zatında ifna olmaktır. Bu ayetlerle ifade buyuruluyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'ın zatında kişinin ruhu yok olduktan sonra ne olur? Kişinin zikri giderek artacaktır. Nefsinin kalbindeki nurlar da %51 iken ruh Allah'a ulaşmıştır. %61'e kadar burada ruhun Allah'ın zatında kaybolması noktasından itibaren kişinin kalbindeki nurlar %61'e kadar yükselecektir. Burası fenafillah makamıdır. %61'e ulaşırsa ne olur? O zaman kişi beka makamına ulaşır. Allah'ın indinde, Allah'ın huzurunda baki olmak. Neyle baki olmak? Altın tahtlarda yaslanarak tabi olmak. Huzur namazının saflarına baktığınız zaman arkadan bakıyorsunuz, en önde devrin imamının ruhu var. O ve arkasındaki iki kişi kefeni. Başlarında sarık yok. Ondan sonra sarıklılar başlıyor. Sonuna kadar da hep sarıklılar devam ediyor. Öyleyse bu huzur namazına arkadan bakıyorsunuz. Huzur namazının hedef ittihaz ettiği tarafa, Allah'a yönelik olan huzur namazının imamının arkadan bakıyorsunuz sol tarafında tahtlar var. Yerden 4 metre yükseklikte başlayan arşı tutan meleklerin boşlukta tuttuğu arşı tutan melekler görünmüyor. Altın tahtlar. En çok en alt sırada bunlar som altından ama üzerinde mücevher yok.
Yükseldikçe daha üst kademelerdeki tahtlarda mücevherler başlıyor. En üstte ise altının tahtın üzeri tamamen mücevherlerle süslü. Böyle bir dizaynda Allah Teala diyor ki Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde onlara Allah Teala'nın indiği ilahide yurt vardır diyor Allah Teala. Allah Teala'nın indinde baki kalmak üzere Allah'ın indinde onlara yurt verilir diyor. Allah'ın huzurunda, Allah'ın zatında değil, sakın iki olayı birbirine karıştırmayın. Allah'ın indinde onlara yurt vardır. İşte bu yurt bir altın tahttır. Burası beka makamıdır. Ve nefsin kalbindeki nurlar kişinin zikri giderek artıyor. %61'den yukarıya doğru devam ediyor. %61'i geçtiği nereden anlaşılır? O kişiye Allah'ın indinde taht ihsan edilişinden anlaşılır. Kişi henüz daimi zikre ulaşmamıştır. Zikri giderek artıyor. Sonra daha fazla artıyor kişinin ruhu, kişinin zikri. Öyle bir gün geliyor ki kişi her gün 12 saatten daha fazla zikretmeye başlıyor. İşte bu nokta kişinin zühd noktasıdır, zahit olma noktasıdır. Zühd nedir? Zühd bir şeye karşı ilgisiz olmak, onun zıttına karşı ilgi duymak, onun zıttını ön planda tutmak, böylece diğerini ikinci plana almak. İşte bütün insanlar şu dünyada yaşadıkları sürece normal şartlarda hep aynı standartlardadırlar. Yani dünyaya dönüktürler. 24 saatlik zamanın kendilerine hasreden uykunun dışındaki zamanlarını hep dünyaya dönük bir şeyler yapmakla geçirirler. İşte bunlardan her kim zikrini günün yarısından yani 12 saatten daha öteye çıkarırsa o kişi zahit olur. Neye karşı zahittir? Dünyaya karşı zahittir. 12 saatten daha fazla zikir yapan kişi her gün Allah-u Teala'ya Allah'a daha çok değer verdiğini, dünyadan daha çok değer verdiğini, dünya hayatının onu birinci derecede etkileyemediğini ispat ediyor. Peki, zühd konusundaki ayet-i kerime, bir tek ayet-i kerime geçiyor. Bu ayet-i kerime, Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesidir. Hazreti Yusuf'un kardeşlerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Yani ona değer vermiyorlardı. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar diyor. Birkaç dirheme verdiler diyor. İşte bunun tam tersi olan olay, dünyaya meyletmek yerine, zikri günün yarısından her gün daha yukarı çıkararak, her gün 12 saatten daha fazla zikrederek Allah'a kendisine karşı zahit olunmadığını, dünyaya karşı zahit olunduğunu ispat etmek. Hiç kimse fizik vücudunu zahit olmadan Allah'a teslim edemez. Fizik vücudunun tesliminin temelinde günün yarısından daha fazla zikir asıldır. Fizik vücut teslim olduğu zaman o fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası zühd makamıdır.
zahit denir züht makamının sahiplerine. Ve %70'i burada geçer. Nurlar %80'e doğru yükselmeye başlar. Kişi zahittir. Bu zahit olan kişi zikrini günün yarısından öteye geçirdikten sonra daimi zikre doğru adım adım yaklaşacaktır. İşte bu yaklaşımı sırasında o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %80'i aştığı zaman, %81 olduğu zaman kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Bunun manası nedir? Manası şudur. O kişinin nefsinde hala %19 karanlık vardır. Ama kişi zikrini artırmaya devam ediyor. Yakın bir gelecekte onlar da kalmayacaktır. Ama bu aşamada, bu noktada o kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye başlıyor fizik vücuduyla. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili de işlememeye başlıyor. Peki daimi zikirde mi? Hayır, değil. Nasıl yapıyor bunu? Nefsinin afetlerini kale almayarak, umursamayarak, onları devre dışı kılarak, iradenin de devreye girmesi söz konusu. İrade zaten sadece eskiden nefsin afetlerinin %100'üne karşı çıkan irade, şimdi sadece %19'una karşı çıkacak. Bu da onun için işten değil. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada fizik vücudun teslimi söz konusudur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde? Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun diyor Allah Teala. Onlar ki diyor fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun ahsen olduğu bir noktaya ulaşmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslim olunması, teslim edilmesi, daimi zikrin henüz ulaşılamadığı bir noktada daimi zikirdeki davranış biçimlerini tahakkuk ettirmek manasına gelir. O kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getirir, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. Peki nefsinin kalbi %100 temizlendi mi? Hayır, temizlenmedi. Ama kişi iradesini de devreye sokup, güçlenen iradesini, 100'e karşı savaş veren irade 19'a karşı savaş veriyor. O da giderek azalıyor zaten zikir arttığı için. Ve hiç dikkate alınmıyor %19'luk muhalefet. Hiç dikkate alınmıyor %81. Bütün işleri toparlayıp götürüyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir fizik vücut var ortada. Bu fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Bundan sonraki safhaya dikkatle bakın. Burası muhsinler kademesi. Evvela neydi? Fena fillah makamı. Sonra beka billah makamı, Allah ile birlikte baki olmak makamı. 2. Üçüncüsü züht makamı. 4. muhsinler makamı. Fizik vücudun Allah'a teslimi makamı. 3. sohbetimizin sonunda ilmel yakin sona ermişti. Ama aynen yakin oluşmamıştı.
fena, beka ve züht makamlarında, evliyalığın başlangıçtaki üç makamında, fizik vücudun teslimine doğru yaklaşıyor kişi. Fizik vücudunu da Allah'a teslim ediyor. Ama bu kişi hala aynel yakine ulaşmamıştır. Hala ilmel yakin standartlarındadır. Ama burada ilginç bir şeyler olabilir. Kişi arif olabilir. İrfan sahibi olabilir. Yani bu noktada Allah Teala kişinin kalp gözünü açabilir. Kişinin kalp kulağını açabilir. İkisini birden açabilir. Peki kişi aynel yakinin sahibi olmuş mudur? Kalp gözü açıldı diye, kalp kulağı açıldı diye. Hayır. Aynel yakinin 7 tane özelliği var. Bu özellik kişiyi ullelbap makamının sahibi kılar. Kimdir ullelbap sualinin cevabına bakalım. Kur'an-ı Kerim'de li ullelbap yeskürullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunûbihim diyor Allah-u Teala. O ullelbap kullarım ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Ama dördüncü hal yok. Kimse için dördüncü bir hal söz konusu değil. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikri farz kılmış mı? Evvelce buna bakmıştık. Ne diyordu Allah-u Teala Nisa 103'te? Feskurallâhe kıyamen kuhuden ve alâ cunubihim. Ayaktayken öyleyse, ayaktayken de, otururken de, kendisi yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah-u Teala. Daimi zikrin sahiplerine ise ulul elbab adını veriyor Allah-u Teala. Peki bütün sahabe evvela fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler miydi? Kesin. İşte Âl-i İmrân suresi 20. ayet-i kerime, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Diyor ki Allah Teala Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Başta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam olmak üzere bütün sahabe hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse bütün sahabe fena makam, beka makamının sahibi, fena makamının sahibi, beka makamının sahibi, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Arada da züht makamını yaşamışlar. Zikirleri gün yarısını aşmış ve daimi zikre yaklaşmışlar. Nefslerinin kalbinde %80'ini geçmiş nurlar. Bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra daimi zikrin sahibi olurlar. Yani ulul elbab olurlar. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuş mu? Evet, olmuş. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor bütün sahabe için. Onlar için Allah Teala'nın söylediği şey şöyle: onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından söylenen söz ahsen olandır. Neden? Ona Allah söylettiği için ahsen olandır. Bir. İkincisi de Kur'an-ı Kerim okuyor ama kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Gene konuşuyor. Kur'an-ı Kerim ahsen olduğu için
Gene Ahsen'i söylüyor. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine de itaat ediyorlar. Kur'an-ı Kerim hükümlerine de itaat ediyorlar. İtaat ettikleri de kesin. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Ali İmran 119'da, ey sahabe, o düşmanlarının size buğz ettikleri halde siz onlara karşı gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın, kitabın bütününe iman edersiniz. Bütününü yani gerçekleştirirsiniz. İman etmek, onun tatbikatında bulunmak demek. Kalbi imanın tahkiki imana ulaşması demek. Tahkiki imanın ilk işareti cezbedir. Kişi Allah-u Teala'dan cezbe aldığı zaman kendisinin dışında bir kuvvetin kendisini sarstığını kesin olarak tespit eder. Bu Allah'a olan güvenini, Allah'ın kendisine pozitif istikamete tesir etmeye başladığını işaret eden son derece önemli bir olgudur. Tahkiki imanın başlangıcıdır. Peki, daimi zikre ulaşınca ne olur kişi? Tahkiki iman çok büyük bir güç kazanır. Ne olur? Kişi ulder babsa daimi zikrin sahibi ise ne olur? Bir, o kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Olursa ne olur? Daimi zikrin sahibi olan kimse, o kişinin, daimi zikrin sahibi olan kişinin kalbindeki bütün afetler sona ermiştir. Neden? Çünkü ilk zikirle başlayan kalbin üst kapısını oluşturan mühür, rahmet ve faz, rahmet ve salavat nurlarının birlikte hareket etmesiyle kalbin alt boyutuna iner. Rahmetin, fazlın, rahmetin, salavatın baskısı onu zulmahidin kapıya kadar iter ve zikir devam ettiği sürece yukarıdan gelen güç daima üstündür ve mührü zulmani kapının üzerine kilitler. Zulmani kapının üzerine kilitlenen mühür zulmani kapının açılmasına müsaade etmez. Mühür kilitlemiştir kapıyı. Karanlıklar kalbe giremezler. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman, ulaşmadığı zaman ulaşmadan evvel bir süre zikir yaptıktan sonra zikir bitecektir. Zikir sona erince mührün üzerindeki baskı kalktığı için mühür zulmani güçler, zulmani karanlıklar tarafından yukarı doğru itilecek ve Rabbani kapıya kadar geri gönderilecektir ve kalbi karanlıklar işgal edecektir. Ne kadarını işgal edebilecektir? İman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayan fazıların dışındaki alanları işgal edebilecektir. Burada ise kalbin tamamı Allah'ın nurlarıyla işgal edilmiş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda olay son derece açık olarak tahakkuk eder. Kişinin nefsinin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolar. Daimi zikir, kalbin tamamını zaten daimi zikir olmasa da zikir yaptığı anda kişi 4-5 dakikanın içinde nefsinin kalbi %100 nurla dolur, dolar. Bu da dolar ama kişi daimi zikrin sahibi olduğu için hiçbir zaman mühür zulmani kapıdan ayrılmaz ve kişinin nefsinin kalbi sonsuz bir şekilde hep Allah'ın nurlarıyla doludur. Ve sadece Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasak ettiklerini de asla işlemez. Çünkü nefsin kalbinde artık hiç afet kalmamıştır. İşte nefsin kalbi bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. İkinci özellik, birinci özellik daimi zikrin sahibi. İkinci özellik nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla tamamen dolmuştur. Hiç afet kalmamıştır. Üçüncü özellik o kişinin mutlaka kalp gözünü açar Allah-u Teala. Dördüncü özellik o kişinin mutlaka kalp kulağını da açar. Yani Allah'ın kendisine söylediği her şeyi bu kişi kalbi kulağıyla, kalbiyle işitir.
Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi orada kalbindeki gözle görür. Kalp kulağı ve kalp gözü açılmıştır. Dört özellik oldu. Bunlar o kişinin dört tane temel şartıdır. Kim daimi zikre ulaşırsa bu temel şartlar ona muhtesep hak olarak mutlaka Allah-u Teala tarafından tevdi edilir, teslim edilir. Bu dört temel şartın sonucu olarak o kişi ehli tezekkür olur. Beşinci özellik. Ehli hayır olur. Altıncı özellik. Ve ehli hikmet olur. Yedinci özellik. Dört tane temel şart, üç tane de vasıf şartı oluşturuyor. Niçin ehli tezekkürdür kişi? Tezekkür edebilen kişi demek Allah-u Teala ile. Allah ile her konuyu müzakere eden, karşılıklı konuşabilen kişi demektir. Yani Allah'tan vahiy alan kişi demektir. Çünkü Zümer suresinin 51. ayet-i kerimesi diyor ki, Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illa vahiy ile. Sadece vahiy ile konuşur. Allah-u Teala kiminle konuşursa konuşsun, sadece vahiy ile konuşur. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Ve Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor Allah-u Teala. Bir başka ayet-i kerimede. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu kişi ehli tezekkürdür. Allah ile devamlı tezekkür ediyor, konuşuyor. Öyleyse böyle bir dizaynda ulaşılan noktaya bakıyoruz. Burada kişi ehli hayırdır. Kime hayır verilmişse, kim diyor daimi zikre ulaşmışsa, ullelbap olmuşsa ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah-u Teala. Hikmet sahibi olmuşsa ona büyük hayır verilmiştir diyor. İşte büyük hayır daimi zikir sebebiyle kişinin her an derecat kazanmasının adıdır. Ve bu kişi hüküm sahibi olmuştur, hikmet sahibi olmuştur. Hangi ayete baksa 28 basamağın neresine onun oturduğunu net olarak o kişi bilir. Ve kendisi ister hakim olarak İster hakem olarak görev alsın, mutlaka Allah-u Teala'dan sorarak kanaat bildireceği cihetle bu istikamette en sağlam teminattır. Ehli hüküm, hükmünü icra eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görünüyor ki Allah ile olan ilişkilerimizde konuların güzellikleri söz konusu ve kişi daimi zikre ulaştığı zaman bütün kainat ayaklarının altına serilir. Allah-u Teala ona bu alemin dışından çok şeyler gösterir. 7 tane gök katını gösterir birer birer. İşte başlangıç noktasında, ulnelbap makamında gök katları gösterilmez. Önce yer katları gösterilir. 7 tane, 7 kattaki cehennem ayrı ayrı o kişiye gösterilir. Yerlerin melekûtu. Ayrıca zemin katta bulunan devrin imamının dergahı da gösterilir. Oradaki altın paralardan oluşan bir küme, oradaki sıralanma, sağ kanat velisi sağda, sol kanat velisi solda ve onarlık dizler halinde önlerinde rahleler olan insanların dizaynı ve vesaire. Böyle bir dizaynda her şeyin en güzel olduğu bir noktaya ulaşıyor kişi. Ana dergahı Allah-u Teala o kişiye gösteriyor. Bütün sahabe ullelbap olmuşlar mıydı? Gördük ki
hepsi ulul elbab olmuşlar. Allah-u Teala bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Daimi zikrin sahipleri olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerimede. Öyleyse yerlerin melekutu bitti. Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Allah-u Teala göklerin melekutunu göstermeye başlayacaklar. Daha birinci katı gösterdiği anda kişi ihlas, ulul elbab makamını geçmiştir. İhlas makamına ulaşmıştır. Yeni bir makam. 28. basamaktan bir evvelki basamak, 27. basamak ve ihlas makamı. Kişi halis oluyor. Beyne suresi 5. ayet-i kerime ve ma umiru illa leyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Onlar emrolunmadılar. Allah'ın dininde halis olmakla ve Allah'ın dininde Allah'a halis kullar olmakla emrolundular. İşte kalbin halis olduğu nokta, nefsin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı noktadır. Ve burası başlangıç noktası da değildir bu konunun. Nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren Allah Teala ona 7 tane yer katını gösteriyor, yerlerin melekutunu. Ve ne yapıyor kişi? O kişinin kalbi 7 defa müzeyyen oluyor. 7 tane yer katı gösterildiği için. Sonra birinci gök katından başlayarak 7 tane gök katı gösterilir kişiye. Ve bu gök katları söylemiştik size. Birinci gök katında secde, ikinci gök katında su varılma, üçüncü gök katında iki katlı mescide secde, dördüncü gök katında secde, Beytül Makdes'in aslında, Beytül Haram'ın aslında beşinci katta secde, altıncı katta alan boyasıyla boyanma, yedinci katta da fizik kapısından geçerek yedinci kata ulaşma. Yedinci katta 7 tane alem geçme söz konusu. İşte 7. katın 7 tane alemi de o kişiye birer birer gösterilir. 7. katın 7. alemi indi ilahidir. Allah-u Teala'nın huzurudur. Orası gösterildiği zaman onun tamamının görülebilmesi İndi ilahideki yaprakları kainatın en güzel renkleriyle donatılmış olan bir ağaçtır. Bu ağaç son noktadaki ağaçtır. Sitre ağaç demek, mintahada son demek. Sondaki varlıkların, varlıklar aleminin en üst noktasındaki muhtevadan bahsediyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizaynına güzelce bakalım ve muhtevayı tahin edelim. Ne zaman Allah Teala bir kişiye sitretin müntahayı gösterirse onun ihlas makamı tamamlanmıştır. Sitretin müntahanın görülmesiyle
tövbe-i nasuh olayı gerçekleşir. Allah-u Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Yani mensuh olmayan, değiştirmesi mümkün olmayan bir tövbe. Nasıl bu kişi evvelce mürşidinin önünde tövbe etmiştir? Ne yapmıştır? Mürşidi kendisine Allah-u Teala tarafından tayin edilmiştir. Allah ona mürşidini göstermiştir. Mürşidinin söylediklerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe etmiştir. Şimdi de Allah'ın söylediklerini dinleyip tövbe ediyor. Bu tövbe-i nasuhtur. Bu tövbenin bir daha değişmesi mümkün değildir. Neden değildir? Çünkü kişinin nefsinin kalbinde artık yeminini, tövbesini değiştirecek olan afetler mevcut değildir. Mevcut olmadığı cihetle bu kişi zaten daimi zikirdedir. Tövbesini bozması, oradan düşmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Tövbe-i Nasuh'u Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde söylüyor Allah-u Teala. Ve o öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe-i nasuh olsun diyor. Değişmeyen bir tövbe olsun. Değiştirilmeyen, yenilenmeyen, vazgeçilerek yeniden tövbe etme talebiyle Allah'ın huzuruna gelinmeyen, sadece bu tövbeyi yapmakla ömrünün sonuna kadar tövbenin bozulmadığı bir müessese, tövbe-i nasuh. Ne diyor Allah Teala orada? O gün diyor Allah nebilerini ve onunla beraber olanları üzmeyecektir diyor. Onlar ruhları, onlar nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürürler ve derler ki ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla, bizi, bizim günahlarımızı ört ve bize mağfiret eyle. İşte böyle bir dizaynın var olduğu yer. Tövbe-i nasuh. Kim sitet-i müntahayı görürse, Allah ona indi ilahi gösterdikten sonra sitet-i müntahayı da gösterirse, o kişi tövbe-i nasuha ehildir. Davet edilir Allah-u Teala tarafından. Tövbe-i nasuha davet edilir. Ve kişi Allah'ın söylediği her kelimeyi birer birer tekrar ederek tövbe-i nasuhunu tamamlar. Ve ne olmuştur? Ulu'l-Elbab makamında 7 kademe, 7 mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olan bu kişi İhlas makamında 7 mertebe daha kalbi müzeyyen olmuştur. Bundan sonra ne olacaktır? Allah-u Teala o kişinin Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre günahlarını örtecektir. Sonra ne olacaktır? O kişinin başına salah nurunu verecektir. Ve böylece kişi devrin imamının ruhunu nuruyla beraber başın üzerine taşıdığı için üstünde ön tarafında devrin imamının ruhu ve nuru, sağ tarafında da nurları önlerinde ve sağlarında olarak yürümek söz konusu. Sağ tarafında da kendine ait olan salah nuru oluşuyor kişinin ve ya Rabbi diyor nurumu tamamla. Herkes böyle söylüyor ya da toplum olarak ya Rabbi bizim nurumuzu tamamla diyorlar. Ama bundan evvel nurun tamamlanmasında ve iki olay olmuş. Birinci olay günahları örtülmüş kişinin, ikinci olay salah nuru verilmiş ve hem önünde hem sağında iki nur ile yürümeye başlayan bu kişi Allah-u Teala'dan
talepte bulunuyor. Bizim günahlarımıza mağfiret eyle. Ve nurumuzu tamamla. Allah Teala dördüncü aşamada, salah makamının dördüncü kademesi, günahlarını sevaba çeviriyor kişinin. Böylece salah makamının birinci aşaması tövbe-i nasuh, ikinci kademesi salah nurunun ikinci kademesi o kişinin günahlarının örtülmesi, üçüncü kademesi salah nurunun verilmesi, dördüncü kademesi de o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi.

kişinin irşada ulaştığını söylüyor Allah Teala. Diyor ki, ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize tabi olsaydı bundan çok zarar gördünüz. Ta Allah'ın lanetine de uğrayabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterdi. Ey kalbinize yazdığı iman kelimesiyle kalbinizi müzeyyen kıldı. Bu imanla kalbinizi müzeyyen kıldı diyor. Ve bütün kainata ilan ediyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor. Bütün sahabe irşada da ulaşmışlar. Sonra mı? Sonrası hakkı tukatihi, takva, bir hakkın takva, ve yolun sonu. İrşad makamına irşada memur ve mezun kılındı cümlesiyle tayin. Kişinin nefsinin kalbinde 19. müzeyyen olma noktası da burada oluşuyor. Ve o kişi için hakkul yakin takvası da tahakkuk ediyor. Hakkul yakin buradadır. Hakkul yakin takvası, bir hakkın takva, aynı takvadır. Hakkı tukatihi takva, gene aynı takvadır. Allah-u Teala, Bakara suresinde öyle bir tövbeyle tövbe edin ki, bu hakkı tukatihi takva olsun, diyor. Ve la temutunne illa ve entüm müslimun diyor. Ve siz ölmeyin, önce İslam olun. Allah'a teslim olun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Sonra ölün. İşte bütün sahabe bu takvaya ulaşmışlar. Bir hakkın takvanın sahibi olmanın sonucunda kim sahip olmuşsa Allah Teala onlara irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamının sahibi olmaları imkanını teslim eder. Bu noktada bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Tabii aralarındaki münafıklar, hariç sahabeden bahsediyoruz, münafıklardan değil. Ama ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsi bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar, irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi konunun ispatı. Allah-u Teala diyor ki, o sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olan tabiindi diyor. Elise sahabeye, ister ensar olsun ister muhacirin, tabi olunduğu kesin. Hepsi irşat makamının sahibi, bir hakkın takvanın sahibi. Mükafatı Allah'ın zatını görmek. Bütün sahabe bu büyük şerefe erdiler. Hepsi zata kalp gözleriyle onu görmek şerefine ererek zata teslimi külliyle teslim oldular Allah'ın zatına. İşte sevgili kardeşlerim, gördük ki Vel Asr suresi Kur'an-ı Kerim'in bütününü, 28 basamağın hepsini kapsıyor. Bu 28. basamağın 5. kademesidir. 6. kademesinde Resuller söz konusu, her kavimdeki Resuller. 7. kademesinde de devrin imamları söz konusu. Hepsi, yani ister daimi zikrin sahibi olup da irşat makamına tayin edilsin, ister Resul olsun, ister devrin imam olsun, hepsi adın cennetlerindedir. İki kapısı söz konusudur. İrşat makamına tayin olan Resul

olanlar, her kavimdeki resuller, ikisi bir aynı cennettedirler, ayrı ayrı kapılardan girilir. Üçüncüsü de evren imamları, ayrı bir cennettedirler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, burada Vel Asr suresi sona eriyor. 28 basamaklık bir dizaynın, İslam merdiveninin 28. basamağının bir insanın normal standartlardaki bir insanın çıkabilmesi mümkün olan en üst noktasına bütün sahabe ulaşmış. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Burada sözlerimizi inşallah tamamlıyoruz. Vel Asr suresi Kur'an'ın bütününü ihtiva eden muhteşem bir dizaynı içerir. İhata eder. Allah Teala'nın hepinizi hakka tukatihi takvaya ulaştırarak hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst boyutlarında sizlere mutluluğu yaşatmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, El-Fatiha ve As-Salavat.

Bismillahirrahmanirrahim. Sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe, Allah için vermedikçe asla birre nail olamazsınız. Allah'ın size verdiklerinden Allah için bir şey infak ettiğiniz zaman muhakkak ki Allah onu en iyi bilendir. Tevrat indirilmeden önce İsrailoğullarının kendi kendilerine haram kıldığı şeylerden başka bütün yiyecekler İsrailoğulları için helaldi. De ki, eğer siz yeminlerinizde ve sözlerinizde sadık iseniz, öyleyse Tevrat'ı getirin de okuyun. Artık bundan sonra kim Allah'a yalanla iftira ederse, o takdirde işte onlar zalimlerdir. De ki, Allahu Teala doğruyu söyledi. Öyleyse hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olun. Ve o müşriklerden olmadı. Muhakkak ki mübarek ve alemlere hidayet vesilesi olan beyt, elbette ki insanlar için Mekke'de yapılmış olan ilk beyttir. Orada Beytullah'ta açık beyineler, Hazreti İbrahim'in makamı vardır. Ve kim oraya girerse emin, emniyette olur. Ona yol bulmaya, hacca gitmeye gücü yetenlere, Allah için o beytin hac edilmesi insanların üzerine farzdır. Ve kim inkar ederse artık muhakkak ki Allah alemlerden ganidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. De ki, ey kitap ehli, niçin Allah'ın ayetlerini inkar ediyorsunuz? Ve Allah yapmakta olduğunuz şeylere şahit. De ki, ey kitap ehli, gerçeklere şahit olduğunuz halde niçin iman eden kimseleri onun eğriliğini isteyerek Allah'ın yolundan men ediyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan gafil değildir. Ey amenu olanlar! Eğer o kitap verilenlerden bir gruba itaat ederseniz, sizi imanınızdan sonra kafirliğe döndürürler. Ve size Allah'ın ayetleri okunurken ve aranızda onun, Allah'ın Resulü varken siz nasıl inkar edersiniz? Ve kim Allah'a sımsıkı tutunursa, artık o sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet olunmuştur. Ey amenu olanlar! Allah'a karşı onun hak takvasıyla, bir hakkın takva, en üst derece takva ile takva sahibi olun. Ve sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Ve hepiniz Allah'ın ipine sımsıkı tutunun, fırkalara ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Siz birbirinize düşman olmuştunuz. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Böylece Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Ve siz ateşten bir çukurun kenarındayken sizi ondan kurtardı. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz hidayete erersiniz. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun ve marufla emretsin ve münkerden nehyetsin, men etsin. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve kendilerine beyineler, açık deliller geldikten sonra fırkalara ayrılıp ihtilafa düşenler gibi olmayın. Ve işte onlar için azim azap vardır. O gün bazı yüzler ağaracak ve bazı yüzler kararacak. O zaman yüzleri kararan kimselere, imanınızdan sonra siz inkar mı ettiniz? Öyleyse inkar etmiş olmanızdan dolayı azabı tadın denir. Ama yüzleri ağarmış olanlarsa artık Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar onun o rahmetin içinde ebedi kalacak olanlardır. İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Onları sana hak olarak tilavet ediyoruz, okuyup açıklıyoruz. Ve Allah, alemlere zulüm olmasını istemez. Göklerde ve yerlerde ne varsa Allah'ındır. Ve emirler, bütün işler Allah'a döndürülür. Siz, insanlar için çıkarılmış, seçilmiş olan ümmetin hayırlı kişileri oldunuz. Marufla emredersiniz ve münkerden nehyedersiniz, men edersiniz. Ve siz Allah'a iman ediyorsunuz. Eğer kitap ehli de iman etselerdi, elbette onlar için hayırlı olurdu.
Onlardan bir kısmı mümindir ve onların çoğu da fasıklardır. Onlar size ezadan başka asla bir zarar veremezler. Ve eğer sizinle savaşırlarsa, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra onlar yardım da olunmazlar. Onların üzerlerine nerede olurlarsa olsunlar, zillet, alçaklık damgası vuruldu. Ancak Allah'ın ipine, sırat-ı mustakime ve insanlardan bir ipe, Allah'a ulaştıracak olan mürşide tutunanlar, ulaşanlar hariç. Onlar Allah'tan bir gazaba uğradılar ve üzerlerine miskinlik damgası vuruldu. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkar etmiş olmaları ve peygamberleri haksız yere öldürmüş olmaları sebebiyledir. İşte bu, onların Allah'a isyan etmelerinden ve haddi aşmış olmalarındandır. Onların hepsi bir değildir. Kitap ehlinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetlerini tilavet eden ve secde eden bir ümmet vardır. Onlar Allah'a ve yevmil ahire iman ederler. Maruf, irfanla emreder ve kötülükten nehyederler, men ederler. Ve hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Ve hayır olarak bir şey yaparlarsa, o takdirde o hayır asla örtülmez, mutlaka mükafatı verilir. Ve Allah takva sahiplerini en iyi bilendir. Muhakkak ki inkar edenlere, malları ve evlatları Allah'tan bir şeye azaba karşı kendilerine asla bir fayda vermez. Ve işte onlar ateş ehlidir. Onlar orada devamlı kalacak olanlardır. Onların, kâfirlerin bu dünya hayatında gösteriş ve övünmek için infak ettikleri şeylerin durumu, kendilerine zulmeden, Allah'ın emirlerine ve nehilerine itaat etmeyerek devamlı derecat kaybeden bir kavmin, kavurucu, dondurucu, soğuk bir rüzgarın isabet ederek böylece helak ettiği ekininin durumu gibidir. Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlar. Ey amenu olanlar! Kendinizden, müminlerden başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından, sözlerinden belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey, kinleri daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size ayetleri açıklamıştık. İşte siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz ve onlar sizi sevmezler. Ve siz kitabın tamamına iman edersiniz ve sizinle karşılaşınca biz mümin olduk derler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırırlar. De ki, öfkenizden ölün. Muhakkak ki Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Şayet size bir hasenat, güzellik dokunursa onları hüzünlendirir. Ve şayet size bir seyyiat, kötülük isabet ederse onunla ferahlanırlar, ona sevinirler. Ve eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız, onların hileleri size hiçbir şeyle zarar veremez. Muhakkak ki Allah, onların yaptıklarını ilmiyle kuşatandır, bilendir. Ve bir sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Müminleri savaş için uygun mevzilere yerleştiriyordun. Ve Allah en iyi işiten, en iyi bilendir. Sizden iki grup korkaklık göstererek bozgunluğa meyletmişti. Allah o ikisinin de iki grubunda dostudur ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. Ve andolsun ki Bedir Savaşı'nda siz sayıca ve silahça daha zayıf bir haldeyken Allah size yardım etti. Artık Allah'a karşı takva sahibi olun ve umulur ki böylece siz şükredersiniz. O zaman müminlere şöyle diyordun: Rabbinizin indirilen meleklerden 3000'iyle size yardım etmesi size kafi gelmiyor mu? Bilakis eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ve onlar size aniden gelirlerse, saldırırlarsa, Rabbiniz bu nişaneli meleklerden 5000'iyle size yardım eder. Ve Allah onu bu yardım vaadini size müjde olması ve kalplerinizin onunla tatmin olmasından başka bir şey için yapmadı.
Yardım ancak aziz ve hakim olan Allah'ın katındandır. Ve bu yardım kafirlerden bir kısmını kesmek, helak etmek veya onları perişan etmek, böylece bozguna uğrayarak dönüp gitmeleri içindir. Senin için bir emir, yapacağın bir şey yoktur. Allah ya onların tövbesini kabul eder veya onlara azap eder. Oysa onlar gerçekten zalimlerdir. Ve göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Dilediğini mağfiret eder ve dilediğini de azap eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ey amenu olanlar! Faizi kat kat artırarak yemeyin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ve kafirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. Ve Allah'a ve Resul'e itaat edin. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Ve Rabbinizden olan mağfirete ve genişliği yerler ve gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Onlar, muttakiler, bollukta ve darlıkta Allah için infak ederler, verirler. Ve onlar öfkelerini yutanlardır, tutanlardır. Ve insanları affedenlerdir. Ve Allah muhsinleri sever. Ve onlar takva sahipleri, bir kötülük yaptıkları veya nefslerine zulmettikleri zaman Allah'ı zikrederler. Hemen günahları için mağfiret dilerler. Ve Allah'tan başka kim günahları mağfiret eder? Ve onlar yaptıkları şeylerde, hatalarda bilerek ısrar etmezler. İşte onların mükafatları, Rablerinden mağfiret ve altlarından nehirler akan, içlerinde devamlı kalacakları cennetlerdir. Böyle amel edenlerin mükafatları ne güzel. Sizlerden önce birçok kavimlerde Allah'ın sünnetleri gelip geçti. Artık yeryüzünde gezin. Allah'ın ayetlerini böylece yalanlayanların akıbeti nasıl olmuş bakın. Bu ayetler, İnsanlar için bir açıklama ve bir hidayet ve takva sahipleri için bir öğüttür. Ve gevşemeyin ve mahzun olmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizsiniz. Eğer size bir yara dokunursa, o takdirde o kavmede onun aynısı bir yara dokunmuştur. Ve bu sevinçli ve kederli günleri biz insanlar arasında döndürüp dolaştırırız. Allah'ın amenu olanları sınayıp bilmesi, belli etmesi ve sizden, içinizden şahitler edinmesi içindir. Ve Allah zalimleri sevmez. Ve bu, Allah'ın amenu olanları temize çıkarması ve kafirleri yavaş yavaş helak etmesi içindir. Yoksa siz, Allah sizden cihat edenleri ve sabredenleri belli etmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Ve andolsun ki siz, ölümü, şehit olmayı, onunla karşılaşmadan, yüz yüze gelmeden önce temenni ediyordunuz. İşte şimdi onu görmüş oldunuz. Ve oysa siz şehit olarak ölmeyi bekliyordunuz. Ve Muhammed sadece bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o öldü veya öldürüldü ise, siz topuklarınız üzerinde geriye mi döneceksiniz? Kim topukları üzerinde geriye dönerse, bundan sonra Allah'a asla hiçbir şeyle zarar veremez. Ve Allah şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracaktır. Ve bir kimsenin Allah'ın izni olmadan ölmesi olmamıştır, olamaz. O ölüm, süresi tayin edilmiş bir yazıdır. Ve kim dünya sevabı isterse, kendisine ondan veririz. Ve kim ahiret sevabı isterse kendisine ondan veririz. Ve şakirleri, şükredenleri yakında mükafatlandıracağız. Ve peygamberlerden niceleri var ki, onlarla birlikte birçok Rabbiyyun, kendini Allah'a adayanlar savaştı. Fakat Allah yolunda kendilerine isabet eden şeyler, acılar ve sıkıntılar sebebiyle gevşemediler, zayıflık göstermediler, ve boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Ve onların sözleri, Rabbimiz,
bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı, aşırılığımızı bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut ve kafirler kavmine karşı bize yardım et demekten başka bir şey olmadı. Böylece Allah onlara dünya sevabını ve ahiret sevabının en güzelini verdi. Ve Allah muhsinleri sever. Ey amenu olanlar! Eğer kafirlere itaat ederseniz, sizi topuklarınız üzerinde geri çevirirler. O zaman hüsrana uğramış olanların haline dönersiniz. Hayır, sizin Mevlanız, dostunuz Allah'tır. Ve O, yardımcıların en hayırlısıdır. Allah'ın hakkında bir sultan delil indirmediği bir şeyi, Allah'a ortak koşmaları sebebiyle o kafirlerin kalplerine korku vereceğiz. Ve onların sığınağa gideceği yer ateştir, cehennemdir. Ve zalimlerin kalacağı yer ne kötü. Andolsun ki Allah size olan vaadine sadık kaldı. Onun Allah'ın izniyle onları perişan edip öldürüyordunuz. Fakat Allah size sevdiğiniz şeyi galibiyeti gösterdikten sonra gevşeklik göstermiştiniz. Ve verilen emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düştünüz ve isyan ettiniz. Sizden kiminiz dünyayı istiyordu, ganimete koştu, kiminiz ahireti istiyordu, onlar şehit olana kadar yerlerinde kaldı. Sonra sizi imtihan etmek için sizi onlardan geri çevirdi, mağlup olup geri döndünüz. Ve andolsun ki buna rağmen sizi affetti. Ve Allah müminlere karşı fazl sahibidir. Siz dağa çıkarak uzaklaşıyor ve dönüp hiç kimseye bakmıyordunuz. Allah'ın Resulü ise sizi arkanızdan çağırıyordu. Bundan sonra size gam üstüne gam isabet etti. Elinizden çıkan şeyler, zafer, ganimet ve size isabet eden şeyler, musibetler için mahzun olmayın, üzülmeyin diye. Ve Allah yaptıklarınızdan haberdardır.''

Sonra Allah bu gamın arkasından sizin üzerinize sükunet veren bir uyku indirdi. İçinizden bir grubu sarıp kaplıyordu ve diğer grup canlarını önemsemişti. Canlarının kaygısına düştüler. Allah'a karşı cahiliye zanlı ile haksız zanda bulunuyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip var mı diyorlar. Onlara, muhakkak ki emirlerin hepsi Allah'ındır de. İçlerinde sana açıklamadıkları bir şey saklıyorlar. Bu emirden bize bir şey, bir nasip olsaydı, burada öldürülmezdik diyorlar. Eğer siz evlerinizde bile olsaydınız, üzerlerine katl, öldürülmeleri yazılmış olanlar, yatacakları, ölüp düşecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi. Bu Allah'ın sizin sinelerinizde olanı sınamak ve kalplerinizde olandan şüpheden sizi temize çıkarmak, fitneden kurtarmak içindir. Ve Allah sinelerde olanı en iyi bilendir. Muhakkak ki iki topluluğun karşılaştığı gün içinizden bir kısmı yüz çevirdi. Oysa şeytan kazandıkları bazı şeylerden dolayı Resul'ün emrine itaat etmemek, ganimete koşmak gibi onları zillete düşürmek istedi. Ve andolsun ki Allah onları affetti. Muhakkak ki Allah gafurdur, halimdir. Ey amenu olanlar! Siz yeryüzünde sefere çıkmış veya gazi olan, savaşa katılan kardeşleri için eğer bizim yanımızda olsaydılar ölmezler ve öldürülmezlerdi diyen kafirler gibi olmayın. Allah bunu onların kalplerinde bir hasret, pişmanlık kılmak için yaptı. Ve Allah yaşatır ve öldürür. Ve Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Ve eğer siz Allah'ın yolunda öldürülür veya ölürseniz, mutlaka Allah'tan mağfiret ve rahmet vardır. Onların topladıklarından, dünya malından daha hayırlıdır. Ve elbette ölseniz de, öldürülseniz de, mutlaka Allah'a haşrolunacaksınız. Allah'ın huzurunda toplanacaksınız. O zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle onlara yumuşak davrandın. Ve eğer sen kaba, katı yürekli olsaydın, mutlaka senin etrafından dağılırlardı. Artık onları affet ve onlar için mağfiret dile. Ve işler konusunda onlarla müşavere et, danış. Azmettiğin zaman artık Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki Allah tevekkül edenleri, Allah'a güvenenleri sever. Eğer Allah size yardım ederse, o takdirde size galip gelecek, sizi yenecek yoktur. Ve eğer size yardımı keserse, o zaman ondan sonra size kim yardım eder? Ve müminler Allah'a tevekkül etsinler, Allah'a güvensinler. Ve bir peygamber için ganimet malından gizlice alması olamaz. Ve kim ganimet malından gizlice alırsa, hıyanet ederse, kıyamet günü o gizlice aldığı şeyle gelir. Sonra herkese kazandığı şey ödenir ve onlar zulmedilmezler. Artık Allah'ın rızasına tabi olan kimse, Allah'tan gazaba uğramış ve barınacağı yer cehennem olan kimse gibi midir? Ve o ne kötü varış yeri. Onların, Allah'ın rızasına tabi olanların kazandıkları dereceler Allah'ın katındadır. Ve Allah onların yaptıklarını en iyi görendir. Andolsun ki Allah, müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhu bir nimet olmak üzere, onların aralarında kendi kavminin içinde kendilerinden bir Resul beaz eder. Onlara onun Allah'ın ayetlerini tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel onlar gerçekten açık bir dalalet içinde idiler. Ve iki mislini düşmanlarınızın isabet ettirdiğiniz bir musibet size isabet ettiği zaman bu nasıl oldu dediniz. De ki, o sizin kendi nefslerinizdendir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Ve iki topluluğun karşılaştığı o gün size isabet eden şey musibet ancak Allah'ın izniyleydi. Ve müminleri bilmesi, belirlenmesi içindi.
ve bu nifak çıkaranları bilmesi, münafık olanların belirlenmesi içindi. Ve onlara, gelin, Allah yolunda savaşın veya savunun, müdafaa edin denildiği zaman, biz harp etmeyi bilseydik, elbette size tabi olurduk, sizinle gelirdik, dediler. İzin günü onlar, imandan çok küfre yakındırlar. Onlar, kalplerinde olmayan şeyi ağızlarıyla söylüyorlar. Ve Allah, onların gizledikleri şeyi çok iyi bilir. Onlar, münafıklar, kendileri oturdukları savaşa gitmedikleri halde, savaşa katılan kardeşleri için, eğer bize itaat etselerdi, öldürülmezlerdi, dediler. Onlara de ki, eğer sözünüzde sadık kimselerseniz, haydi, ölümü kendinizden savun. Ve Allah'ın yolunda öldürülenleri, sakın ölüler sanmayın. Hayır, onlar haydırlar, canlıdırlar. Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Allah'ın onlara kendi fazlından verdiği şeyle ferahlarlar. Ve arkalarından henüz kendilerine katılmayan, henüz şehit olmayan kimselere, onlara bir korku olmayacağını ve onların mahzun olmayacaklarını müjdelemek isterler. Onlar Allah'tan olan nimeti, fazlı ve Allah'ın müminlerin mükafatını zayi etmeyeceğini müjdelemek isterler. Onlar o müminler ki, kendilerine yara isabet ettikten sonra bile Allah'ın ve Resul'ün davetine icabet ettiler. Onlardan ahsen olanlar, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyenler ve azim takvaya ulaşanlar için azim ecir, en büyük mükafat vardır. O ahsen kimseler ki, insanlar onlara, muhakkak ki insanlar sizin için, size saldırmak için toplandılar. Artık onlardan korkun, dedikleri zaman bu söz onların imanını artırdı. Ve Allah bize kafidir ve o ne güzel vekildir, dediler. Böylece onlara bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazıl ile geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Fakat şeytan böylece ancak kendi dostlarını, onu dost edinenleri korkutur. Artık onlardan korkmayın. Ve eğer siz mümin iseniz sadece benden korkun. Ve küfre koşanlar seni mahzun etmesin. Muhakkak ki onlar Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Allah onlara ahirette bir nasip vermemek istiyor. Ve onlar için büyük azap vardır. Muhakkak ki iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir şeyle asla zarar veremezler. Ve onlar için elim azap vardır. Ve sakın o kafirler, onlara mühlet vermemizi kendileri için bir hayır sanmasınlar. Sadece günahlarını artırmaları için onlara mühlet veriyoruz. Ve onlar için alçaltıcı azap vardır. Allah, habis olanı kötüyü, temiz olandan, mümin olanı mümin gözükenden ayırıncaya kadar müminleri, sizin bulunduğunuz hal üzere mümin olanla mümin gözükenin bir arada olduğu bir durumda terk edecek değildir. Ve Allah sizi gayba muttali edecek, gaybı bildirecek değildir. Ve lakin Allah, Resullerinden dilediği kimseyi seçer, gaybı o Resulüne bildirir. O halde Allah'a ve onun Resullerine iman edin. Ve eğer amenu olur ve takva sahibi olursanız, o zaman sizin için büyük ecir vardır. Ve Allah'ın kendi fazlından onlara verdiği şeyleri, Allah yolunda infak etmeyip cimrilik edenler, sakın zannetmesinler ki o kendileri için hayırdır. Bilakis o, onlar için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah, yaptığınız şeylerden haberdar olandır. Andolsun ki, muhakkak ki Allah fakirdir, biz zenginiz diyen o kimselerin sözünü Allah işitti. Biz onların söylediklerini ve peygamberlerini haksız yere öldürmelerini yazacağız. Ve onlara yakıcı azabı tadın diyeceğiz. İşte bu azap
Allah kullara zulmedici olduğundan değil, ellerinizle takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyledir. Onlar, muhakkak ki Allah, bize ateşin yiyeceği bir kurbanı getirinceye kadar hiçbir Resul'e iman etmememiz için bize ahdetti, dediler. Onlara de ki, benden önce Resuller, beyinelerle ve sizin söylediğiniz o şeyle size gelmişlerdi. Eğer siz sadıklar, doğru söyleyenler iseniz, o halde onları niçin öldürdünüz? Artık seni yalanlarlarsa üzülme. Halbuki senden önceki açık belgeler, yazılı sayfalar ve nurlu kitaplar getiren Resuller de yalanlanmıştı. Her nefs ölümü tadıcıdır ve lakin ecirleriniz, amellerinizin karşılığı kıyamet günü ödenir. O vakit kim ateşten uzaklaştırılır ve cennete sokulursa, o takdirde o kurtulmuştur. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Mallarınız ve canlarınız hususunda siz mutlaka imtihan olunacaksınız. Sizden önce kitap verilenlerden ve şirk koşanlardan elbette birçok incitici sözler duyacaksınız. Eğer siz sabrederseniz ve takva sahibi olursanız ki bu muhakkak işlerin azim olanlarındandır. Ve Allah kitap verilenlerden onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız ve onu gizlemeyeceksiniz diye misak almıştı. Fakat onu misakı arkalarına attılar, sözlerini tutmadılar ve onu az bir değere sattılar. Oysa yaptıkları alışveriş ne kötü. Sakın zannetme ki kitap ehlinden olup kitaptandır diyerek getirdikleri şey ile doğrusunu gizleyip gerçeği açıklamayarak yaptıklarıyla ferahlayan, sevinen kimseler ve yapmadıklarıyla övülmeyi seven kimseler, artık sakın sanma ki onlar azaptan kurtulacak bir yerdedir ve onlar için elim azap vardır. Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır ve Allah her şeye kadirdir. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün ard arda gelişinde ulul elbab için elbette ayetler, deliller vardır. Onlar ulul elbab, lüblerin, Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri, ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken daima Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler ve derler ki, ey Rabbimiz! Sen bunları batıl olarak boşuna yaratmadın. Sen Subhansın. Artık bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz! Muhakkak ki sen kimi ateşe sokarsan artık onu hakir ve rezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur. Rabbimiz! Muhakkak ki biz Rabbinize amenu olun diye imana davet eden davetçiyi işittik, böylece iman ettik. Davetçiye tabi olarak amenu olduk. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı ört ve bizi ebrar olan, Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik kullarınla beraber vefat ettir. Rabbimiz, Resullerin vasıtasıyla bize vaat ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin. O zaman Rableri onların dualarına icabet etti, şöyle buyurdu. Sizden erkek veya kadın amel edenin amelini ben kesinlikle zayi etmem. Siz birbirinizdensiniz. Hicret edenlerin, yurtlarından çıkarılanların, benim yolumda işkenceye uğrayanların, savaşanların ve öldürülenlerin seyyiatlarını mutlaka örteceğim. Ve onları mutlaka altlarından nehirler akan cennetlere sokacağım Allah'ın katından bir mükafat olarak. Ve Allah onun katında mükafatların en güzelidir. Kafirlerin beldeler arasında gezip dolaşmaları sakın seni aldatmasın. Bu az bir metadır. Sonra onların varacakları yer cehennemdir. Ve o ne kötü bir döşektir. Fakat Rablerine karşı takva sahibi olanlar, onlar için altlarından nehirler akan, içinde ebediyen kalacakları cennetler,
Allah tarafından ziyafet sofraları vardır. Ve Allah'ın katında olan şeyler ebrar kullar için daha hayırlıdır. Ve muhakkak ki kitap ehlinden öyle kimseler var ki Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilene mutlaka iman ederler. Allah'a karşı huşu duyarlar. Allah'ın ayetlerini az bir değere satmazlar. İşte onlar, onların mükafatları Rablerinin katındadır. Muhakkak ki Allah hesabı çabuk görendir. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler! Sabredin ve sabır sahibi olun. Ve rabıta kuranlar olun, rabıta kurun. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Nisa suresi Medine'de nazil olmuştur, 176 ayettir.

Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O ki sizi bir tek nefsten, Adem aleyhisselamdan yarattı. Ve ondan zevcesini yarattı. Ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yaydı. Ve onunla, onun adı ile birbirinize dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı takva sahibi olun ve rahimlerden, akrabalık haklarından sakının. Muhakkak ki Allah sizin üzerinizde murakıptır, sizi kontrol edendir. Ve yetimlere mallarını verin. Ve temizle helal olanla habis olanı, haram olanı değiştirmeyin. Ve onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Muhakkak ki o büyük bir günahtır. Ve eğer yetimler konusunda adalete riayet edemeyeceğinizden korkarsanız, o takdirde hoşunuza giden, size helal olan diğer kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikahlayın. Fakat eğer onlara da adaletle davranamayacağınızdan korkarsanız, o zaman bir taneyle veya elinizin altındaki sahip olduklarınızla cariyelerinizle yetinin. İşte bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur. Ve kadınlara mehirlerini seve seve verin. Fakat kendi istekleriyle ondan mehirden bir kısmını size bağış olarak verirlerse, o takdirde onu afiyetle rahatça yiyin. Ve Allah'ın kullanımı konusunda sizi kaim kıldığı, vekil kıldığı mallarınızı sefihlere vermeyiniz ve onun içinden o mallarla onları rızıklandırınız, besleyiniz ve giydiriniz ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve yetimleri nikah çağına gelinceye kadar deneyin. Bundan sonra eğer kendilerinde bir rüşt, yeterlilik hissederseniz, o takdirde mallarını onlara teslim edin. Ve büyürler geri alırlar diye onları, malları israf etmeyin ve aceleyle yemeyin. Ve vasi zengin bir kimse ise, o takdirde iffetli olsun, yetimlerinin mallarını yemekten kaçınsın. Ve vasi fakir bir kimse ise, o takdirde örfe uygun olarak yesin. Nihayet onlara mallarını geri vereceğiniz zaman, onlara karşı şahit tutun. Hesap görücü olarak Allah yeter. Ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından, mirasından erkekler için bir pay vardır. Ve kadınlar için de ana baba ve yakın akrabaların geriye bıraktığından mirasından bir pay vardır. Ondan bırakılanlardan az veya çok farz kılınmış bir paydır. Ve miras taksiminde miras düşmeyen uzak akrabalar, yetimler ve yoksullar orada hazır bulunursa, o takdirde onları ondan mirastan rızıklandırınız ve onlara güzel söz söyleyiniz. Ve onlar sakınsınlar ki, eğer arkalarında güçsüz olmalarından korktukları çocuklar bıraksalardı, onlar için onlara haksızlık yapılmasından korkarlardı. Artık Allah'a karşı takva sahibi olsunlar ve adaletli, dürüst söz söylesinler. Muhakkak ki yetimlerin mallarını zulümle, haksızlıkla yiyenler, karınlarına sadece ateş yerler. Ve onlar yakında alevli ateşe atılacaklar.

Allah size çocuklarınızın mirası hakkında şöyle tavsiye ediyor. Erkeğe kadının payının iki katı, fakat eğer kadınlar ikiden fazla iseler, o zaman terakenin mirasın üçte ikisi onlarındır. Ve eğer o kadın bir tekse, o zaman yarısı onundur. Eğer ölenin çocuğu varsa, onun anne ve babasının her biri için bıraktığı mirasın altıda biri pay vardır. Fakat onun çocuğu yoksa ve yalnız ana baba mirasçı oluyorsa, o takdirde üçte biri annesinindir. Geriye kalan babanındır. Fakat eğer ölenin kardeşleri de varsa, o zaman altıda biri annesinindir. Bunlar borcu ödenip ve de vasiyeti yerine getirildikten sonradır. Babalarınızdan ve oğullarınızdan hangisinin fayda bakımından size daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Belirlenen bu paylar Allah'tan bir farzdır. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir.

Ve eğer eşlerinizin, kadınlarınızın çocukları yoksa, onların bıraktıklarının yarısı sizindir. Fakat eğer onların, kadınların çocukları varsa, o zaman dörtte biri sizindir. Bunlar yapılan vasiyet veya üzerindeki borç ödendikten sonradır. Ve eğer sizin çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır, kadınlarındır. Fakat eğer çocuğunuz varsa, o takdirde bıraktığınızın sekizde biri onlarındır, kadınlarındır. Bu da yaptığınız vasiyet veya borç ödendikten sonradır. Ve eğer miras bırakan erkek veya kadının evladı ve ana babası olmayıp, erkek veya kız kardeşi varsa, bu takdirde ikisinden her biri için altıda biridir. Fakat eğer bundan daha fazla iseler, o zaman onlar üçte bire ortaktırlar. Bunlar kimseyi darlığa düşürmeden yapılan vasiyet ve de borç ödendikten sonradır. İşte bunlar size Allah tarafından vasiyettir. Ve Allah alimdir, halimdir. İşte bunlar Allah'ın hudutlarıdır. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne itaat ederse, Allah onu altından nehirler akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere koyar ve bu fevzul azimdir. En büyük kurtuluştur. Ve kim Allah'a ve onun Resulüne isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu içinde ebedi kalacakları ateşe koyar ve onun için alçaltıcı azap vardır. Ve kadınlarınızdan fuhuş yapmış olanlara, onların aleyhine sizden dört şahit isteyin. Eğer şahitlik ederlerse, o takdirde artık onlara ölüm gelinceye kadar veya onlar için Allah bir yol gösterinceye kadar evlerin içinde tutun. Ve içinizden onu fuhşu yapanların ikisine de artık eza ediniz. Fakat eğer tövbe eder ve ıslah olurlarsa, o zaman ikisinden de eziyet etmekten vazgeçin. Muhakkak ki Allah tövbeleri kabul edendir, rahimdir. Fakat Allah'ın kabul edeceği tövbe, cahillikle bir kötülük yapıp sonra hemen tövbe edenler içindir ki, işte onlar Allah'ın tövbelerini kabul ettiği kimselerdir. Ve Allah alimdir, hakimdir. Ve onlardan birine, kendilerine ölüm gelinceye kadar seyyiat işleyenlerden, kötülük yapanlardan, gerçekten ben şimdi tövbe ettim diyen birinin tövbesi tövbe değildir. Ve kafir olarak ölenlerin tövbesi de tövbe değildir. İşte onlar için elim azap hazırladık. Ey iman edenler! Allah'a ölmeden önce ulaşmayı dileyenler! Eşi vefat eden ve yakınınız olan kadınlara zorla, kerhen varis olmanız size helal değildir. Ve onlara verdiklerinizin mehrin bir kısmını onlardan almak için onları sıkıştırmayın. Açıkça fuhuş yapmaları hariç. Ve onlarla iyi geçinin. Fakat eğer onlardan hoşlanmadınızsa, o takdirde umulur ki sizin hoşlanmadığınız bir şey hakkında Allah pek çok hayır kılar. Ve eğer bir eşin yerine başka bir eş almak isterseniz ve onlardan birine kantarlarca mal mehir vermiş olsanız dahi artık ondan verdiğinizden bir şey geri almayın. Onu verdiğinizi iftira ederek ve apaçık günah işleyerek mi alacaksınız? Ve onu nasıl alırsınız ki? Birbirinizle kaynaşmıştınız ve onlar sizden kesin bir misak almışlardı. Ve babalarınızın nikahladığı, evlendiği kadınlarla nikahlanmayın. Geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki o bir fuhuştur ve iğrenç bir şeydir. Ve kötü bir yoldur.

Size şunlarla evlenmeniz haram kılındı. Analarınız, kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeşin kızları, kız kardeş kızları, sizi emzirmiş olan süt anneleriniz, süt anneden kız kardeşleriniz, kadınlarınızın anneleri, kendileriyle birleştiğiniz kadınlarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat eğer onlarla henüz birleşmemişseniz, o takdirde onlarla evlenmenizde sizin üzerinize bir günah yoktur. Ve sizin sulbünüzden gelen oğullarınızın eşleri, kadınları ve iki kız kardeşi bir arada nikah altında toplamanız, geçmişte olanlar hariç. Muhakkak ki Allah gafurdur, rahimdir.''

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesiyledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan

diyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz, sadece Resul'ün görevi tebliğ, sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعْمَلُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrik kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrik kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabahı dört teslimi yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Sohbet etmek üzere bugün kavramlardan biat konusunu inşallah izah etmek istiyoruz. Biat yani tabiiyet, yani tabi olmak. Hazreti İbrahim babasına diyor ki, babacığım bana tabi ol ki seni hidayet yoluna ulaştırayım. Hidayete erdireyim. Bildiğiniz gibi babası Hazreti İbrahim'e tabi olmuyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam merdiveni yedi safhadan oluşur. 28 basamak ve 7 safha. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olaylar değerlendirilir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, üçüncü basamakta olur. Bu dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah

Öyle mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Buradan sonraki noktada Allah Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Onların irşat makamını görmesini ve idrak etmesini temin eder. İrşat makamını herhangi bir kişiden ayırt ederek irşat makamı olarak görmesini sağlar. İrşat makamının söylediklerini herhangi bir kişinin söyledikleri olarak değil, irşat makamının sözleri olarak değerlendirmesini temin eder. Ve onun irşat makamının sözlerini idrak etmesini temin eder Allah-u Teala. Bu muhteva içerisinde kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine ne zaman %2 seviyesinde rahmet nuru gelirse o kişi mürşidini Allah'tan talep edecektir. Ve Allah'ın kendisine tayin ettiği mürşit mutlaka kendisine bildirilir. O kişi mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Önemli bir metire mi? Evet, önemli bir metire. Neden önemli bir metire? Çünkü Allah Teala açık bir şekilde ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emrediyor. Üzerimize farz kılınmış ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemek kademesinden sonra mürşide tabiyeti sahneye getiriyor. Biat müessesesi Allah Teala'nın mutlaka gerçekleştirmemesi de istediği bir müessesedir. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyip nefsinin kalbinde %2 nur birikimi tahakkuk ettiği zaman Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesine göre o huşu sahibi olur. O kişinin kalbinde huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Allah'ın nurlarıyla nurlanmak ve huşu sahibi olmak zamanı gelmedi mi? Allah'ın zikriyle bu kişi hacet namazını kılacaktır. Mürşidini Allah-u Teala'nın isteyecektir. Bu üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Maide suresi 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ya eyyühellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacaklar? Allah'ın sizin için kıldığı vesileyi Allah'tan isteyin. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Hacet namazı bu açıdan önemli bir hüviyet taşır. Çünkü mürşit Allah-u Teala'dan hacet namazı ile istenir. Hiç kimse kendi mürşidini tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. İnsanlar bu hakikatleri bilmedikleri için gidip herhangi bir mürşide tabi oldukları zaman yani tabiyet işlemini tamamladıkları zaman
kendilerini gerçekten o mürşide tabi olmuşlar.